Artık çıkmıyorum İstiklal'e. Sabah Fatma Hanım uyandırıyor. Helva, ekmek, çay. Bana onlar bakıyor. Odanın hali perişan, ben perişan. Kimse yok işime karışan. Ara sıra balkona çıkıyorum. Fesleğenler kuruduğunda ocaktı. Ben baharı bekliyorum. Ne olduğunu bilmediğim bir umudum var hala. Gözüm şişelere takılıyor. Becerebilseydim ne âlâ. Bugünlerde böyleyim ben. Yaz denen şiirdeyim. Bir köşede gülüşüm var. Sırtımda kanlı bıçağın. Hiçbir zaman duymayacağın, duysan da anlamayacağın bir çığlıkta

Beni terk edişin mümkün mü senin? İstersen bir dene de gör güzelim. Benimle yaşarsın, benimle ancak, yoksa sevgimle boğarım seni.

saçlarından, sonra yanaklarından ve sonra alnından öpeceğim. Sonra acılarını alıp çok uzak bir yerlere gideceğim. Belki güneşe ereceğim. Yaz bir kenara, yaz

belki en güzelleri değildir ama dost doğrudur göz bebeğim, dost doğrudur inan bana. Yaz bir kenara, yaz meleğim.

gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen

çok kızıyorum. Üzmek istiyorum seni. Canını yakmak istiyorum. Sonra yatışıyorum. Sana da üzülüyorum.

0: saat 7. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Milletvekili Veli Ağbaba için rüşvet suçlamasıyla fezleke hazırlandı. Her iki ismin de zincirleme şekilde rüşvet almak suçunu işlediği iddia ediliyor. ABD Başkanı Trump, İran'la çok iyi görüşmeler yürütüldüğünü söyledi. Tehditlerini de sürdüren Trump, Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak, yoksa İran'ı çok sert vuracağız dedi. Cem Küçük soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı. Sarıkaya savcılık ifadesinde Haluk Levent'ten oğlunun okul masrafı için 100 bin lira burs aldığını belirtti. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına yönelik kurulan Meclis Araştırma Komisyonu son toplantısını yaptı. Elimizdeki mevzuat ve uygulamanın yeterli olmadığı belirtilirken çocuklarda dip dalga geliyor uyarısı yapıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bugün 4 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacı Sakarya gaz sahasından geliyor dedi. Bayraktar, Oruç Reis'in yeni görev yerinin ise Pakistan olacağını söyledi. Etiyopya'da bir dağ manastırında düzenlenen gece duası sırasında heyelan meydana geldi. 14 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Tayland'da oynanan bir futbol maçında sahaya yıldırım düştü. Bir futbolcu hayatını kaybederken çok sayıda futbolcu yaralandı. OpenAI yapay zeka test sonuçlarını açıkladı. Bazı yapay zeka modellerinin bağımsız siber güvenlik testleri sırasında belirlenen test sınırlarının dışına çıkan faaliyetlerde bulunduğu bildirildi.
0: Bu bir reklamdır.
2: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankart Lira kazandıran Bankart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzmanı sunar.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
4: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanyaya katılan Aksesler 1 Temmuz

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
2: kazancım net, Sigortam Net.
3: Günlünün 24 saati. Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr.

0: bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin. Reklam.

0: İyi sabahlar, burası Alem efendim. Memleketin en alem radyosunda show başlar. Karşımıza bağlı lokma tatlımız hocamız. Hazırsanız onu karşılıyoruz. Hocam good morning.
1: Günaydın.

0: Dışarıda güzel şahane bir hava var. Stüdyonun ısısı da yayın yapmaya gayet müsait sevgili dinleyenler. 5 Ağustos sabahı. Haftanın tam ortası. Senoş da burada. Bir de kahve yapmış yavrum benim. Hayır olsun, bugün ne isteyecek hocam?
1: Allah Allah. Afiyet olsun Fatih Bey.
0: Sağ ol. Size de yaptım mı kahve?
1: Biz her sabah sevgili Yıldırım, bizim bir kahvemiz vardır. Sena sağ olsun, teşekkür ediyoruz kendisine.
0: Buradan. Elde lezzetli bu arada.
1: Elde lezzetli, çok güzel yapıyor. Ne koyuyor içine belli değil.
0: Sevgisini.
1: Sevgisi. Köpüklü köpüklü kahveler maşallah kızı güzel.
0: Yani yetenekli, bu işlere ilgisi var, alakası var. Çok ünlü bir restoranda aşçı da olmayı tercih edebilirdi
1: aşçı
0: ama...
1: Aşçı değil, Masterchef.
0: Masterchef, Masterchef, Masterchef.
1: Masterchef, haydi Masterchef.
0: Haydi Masterchef. Ama kızımız ne yaptı? Elinin tersiyle aşçılığı itti. Dedi ki radyo dünyasına yeni bir soluk getirmek istiyorum. Kahveli radyo programı dedi ve... Ya şimdi canlıydı izninizle.
1: Buyurun sevgili yılım, alalım. Oh!
0: Senacığım çok teşekkür ederim.
2: Afiyet olsun abicim.
0: Gerçekten
2: günaydın.
0: Gerçekten sevgisini katmış.
1: Güzel, güzel.
0: Sabah da sağ olsun 3 kere üst üste aradı. Dedim ki sinirlenecek, yazayım bari.
1: Çünkü... Sen o sırada ayıktın zaten.
0: Ayıktım da ayıktım. Başka bir şeye ayıktım. Bir şey oldu, onu ayıktım.
1: Telefon açamıyordun o sırada.
0: Tamam. O sırada açamıyordum yani.
1: Merak eder çünkü sevgili.
0: Eve gelir
1: yani. Yapıyor.
0: Gelir manyak ya. Gelir. Abi neredesin? Ne oluyor? Niye açmıyorum telefonu?
1: Birini gönderir.
0: Gönderir.
1: Ya kuryeye sipariş verir. Sevin evine gönderir.
0: Yapar. Öyle. Bu var ya bu. Sevgili dinleyiciler, uyandıysanız bir işaretinize bakarız. Uyanıp da günaydın diyen yerde para bulsun.
1: Amin.
0: Asistanın Sena olsun.
1: Amin.
0: Miras kalsın.
1: Amin.
0: Dinlediği radyo programı ödüllere doyamasın.
1: Amin.
0: Uyanıp da günaydın çeken bütün dinleyicilerimiz o hayalindeki bahçeli evi alabilsin.
1: Amin.
0: Uyanıp da günaydın çeken bütün dinleyicilerimiz aramıza hoş geldi.
3: Hoş geldin aramıza.
1: Gel sen.

0: Hocam acayip bir nem oranıyla uyandık İstanbul'da. Ülke geneli hava durumu nedir?
1: Yanıyoruz sevgili Yıldırım. Yanıyoruz. İki gündür nemin içindeyiz, nemin içindeyiz.
0: Yanıyoruz.
1: Yanıyoruz. Geceleri uyutmuyor. Gündüzleri arabaların içi 40'lar 45'ler böyle bir yere park ettiğin zaman efsane sıcaklar oluyor. Böyle bir süre daha gideceğiz. Ağustos'tayız sonuçta. Sıcaklıkları yaşayacağız sevgili Yıldırım. Gün içerisinde İstanbul içinde yine 35'leri, 36'ları, 37'leri hissedileri göreceğiz. Sıcaklık olarak
0: çok
1: göreceğiz.
0: Çok teşekkür ederiz. Sağ olun efendim.

0: çikolatalı pankeklerim günaydın diyen var.
1: Günaydın.
0: Samet Can Antalya'dan raporlu olduğum günde bu saatte Baldız'ı havalimanına bırakmak için uyan... Ay raporlu, iğrenç raporlu. Bir hayat. İğrenç bir hayat.
1: Ya Samet, ya Samet.
0: Samet uyuman lazım ya, Sametciğim.
1: Raporlusun ya. Ya raporlu
0: ama Baldız'ın niye... burada düşünmesi abi, lazım. Yani Samet Beyciğim...
1: Raporu ne yönde bir de? Yani şimdi şirketi yalandan rapor mu Samet? Yani
0: zannediyorum.
1: Nereden? Rapor neyle alakalı? Şimdi Nezle'den rapor aldıysan Baldız'ı bırakırsın.
0: Yalandan rapor nedir sayın hocam? Öyle bir şeyler mi var şirketlerde?
1: Yapıyorlar sevgili Yıldırım, yapıyorlar. Yani ay karnım ağrıdı, hop rapor alayım. Ay,
0: bizde var mı? Ya, ya da var mıydı?
1: Kulağını deldirip küpe taktırmış. 4 gün işe gelmeyen adam.
0: Yok artık ben. Adam mı?
1: Adam.
0: Ne demek ya?
1: Ya kadın... Kadın gelir kardeşim, kulağı küpe deldirmek kadın için bir şey mi?
0: Değil.
1: Değil ya, erkek için bir şey.
0: Yazıklar olsun be.
1: Ya böyle şey. Samet ne oldu? Tendon yaralı, aşil tendonu.
0: Abi tendonu
1: Samet
0: yaralanmış.
1: Aşil tendonun yaralı halde araba mı kullanacaksın Samet?
0: Gaza nasıl bakacaksın, basacaksın?
1: Nasıl tendonlar hareket ediyor ayaktan?
0: Frene nasıl basacaksın Samet?
1: Samet!
0: Abi burada Baldız'ın birazcık düşünceli olması lazım. Yani ya,
1: Baldız değil abi, burada eş tarafının. Şimdi iş Baldız en son burada. Baldız'ı evet, bırakayım dersin, bırak der. Anladın mı?
0: Ama eş, Baldız doğru şey değil mi? Taksiyle belli, giderim, sen yorulma Samet.
1: Belli ki Samet'e burada bir baskı var eş tarafından sevgili Yıldırım.
0: Evet, evet.
1: Bekar olsa bunları yaşamayacaktı.
0: Yaşamayacaktı. Samet'cim biz seni bekarlığa sürüklemeyelim ama... ama hani... Dost acı söyle, onu da söyle, onu da söyleyelim. İşe gidemiyor ama şoförlük yapıyor demiş mesela. Günaydın güzellikler. Viyana'dan selamlar sevgiler demiş Ali Bey.

0: Ali Başvur çok güzel bir program adı bulmuş. Sena ile kafa açan telvi. Ne diyorsun?
1: Güzel, telvi güzel, güzel, telvi beğendim. Güzel. Dedikodu programı hem de sevgili Yıldırım. Kahveleri hazırlıyorsun. En son fallar bakılıyor.
0: Fallar bakılıyor.
1: Herkes finalde. WhatsApp'a fotoğraf gönderiyor.
0: Tabii, Sena bakıyor.
1: Sena bakıyor.
0: Sevgili dinleyiciler 7.16 İstanbul yol durumu geliyor hemen. Ne durumda İstanbul?
1: İstanbul %27 gösteriyor. Ancak ve ancak sevgili Yıldırım, E5'te enteresan bir kaza bildirimi görüyorum önümde. Yaklaşık bir saat önce diyor ama şu. Sefaköy Florya yönü arkadaşlar. Trafik kazası yaralanmanı. Tüm şeritler trafiğe kapalı yazıyor önümde. Kazaya müdahale ediliyor diyor. Ulaşım yan yoldan sağlanmaktadır arkadaşlar. Bunu söyleyeyim, bir saat önce meydana gelen yaralanmalı bir kaza var. Yan yoldan sağlanıyor. Oradan gidenlere duyurulur.
0: Eren'cim teşekkür ederim güzel kardeşim. İyiyim şu an. Dün yayında işitme kaybı yaşadım. Mesela şu anda amfimiz sağ yatık. Şu an eşit duyuyorum. Sağa yatırınca sesi eşit duymaya başladım.
1: Normalde bugün nereye yatırıyordunuz siz?
0: Ortada, tam ortadaydı.
1: Tam ortada mı duruyordu?
0: Tam ortada duruyordu. Şimdi bilmeyenler için söyleyeyim.
1: Center yani.
0: Center, center. He. Buradaki alet sesi sola sağa yatırıyor. Şu an sağa yatık. Vallahi sağa yatık.
1: Sağa tıkalı o zaman, sağa yatık.
0: Bilmiyorum ben, çok enteresan, anlatacağım sana reklam arasında.
1: Allah, bir anda mı geldi?
0: Garipliği anlatacağım, bir anda geldi.
1: Oo tamam, o anlatırsın.
0: Bugün 10'da bir randevum var.
1: He, geçmiş olsun. Ya dün çınlama nasıl falan var mı?
0: Yok. Dün nasıl dalga geçtiler benimle biliyor musun?
1: Yayında mı?
0: Yayında. Ben bunu söyledim ya. Allah kahretmesin beni. Nereden söyledim?
1: Yaştan mı dem vurdular?
0: Yaştan.
1: Kaçtan.
0: İşte kirden. İşte sağ ayağın üzerine zıpla. Kulaklığın sesini kıs.
1: Ne bu sağ ayak? Sanki su kaçtı. Hiç yayında yüzüyor şey muyuz arkadaş?
0: Valla işitirken işitemiyorum.
1: Bir şey yok. Öztaki. Öztaki'de problem var. Öztaki'de ben buradan görüyorum. Öztaki borunu görüyorum buradan.
0: Buradan borumu nasıl göreceksin?
1: Görünüyor sevgili yıldırım. Ya yeter ki görmek iste. Yeter ki bakmak iste. Tam doğru yerdesin ha. Doktorun yanına geldin. Randevusuz hem de. Bravo.
0: Oğlum,
1: Allah'a inancın olsun bendesin. Tedavideyim ya şu an. Şu an senin röntgenini çekiyorum.
0: Hocam bir şaka bir tarafta bir şey sormak istiyorum.
1: Buyurun.
0: Korkuyorum acaba kalıcı bir kayıp olmaz değil mi?
1: Korkma. Korkuyorsun görüyorum. Korkma.
0: Kalıcı olmaz değil mi?
1: Kalıcı bir şey yok sevgili Yıldırım. Anlık geçici. Böyle vücutta böyle şeyler olabilir. Örs çekiç üzengi biliyor musun?
0: Biliyorum.
1: Onlarla alakası yok, unut.
0: Çekiç örs üzengi.
1: Örstaki ile alakalı bir problem söz konusu. Görüyorum ya buradan.
0: Nasıl görüyorsun ya?
1: Örstaki var. Örstaki git bugün.
0: Gönül gözüyle mi görüyorsun?
1: Bakmayı bilmek gerekiyor. Doğru bakmak lazım.
0: Eyvallah.
1: Doğru bakmak lazım. Bir şey yok. Küçük bir damla. Kulak damlası.
0: Temizler mi?
1: Evet. Onu halledecek.
0: Hadi inşallah.
1: Kirden değil sevgili.
0: Hadi inşallah. Çok teşekkür ederiz Sayın Hocam. Bu enfes önerileriniz.
1: En çok kullandığımız organlarımız bazen arada tekleyebilir.
0: Tıkanma yapar.
1: Tıkanma yapabilir. Tekleyebilir. Bu nasıl araba bakıma gidiyor belli periyotlarla.
0: En çok kullandığım organ kulak, doğru.
1: Evet, en çok kullandığım kulak. Yakıt, ağzında da dikkat et, ağzında çok fazla kullanıyorsun.
0: Doğru, doğru.
1: Kulaktan daha azdır kulak çünkü bütün gün boyunca duymak için.
0: Duyuyorsun abi, günde 4 saat kulaklık takıyorsun.
1: Sustuğu zamanlar oluyor, ağız biraz daha az çalışıyor. En çok kullandığın organın kulak.
0: Kulak, doğru. Kulak. Evet. O yüzden bugün doktora gideyim, kulak kana girmeyeyim dedim.
1: Tamam.
0: Temizleteyim, bir şey yapayım.
1: Çok güzel.
0: Eyvallah. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Şimdi araya gidiyorum çocuklar, uygun mu?
1: Uygundur.
0: Dönüşte de sizlere ne çalayım ne çalayım acaba? Şöyle bir baktım, taradım.
1: Evet, buldunuz mu?
0: İnsanları kendine getirecek bir şey çalayım dedim. Şöyle bir şey uygun mudur? Bas gitarla giriyor.
1: Cici kızlar mı?
0: Cici kızlar değil.
1: Aa,
0: seversin.
1: Her gelen ağladı.
0: Seversin.
1: Haftasıyım.
0: He?
1: Tabii ki.
0: Nasıl?
1: Ankara rüzgarı.
0: Ankara rüzgarı. Uygun mu?
1: Uygundur.
0: Sevgili dinleyiciler, reklamlardan sonra Ankara rüzgarı diyelim. Ne dersiniz? He?
1: Diyelim.
2: Abi kendine abi!
0: Şarkı girecek gibi oldu. Girmedi.
1: Yapmadı.
0: Biz şey yapmadı. Birazcık söylesin de reklam öyle gideyim.
1: Tamam, girsin tamam. Bakalım.
0: Çok seviyorum bu versiyonunu.

0: küçük dudağın. Çok küçük
1: dudağın. Öyle diyor.
2: Oğlum.
1: Öyle demiyor mu?
2: Tam öyle diyor.
1: Ne bana niye?
2: Allah Allah.
1: Şarkı da söylerken.
2: Tamam sus artık yeter. Araya gidiyoruz.
1: Küçük.
2: Evet, aradan sonra pembe küçük dudağın diye giren şarkımızı Ankara Rüzgarı'na dinliyoruz. Sonra
1: Ankara Rüzgarı.
2: Dinliyoruz ve sonra buradayız. Uygun mu?
1: Ankara günaydın.
3: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam edecek.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
5: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.

0: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Reklam.

0: Ya uyandırıyordur ama böyle ekstra özel bir durum varsa, atıyorum yani bir doğal afet, bir şey. Allah aşkına bak, deprem oluyor. Aşkım karnım ağrıyor.
1: O hastalıkla alakalı.
0: Yani eşini böyle durumlarda
1: uyandırırsın.
0: Uyanmasına değecek konularda uyandırmalı bence.
1: Evet, doğru.
0: Böyle her şeyi uyandırmak.
1: Her
0: erkeği de, erkek de yine aynı. Yani. Aynı şekilde erkek.
1: Tabii tabii, karşılıklı.
0: Bir de uykusu da ağırsa.
1: O uğraş dur.
0: Böyle deneyelim mesela. Ben uyuyorum mesela.
2: Hamdi. Hamdi, midem çok bulanıyor.
0: Tamam aşkım, bir şey olmasın.
2: Hamdi.
0: Ya Allah aşkına bir dur, kurma olayım, ikide uyudum ya.
2: Hamdi lütfen, çok karnım ağrıyor, midem bulanıyor, kusura üstüne kusarım.
0: Ya Allah aşkına dur.
2: Kalkamıyorum, yerinden kalkamıyorum, lütfen bana sıcak su, ıhlamur, nane, limon bir şeyler. Allah aşkına.
0: Nevat, Allah aşkına bir dur, uykum
2: çok
0: var
2: ya. Çok kötüyüm.
0: Kalk abi, hazırla ya, ben de yatıyorum, sen de yatıyorsun.
2: Kalkabilsem ya, kalkardım, lanet herif. Horlamana da başlarım, şimdi sana da başlarım. Aa, bak burada ben ne haldeyim. Başka zaman olsa çatır çutur kaldırırsın.
3: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman, hafta içi her sabah 7'de Alem Efendi.

0: Show devam eder 7.27. Uğur Derin Dondurucu'nun
1: katkılarıyla.
0: Aydın Nazilli'ye selam.
1: Fatih Bey selam diyor. Samet yazmış sevgili Yıldırım. Aynı işitme kaybını ben yaşadım. Sağ kulağım gitti diyor.
0: Dur yapma dur.
1: Yoldayım uzun yazamıyorum. Sakın ihmal etme. İlk 48 saatte müdahale çok önemli.
0: Oo.
1: İnsanlar hafife alıyor başına gelmediği için. Ben de şu an tek kulak yok diyor. Hayata öyle devam ediyorum.
0: Yok artık. Dur, acil uydurma mesajı. Nerede mesaj nerede?
1: Acil doktora git diyor.
0: Samet Koç gördüm.
1: Kortizonla müdahale etsinler.
0: Dur oğlum dur, öyle bir şey yok. Bir dakika ya. Geliyor gidiyor zaten. Bir şey yok şu an. Şu an düzeldi
1: tamam
0: mesela.
1: Tamam zaten gelip gidiyorsa eğer problem var. Gidiyorsa problem
0: var. Bir dakika. Panik yaptırma beni ya.
1: Sevgili
0: Allah
1: Yıldırım
0: ya.
1: Acil.
0: Tamam gideceğim.
1: Olsun, bugün hemen şey yapalım. Ya önemli, çok da önemli değil sevgili Yıldırım. Ben senin kulağını doldururum ya. Boş kalan kulağını. İşitmeyen kulağını doldururum. Sözlerimle, güzel ifadelerimle, şiirlerimle. Aşk adam. Halledeceğim ben.
0: Aşk adam. Yok, şu an iyiyim. Tamam panik yaptırma beni Allah aşkına.
1: Valla şey
0: yayın yapma, motivasyonumu düşürme benim.
1: Estağfurullah ya. Yani şey yapma. Yayın motivasyonu asla düşmesin. Ya kulaktır ya. Az işitir, bir şey olmaz ya bu.
0: Olur mu oğlum? İşimi yapıyorum ben kulakla. Ama
1: Amerika'dan özel kulaklık yaptırır sana.
0: Hayır o kadar değil.
1: Hiç problem değil.
0: Tamam şu an öyle bir şey yok.
1: Çıkma tövbe kulak, yarabbi çıkma ya. Kulak buluruz.
0: Çıkma kulak mı?
1: Sertten ayarlarız sana bir çıkma kulak.
0: Tamam şu an iyiyim. Şu an iyiyim. Dinleyiciler de sağ olsun müthiş destek veriyorlar. Şuraya bak. Şöyle olmuştur, böyle olmuştur. Eyvallah.
1: Bir şey var, bir şey var. Bir geliyor,
0: kötüyü
1: bir gidiyor,
0: çağırma,
1: bir geliyor.
0: Kötüyü çağırma, kötüyü çağırma.
1: Tamam çağırmıyorum.
0: Ankara'ya selam çıkış çocuklar.
1: Gelip gidiyorsa temassızlık vardır muhtemelen.
0: Oğlum. Sevgili dinleyiciler.
1: Ya aynısı benim bir arkadaş oldu eski mahalleden.
0: Tamam bak aynısı. Tamam. Beni germe, ne olur germe beni ya.
1: Bir şey yok ya.
0: Ani bir anlık bir işitme kaybı yani, bu çok şey değil. Şimdi kesin annem birazdan yazar ya. Vallahi biraz ne oldu diye. Evet bugün önemli bir gün.
1: Selahattin'e haber verelim.
0: Niye?
1: Getirsin şeyi, havyayı.
0: Havya mı? Temassızla mı gidecek?
1: Lehim yapsın, küçük bir lehime ihtiyacı var. çok kolay, çok güzel bir isim değil ya, havya.
0: İçine kulak kaçan girmiştir. Kulak kaçan ne?
1: Böcek.
0: Böcek diyor.
1: Gece uyurken kulak kaçan. Fare mi kemirdi acaba? Darını fare mi kemirdi acaba?
0: İşitme kaybınız tam olarak saat kaçta başladı? Bak yazmaya başladılar. Geçiyorum efendim. Çok
1: buyur,
0: teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Sağ olun. Bir şey yok.
0: Efendim bugün çok kıymetli bir gün. Bugün neden bu kadar kıymetli? Sevgini söyle. Sen mi söylersin, ben mi söyleyeyim?
1: Buyurun sevgili Yıldırım.
0: Siz söyleyin.
1: Ben söyleyeyim. Söyleyeyim.
0: 105 yıl önce bugün ne oldu?
1: 105 yıl önce bugün sevgili Yıldırım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e başkomutanlık
0: ünvanı verildi.
1: Ünvanı verildi
0: tam
1: TBMM
0: 105
1: tarafından.
0: Yıl önce bugün efendim.
1: Bugün o tarih. Bugün 5 Ağustos. Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlık ünvanının verildiği gündür arkadaşlar. Dün de biliyorsunuz sevgili Yıldırım, bizim kendi ordumuzla alakalı, kurmaylıkla alakalı bazı gelişmeler meydana geldi.
0: Evet doğru. Bir de ilk kadın paşamız var, onu da ver.
1: Evet ilk kadın paşamız.
0: Onu da ver.
1: Hava kuvvetlerinde ilk kadın paşamız da, onun da hemen haberini. Albay Özlem Karapınar, Tuğ Generalliğe terfi ederek Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın Paşası oldu. Ardından yine ilk bizim hava pilotumuz Alpay Alper Gezer Avcı, iki ismi var. Şimdi Alpay deyince yanlış okudum diyecekler değil. Alpay Alper Gezer Avcı. Kendisi de Tuğ General oldu. Hemen arkasından da bugün de 5 Ağustos 105 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlık ünvanının verildiği gün.
0: Evet efendim. Türk Kara Kuvvetleri milattan önce kuruluşu biliyorsun. 201 olması lazım ama dur ona bir bakayım ben.
1: Çok eski dünyanın.
0: Milattan önce 209. Milattan önce 209 dünyanın en eski kara kuvvetleri. Böyle işte Çin, Rusya, İngiltere falan böyle listelemişler. Milattan önce 209 öyle kolay bir tarih değil.
1: O yüzden
0: Türk
1: hani
0: tarihi.
1: Devlet büyükleri böyle bir şeyler söylerken hani biraz dikkat etmelerinde fayda var.
0: Evet. Milattan önce 209 Meta'nın tahta çıkışı aslında yani. Sembolik bir tarih iliştirilmiştir oraya. Tahmini bir tarih diyelim daha doğrusu. Türk Kara Kuvvetleri'nin ilk kadın paşası.
1: Atina'ya selam burada.
0: Komutanımıza da selamlar.
1: Selam.
0: Atina'ya da ayrı bir selam. Sevgili Atina.
1: Bu küçük detaylar önemli sevgili Atina. Bu küçük detaylar önemli. Bak milattan önce diyoruz Atina.
0: Evet.
1: Kara kuvvetleri.
0: Bugün ayrıca LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı gün. herkesin dilediği okula girmesini dilerim diyen bir i̇nşallah. Mehmet Tepe var inşallah.
1: Hayırlısı olsun herkes için.
0: Evet efendim. Çocuklarımız çok heyecanlı, aileler çok heyecanlı. Çok konuşuyorlar bu konuyla ilgili. Yani gündemleri bu tabii. İnşallah yerleşirler. Ama şunu da altını çizelim. Ülkemizde şöyle bir oranda var. Herkes mezun olduğu işi yapmıyor. Onu
1: bir de
0: söyleyelim.
1: Öyle bir şey de var.
0: Evet, yani bir bölüme girdin. İstemeyerek girdin mesela.
1: Bir de şey sevgili Yıldırım, bu bölümler sadece şimdi insanların aklında eskiden kalma şeyler var. İşte işletme, iktisat, ekonomi gibi bölümleri mezunları genelde yapmaz diyorlar ya kendi işlerini. Ama baktığın zaman analitik bölümlerde de, sayısal bölümlerde de, fizik, matematik mühendisliği, çevre, bizim bu radyoda dolu. Çevre mühendisliği, mühendisler bilmem neler.
0: Ya tıp fakültesinde bile var.
1: Var.
0: Böyle tıp fakültesini bitiriyor, bambaşka bir iş
1: yapıyor. Bambaşka iş
0: yapıyor. Yani şunun altını çizeceğim. Çocuklar istemedikleri bölümü kazandıklarında dahi umutlarını yitirmesinler.
1: Asla öyle bir şey yok.
0: Morallerini bozmasınlar.
1: Asla. Sanayinin de adama ihtiyacı var.
0: Var abi.
1: Var yani. Bu
0: yani ben keşke motor ustası olsaydım.
1: Keşke.
0: Yani muhataplarım değişirdi. Sizi kastediyorum sayın hocam.
1: Teşekkür ederim, sağ olun. Eyvallah. 1.6 TDI'yim.
0: Onun 1.6 TDI nedir? Motor şeyi olarak mı?
1: Evet, dizel. Evet. Turbo. Turbo injeksiyon. Beslemeli.
0: Koçumun da doğum günü bugün diyor. Öyle bir gün diyor. Hakkı Bey doğum gününüz kutlu olsun der misiniz diyor.
1: Hakkı Bey doğum gününüz kutlu olsun. Hakkınızdır.
0: LGS lise yerleştirme yalnız beyler demiş.
1: Tamam.
0: Tamam biz...
1: Ne dedik ki? Üniversite mi dedik?
0: Tamam, üniversiteyi söyledik ama
1: tamam,
0: yani...
1: Tamam yani devamında herhalde devamında LGS'ye bir yere başlayan gidecekler. Bir süreç değil mi bu?
0: Evet, öyle algılamayın yani.
1: Ne oldu? LGS'ye girdi, bitti mi her şey? Daha bunun YKS'si var.
0: HGS'si var. KPSS'si var.
1: EDS'si var.
0: Bunu öyle değerlendiriyor. Biz bir süreç olarak konuşuruz efendim.
1: En son ABS, çok önemli o. Dur dediği yerde duracaksın. ABS yani, orada o işe yarar.
0: Biz sadece LGS'yi konuştuk mu, bunun bir anlamı yok. Biz aynı anda birçok şey anlatmazsak süre yetmez.
1: Yetmez, bu ne? Yarım saat LGS mi konuşalım?
0: Ya yani bir LGS konuşalım, bir olmaz öyle.
1: Olmaz.
0: Yoksa LGS'nin liseye giriş olduğunu, bunu herkes...
1: L zaten, başında
0: L var. Yani üniversite olur öbür
1: türlü. Allah Allah ya.
0: Diğeri YKS miydi hocam?
1: Diğeri de YKS. YKS'dir, yani,
0: evet.
1: Yani yüksek öğretime yerleşecek, aşağıdan başlayacak yani,
0: evet,
1: o insanlar.
0: Biz LGS ile konuyu açtık yani. Konu o. Oldu mu? Bence oldu ya.
1: Anlamışlar herhalde artık. Anlamışlar herhalde.
0: Evet, illa.
1: Eşimin doğum günü Ayşe ismi. Kutlar mısınız diyor Eyüp Bey. Ayşe Hanım doğum gününüz kutlu olsun.
0: Evet.
1: Maşallah. Herkesin doğum günü ya.
0: Yalnız herkes LGS'nin ne olduğunu yazmış. Arkadaşlar olsun, bilmiyor olabilir miyiz kurum? Olmuyor.
1: Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun.
0: Eyvallah. Sağ olun.
1: Çok iyi dinleyicimiz var ya. Tak anında müdahale.
0: Yakalıyor, hemen yakalıyor.
1: Anında müdahale.
0: Hemen yakalıyor. Merdiven altı eğitim koçluğuna hoş geldiniz. Ünal Bey yazmış.
1: LGS'de tercihleri veriyorum.
0: Salah Trabzon'a gelir mi demiş. Hocam geldi galiba.
1: Geldi, bitti o iş.
0: Geldi değil mi?
1: Bitti o iş.
0: Muhammed Salah Trabzon'da.
1: Trabzon'a ülkemize hayırlı olsun. İnanılmaz büyük bir transfer.
0: Evet, bu haberi biz de... Salah'ın 7.30'unda bu haberi biz de verelim istedim.
1: Verelim yani.
0: Salah
1: Güneş ile beraber bu haberi verelim.
0: Hayırlı
1: bugün,
0: olsun.
1: Bugün 12'de İstanbul Havalimanı'na geleceği söyleniyor. Ardından Trabzon'a gidecek sevgili Yıldırım. Orada bir imza töreni, başkanla görüşme, bir şeyler, sağlık kontrolleri.
0: Hocam neden derken... direkt Trabzon'a uçmuyor? İstanbul Trabzon.
1: Mikonos'tan geldiği için, Mikonos taraflarında, Yunan adalarındaydı.
0: Ha, direkt Trabzon'a uçuş yok
1: direkt
0: mu?
1: Direkt İstanbul'a uçuş var. Oradan Trabzon'a geçecek sevgili Yıldırım. Bir Akçabat köfte yedirirsiniz artık Salah.
0: İlla ki canım.
1: Tamam. Zaten
0: inşallah.
1: Baba tarafından Akçabatlıymış.
0: Salah
1: tabii.
0: Hadi canım.
1: Tabii.
0: Ya Salah konuşmuyor çünkü. Ciddiyim size. Doğru mu söylüyorsun ya?
1: Devlette baktım ben. Bende Salah'ın TC'si var. Soy ağacına baktım.
0: Vay be, demek ki belki o yüzden kabul etti.
1: Tabii ondan.
0: Ama Trabzon gibi güzel bir yerde futbol oynayacak.
1: Güzel. Bakalım, inşallah güzel olur ya. Memleket için güzel olur. Trabzonspor için ayrıca güzel olacaktır zaten. Güzel. Böyle
0: hayırlı
1: isimler,
0: olsun.
1: Böyle isimler güzel transferler.
0: Beyler günaydın. LGS liseye... Tamam, liseye giriş.
1: Tamam.
0: Anladık. Ya. Lütfen rica
1: Allah
0: edeceğim.
1: Allah.
0: Uzaylılar gelince önce sizle konuşmalı demek. Eyvallah. Bugün imza var diyor. Evet efendim. Muhabir bile yolladı. Gelmezse çok ayıp olur.
1: Gelir artık bu saatten sonra gelmezse. Gelmezse yani.
0: Daha kim gelecek?
1: Tekme tokat gireriz ona.
0: Evet. Kime?
1: Salah'a.
0: Değil mi oğlum? Misafir o ya.
1: Kıstırırız Yunan adalarında. Ben gelmiyorum, tatile devam edeceğim falan. Öyle
0: Galatasaray
1: bir şey
0: yaparsa. Kimi alacak demiş hocam, bilir mi? Bilmiyoruz, futbolla çok
1: şu
0: ilgimiz...
1: Şu ana kadar kimi aldı ortada zaten.
0: Belli değil mi?
1: Şu ana kadar...
0: Kimseyi almadım.
1: Birçok transfer yaptı.
0: Yok mu?
1: Bir.
0: Bir tane mi?
1: Bir tane bir adam aldılar. Adını söyleyemiyorum. Uguçukvu.
0: Ney?
1: Uguçukvu diye. Sağ olsun. Allah razı olsun Galatasaray camiasından. Sevindirdiler.
0: Salağa kol bastı öğretirler mi demiş?
1: Uçakta öğrenmezse inse hiçbir şey bilmiyorum.
0: Kol bastı inse ya uçaktan.
1: Gelirken.
0: Ne güzel olur.
1: Gelirken gelecek.
0: Bizde vardır ama yani bizim kültürümüze dair şeyleri çok hızlıca öğretmek. Hatta bu ülkeye gelip gitmeyen çok futbolcu var.
1: Var çok, burada kalan, seven. Devam eden hayatına. Devam eden. Buradaki para başkanı nerede var, herhalde devam edecek.
0: Ondan mı hocam?
1: Tabii abi. Ya, mesela herhangi bir yabancı futbolcu geliyor buraya 3 milyon euroya. Baktığın zaman 2 milyon euro diyorsun, 3 milyon euro diyorsun. Artık o kadar kolay söyleniyor ki, telaffuz ediliyor ki futbol dünyasında bu maaşlar. Ya 3 milyon alır ya, bir şey değil diyorsun. Bak adam herhangi bir yere gitse 500 bin liraya oynayamaz dünyadaki başka kulüplerde. Buraya gelecek tabii 3 milyona. Daha sonra da futbol hayatına burada devam etmek istiyor. Rahat memleket, güzel memleket.
0: Havası güzel, suyu
1: havası
0: güzel,
1: güzel,
0: insanı
1: suyu güzel.
0: Güzel,
1: insanı güzel, dört bir tarafı.
2: Taraftarları güzel.
0: Taraftar desteği var.
1: Bir de eğer taraftar seni bir şekilde sahiplendiyse. Bitti. Hadi bitti, iş bitti abi. Buralısın artık.

0: Hasan diyor ki Yunanistan'a yaslamayacağız mı? Neşet Ertaş'ı çalmışlar. Dün konuştuk.
1: Az önce işte kara kuvvetlerinin kuruluşunu söyledik abi.
0: Yasladık ya, daha ne yapalım yani.

0: Ya para için değil de salağı Türkiye'de izlemek gerçekten güzel olmaz mı diyor.
1: Olacak, olacak, seyredeceğiz, güzel olacak.
0: Abi niyeyse biz ilk önce futbolculara bizim kültürdeki argoları öğretiyoruz diyor önceden. Böyle bir eğilimimiz var bizim diyor. Sadece futbolculara değil, biz turistlere de öyle öğretiyoruz biliyorsunuz. Antalya'da özellikle, Bodrum'da, Marmaris'te falan garsonlar video çekiyor. Bak Ruslara ne öğrettim diye.
1: Hadi hep bir ağızdan kızlar. Ahmet senin diye başlıyor kızlar.
0: Öğretiriz, hemen onu öğretiriz.
1: Hemen anında.
0: Çocuklar Özgür Şefa'ya selam çakın. Özgür Yenge Hanım da dinliyor, Derya Hanım. Çocuklar da iyi yolculuklar, yoldalar herhalde. Canımız ciğerimiz Özgür Şefak. Onda da işitme problemi varmış da çok acayip şeyler yaşadım. Bir ara anlatırım sana diyor. Vallahi birçok insan yaşamış şimdi. Sabah mesajları gördüm. Bir işitme problemi şeyi var, sıkıntısı var ülkede. Yani bayağı bir yaşayan var.
1: Yaşayan var.
0: Ama herkesin ortak yazdığı şu. Hemen git.
1: Hemen git.
0: Demek ki bekleyince...
1: Yerleşiyor
0: demek ki. Sorun yerleşiyor, büyüyor.
1: Büyüyor. Müdahale, ilk müdahale, erken müdahale çok önemli. Çok önemli.

0: Tatil yolundayız beyler.
1: İyi tatiller, iyi yolculuklar.
0: Para ezmeye gidiyoruz demiş Selen Hanım.
1: Ezim be. Varsa ezeceksin, ne yapacaksın?
0: Varsa ezeceksin. Bu arada biz Eylül'ün ilk haftası çıkıyoruz değil mi kesin?
1: Evet sevgili Yıldırım.
0: Sena'cığım sen ne zaman çıkıyorsun?
2: Ben şu an yani belli olan Ağustos'un son haftası.
1: İki hafta al ya Sena, iki hafta al.
0: İki hafta alamaz yavrum.
1: Niye ya, yasak mı?
0: Yasak değil de öyle alamaz ya, iki hafta nasıl alacak?
1: İşi var diyorsun.
0: Tabii ki de işi var.
1: Burada insanlar
0: var ya. Senasız burada gemi yürür mü ya?
1: Gemi yürümez.
0: Olmaz öyle.
1: İşte senasız yürüp yürümediğini görmem için onsuz kalmaları lazım.
0: Olmaz.
1: Birazcık kendinden mahrum etmen gerekiyor ki etrafı kontrol etmek için sevgili Yıldırım.
0: Ayarlasın da beraber çıkalım, aynı anda çıkalım.
1: Aynı anda.
0: Hmm.
1: Tamam.
0: Senacığım ayarlayın onu.
1: Önemli, önemli.
0: Kurban olayım onu ayarlayıver ya. Beni başkalarıyla muhatap etme, kurban
1: olayım.
0: Aynı
1: iş yerinde aynı anda tatile çıkmak çok önemli.
0: Değil mi? Şimdi dur bakayım. Şunları da kapatalım, bunları da kapatalım.
1: Abi biz bırakın yeni eski, biz hayvanlara bile küfür öğretiyoruz diyor. Futbolcu gelmiş yabancı.
0: Özellikle papağan.
1: Papağan.
0: Çok severiz.
1: Kuşlara diyor.
0: Abi dedi bir restoran müşteri çekmek için misafirlerin Bunu geçiyorum abi, bu haberi geçiyorum.
1: Niye?
0: Yok o bana geçiyor.
1: Soslu bir şey miydi? Soğu dedin bıraktın.
0: Yok başka bir şey var.
1: Ay merak ettiriyorsun ama ya. Ya girdin habere.
0: Yok geçiyorum, tamam.
1: Vallahi
0: geçiyorum. Ama. Yok geçiyorum. Sena'cığım haberleri atarken kendinin fotoğrafını da göndermişsin. Arada bir yerde. Tuvalette poz çekilmiş. Tuvalet aynasında gördün mü?
1: Bana gelmemiş, sana özel atmış olabilir, bende yok.
0: Hayır oğlum, aynı ekrana bakıyoruz ya.
1: Bende yok. Hayır bana ayrı ayrı atıyor ya. İlk başta şirket WhatsApp'ına, bir de bana ayrı atıyor ki görebileyim diye.
0: Bana o gelmiş. Türkiye'nin en lezzetli simitleri araştırmasında İzmir gevreği 89,5 puanlı 3. sırada.
1: İzmir mi?
0: Hmm.
1: İzmit çıkmamış mı ya?
0: İzmit yok.
1: Allah
0: üretim
1: Allah.
0: Tekniği ve dış gevreklikte 10 tam puan alarak en gevrek unvanı kazanmış. En gevrek. Ama yukarıda da 89,5 puan diyor. Onu anlamadım.
1: Dış gevreklikte 10 tam puan sevgili.
0: Olabilir.
1: O belki iç gevreklik toplam ortalaması 89,5.
0: Ama Türkiye'nin ismi de İzmit simididir. Onu da altını çizdim.
1: Ha, ben hep öyle duydum ya, İzmit simidi. Yoksa
0: İzmirliler kızmasın ama İzmit simidi.
1: Bir de abi simitte simit deniyor abi. İzmir'deki araştırdığınız şey
0: gevrek.
1: Simit değil, gevrek.
0: Ne gülüyorsun, gevrek.
1: Derler insanlar.
0: Derler. Bir de derler. Rize simidi vardı mesela. Kel simit. Onu da çok severim.
1: Karadeniz'de birçok bölgede var kel simit.
0: Ama asıl çıkış noktası Rize'dir biliyorsun.
1: İlk
0: onu yaylaya götürürler. Yaylada o taş gibi olur. Onu böyle suya batırıp yerler. Çaya ya da batırıp yerler.
1: Isıtma mısıtma var mı böyle?
0: Yok oğlum, ne ısıtması yaylada, ne ısıtması?
1: Abi yaylada ateşte odun yakmıyor
0: ya
1: musun
0: öyledir
1: ya?
0: Öyledir de ama çaya batırırsın, onu öyle yersin.
1: Sanki hiç yaylaya çıkmadık. Yayla hayvanlarla beraber.
0: Nerede yaylaya çıktın? Nereye çıktın?
1: Hayvanlarla beraber Ilgaz'da ya. Ilgaz'da küçük.
0: Anadolu'nun sen mi? Nerede Ilgaz, nerede?
1: Ben bak 8.
0: Nerede Ilgaz'ın yerini de bana.
1: Bak Kastamonu'ndan, Tosya'dan çıkardık. Ilgaz dağlarına yaylaya giderdik sevgili Yıldırım.
0: Nerede?
1: Kastamonu'dan, Tosya'dan çıkıp Ilgaz'a gidiyorduk.
0: Hayır yani askerde mi gidiyorduk?
1: Askerde değil ya, çocuk 9 yaşımda ben, bir hafta yaylada 10, 11, 12, 13, 14'e kadar.
0: Yaylada ne yapıyordunuz oğlum?
1: Yaylada sevgili, köyden yaylaya giderler ya, kapatırlar köyü. Yaylaya çıkarlar, 15 gün bir ay yaylada kalırlar. Çadırda kalıyordu, yoktu ki eskiden ev. Bahsettiğim yıl 89.
0: Hay maşallah. Kaçlısınız siz?
1: Çadırlar. Ben 80. Bak çadırlar, çadırın bir kısmı ahır tahtayla çevrili. Koyunlar, keçiler, inekler. Diğer tarafında da yer yatakları yatıyoruz. Tahta tereyağı makineleri böyle karşılıklı.
0: Yayık vardır.
1: Onlar. Bunların için. Ya yani çok hafife alıyorsunuz beni.
0: Estağfurullah da yani biraz sıkıyorsun gibi geldi.
1: Biraz sıkıyorum evet.
0: Ara gidiyorum.
1: Buyurun.
0: Çok kısa bir saat başı var. 1-2 dakika sonra buradayız. Mutfak.

0: Fiyatlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Tarihleri arasında iPhone 16e 250

0: yayında.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar

Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Tarkan Bey'e çok teşekkür ederiz, sağ olsun. Ve Banu Hanım da sağ olsun, kendisi bize kahvaltılık getirmiş. Başının gözünün sadakası olsun inşallah.
1: Yine fakirlerin karnını doyurduğu
0: sağ olsun
1: bir gün oldu.
0: Bu böyle davrandığı için kendisi Sayın İK Müdürümüz. Biliyorsunuz yakın zamanda merdivenlerden düştü. Omurgayı çatlattı. Geçen gün ne diyor biliyor musun? Ay iyi ki kilo vermemiş. Aynen böyle dedi.
1: Korudu değil mi? Korudu.
0: Neden onu dedim? Dedi ki o yağ doku dedi. Beni bak kendi ifadeleri bunlar.
1: Tabii ben abi şimdi beton direkt olarak kemiğe temas etmedi.
0: Etmediği için hafif atlattı.
1: Hafif atlattı.
0: Bu arada ben az önce reklama giderken saat başı demişim. Kusura bakmayın efendim. İşitme kaybımdan dolayı ağzımdan çıkanı kulağım duymuyor. Duymuyor. Bugün saat 10'da da inşallah randevum var.
1: İnşallah, inşallah, inşallah. Küçük bir test yapacaklar.
0: Dün, öyle mi hocam?
1: Tabii küçük bir test yapacaklar.
0: Dün telefondaki kızcağızımız dedi ki profesör mü isterseniz doçent mi dedi.
1: Evet.
0: Nasıl yani dedim yani.
1: Fark var çünkü. Seninle benim aramda kocaman.
0: Öyle mi oluyor?
1: Fark var.
0: Ne farkı ya?
1: Fark var. Sen hissetmezsin onu sağlık sigortası. Şirketimiz sağlık sigortası yaptı. Onu hissetmezsin.
0: Öyle
1: farkı
0: mi?
1: Farkı daha sonra şeyden alırlar.
0: Ben hiç bildiğim şeyler değil yani hastaneyle çok işim olmadığı için. Ben dedim ki ne farkı var dedim yani profesörle doçent.
1: Okumuş adam tabii yani daha ne farkı olacak. Daha ne farkı olacak ya? Adam profesör olmuş adam.
0: Şey mi dedim, tez makale falan mı dedim. Dedi ki yavrum ne safsın sen. Ama bugün bir tane profesör bir hocamız görecekmiş. Ben dedim ki insan olsun yeter yani hocamız sonuç itibariyle
1: yeter
0: profesördü.
1: Yeter ki işinin ehli olsun.
0: Öğretim üyesi olmuş profesör doçent yani bir anlamı yok. Hoca olsun yeter.
1: Fakülteyi bitirsin benim işim kafi.
0: Bugün inşallah test. Hocam nasıl oluyor bu test işleri?
1: Test bir şey yok sevgili.
0: Kulakta takıyorum.
1: Muhtemelen işitme ve basınç testi
0: basınç
1: var.
0: Basınç testi.
1: Basınç testi. Hmm. Kulağın içine küçük böyle bir şişmeli bir şey koyup ona böyle bir yerleştirecekler sağ kulağa. Ondan tamam. Sonra... bir tane ikili yerleştiriyorlar ama.
0: İkili yerleştiriyor.
1: İkili sağlı sollu yerleştiriyor. Hemşire hanım bir anda iki kulağı birden avuç içiyle bam diye vuracak.
0: Saçmalama.
1: Basınç içeride ne kadar karşılık buluyor diye.
0: Onun ellerini açıp kulağıma mı vuracak aynı anda?
1: Ellerini kulağının içine vuracak böyle yani yanlardan.
0: İlkokul hocalarımız yapar.
1: Ha onun gibi. Vuracak. Zardan titreşip o gelen pompanın ucuyla bilgisayara yansıtılacak. Ne kadar titriyor zarın.
0: He. Önemli o. Ona bakıyorlar. Tamam eyvallah. İlk defa yaptıracağım çünkü.
1: Tabii. Ondan sonra gerek duyarsa işitme testi yaptırır kulaklık takarak. Çınlamalar verecek. Çok ince ince çınlamalar. Senin de elinde bir tane buton var. O butona basacaksın.
0: Duyarsan bas.
1: Hani böyle ameliyat olduktan sonra hastane tuvaletine gittiğin zaman buton vardır. Hmm. Kalkamıyorum Celil diye bas.
0: Ya da MR cihazında.
1: MR cihazında. Kalbim çarpıyor hızlı bir şey oldu. Kötü
0: panik
1: hissettim
0: basıyorsun. Panik oldum. Eyvallah tamam bakacağız bugün ne olacak. Ya Kocaeli sporlu bir futbolcu var. Habib Keita diye biliyor musun?
1: Evet Keita'yı biliyorum sevgili evet. Yıldırım.
0: Keita bir kıza aşık olmuş. Kızın yanına gitmek için Kocaeli'den kaçmış.
1: Kaçmış. Ulaşılamıyormuş kendisine.
0: Ulaşılamıyormuş. Ya yorumlara baktım. Bir tane yorumu çok beğendim. Onu söylemem lazım. Kocaeli'den hanım eline.
1: Transfer.
0: Kızın aslında koca eline kaçması lazımdı değil mi?
1: Öyle olması gerekiyordu yani nasıl ya nereye gittin acaba? Aşk nerede? Hiç haber yok, bilgi yok, bir şey yok.
0: Keita'ya bak ya yanlış da Kerata'ya de... bak.
1: Yanlış.
0: Bak Kerata'ya ya nereye gidiyorsun?
1: Üzüleceksin be Keita.
0: Hocam böyle kafalarına göre futbolcuya gidebiliyor mu? Bizde i̇şte... İstanbul'da da üç büyüklerden biri şey olmuştu.
1: Ya böyle şeyler oluyor sevgili Yıldırım. Bir anda kampı terk eden futbolcuları görebiliyoruz. Ya siz şehri terk ediyor bir daha haber alamıyorsun. Ya da işte bu şekilde kendisine ulaşılamayan bir sürü futbolcu haberi okuduk.
0: Evet bu arada az önce 3 büyükler 4 büyükler derken niye teklediğimi söyleyeyim. İstanbul'daki ya diğer 3 büyük. O yüzden öyle söyledim.
1: Ha İstanbul'da. Tabii.

0: çok büyük var ya. Trabzon'u var, Bursa'sı var. Bursa'yı da sayabilirsin.
1: Hepsini
0: yani,
1: sayalım da yani. İstanbul takımlarını kastettim İstanbul de o yüzden yani. Sonra beni linçlemesinler.
0: Hemen gelir. Doğru doğru. Evet. Hemen insan kendini savunma ihtiyacı hissediyor.
1: Kusura bakmayın. Evet. Fatih abi, bugün doktor testinden geçemezsen eğer Umut hocam sonrasında sizi başka testlere tabi tutabilir demiş.
0: Bugün dikkat et abi. Kaydırma yapma bak. İşitmede kaydırma yapma.
1: İnşallah bugün sorunsuz geçer. Hani panik halindeyim. Ya Manisa'da bir damattan garip şeyler istemişler, onu haber yapmışlar.
0: Çok güzel ama aslında. Yani
1: zeybek oynamayı bilecek. Sokak hayvanları için 20 bin lira bağış yapsın. Takı beklentimiz yok. Düğünü gelin tarafı yapsın.
0: Onu da biz yaparız demiş.
1: Kızımızı çok sev, gerisi çok önemli değil diye böyle şart koşmuşlar.
0: Bravo, çok güzel. Evet, böyle efendim. Böyle kayınpederler. Çok lazım memleketimize bugün. Günümüz şartlarında çok lazım.
1: Zeybek zorunlu diyor. Zeybek olacak diyor.
0: Zeybek öğrenilir. Zeybek öğrenilir. O çok kolay. Geri kalan kısımlar sevgili Yıldırım, asıl değerli kısımlar onlar, maddiyatla alakalı.
1: Değil mi?
0: Tabii onlar önemli. Helal olsun. Düğünü yapıyor ya, daha ne yapsın?
1: Türkiye...
0: Düğün ya bu. Düğün maliyetleri ortada sevgili Yıldırım.
1: Evet, Türkiye 2026'nın ilk 6 ayında 25 milyon, ya küsuratı var mı okumayacağım, ziyaretçi almış ülkemiz. 25 milyon. Kaç Yunanistan yapıyor? Çok yapıyor.
0: Sırf ziyaretçi sayısı. Buradaki, kimler var burada en çok gelenler? Buradaki, Raşa mı?
1: He, şimdi onu söyleyeceğim. Rusya birinci sırada.
0: Klasik.
1: Evet. 2 Almanya, 3 Birleşik Krallık. Rusya'dan yaklaşık 2,5 milyon insan gelmiş ülkemize. Almanya'dan da 2,5.
0: 5 oldu.
1: Birleşik Krallık'tan da 1,5 milyon insan gelmiş. Küsuratlar var, okumuyorum.
0: 6,5 oldu. Geri kalan nerede? 19.
1: Oğlum işte diğer ülkelerden değil mi? Şey var yani.
0: Azar azar yani.
1: Azar azar. Ha. Azar azar.
0: Rusya çok az geldi bana, 2,5 milyon.
1: Türkiye'nin elde ettiği gelir var bir de, onu söyleyelim.
0: Milyar dolar.
1: 25 küsurat milyar dolar.
0: Çok güzel.
1: Gelir elde etmişiz sadece turizmden.
0: İlk 6 ay.
1: Evet.
0: İlk 6 ay.
1: Dünyada biliyorsunuz ilk 3'teyiz efendim. Ya 3'teyiz ya 4'teyiz.
0: Turizm açısından, gelen ziyaretçi sayısı açısından.
1: Senacığım bir bakalım. Ya 3'teyiz ya 4'teyiz.
0: Geçen okumuştuk bununla alakalı ya. Birinci sırada şey vardı galiba. Ya İspanya ya Fransa vardı. Biz de 3 ya da 4'te 4. sıradaydık.
1: Evet evet.
0: Yerimiz gayet iyi.
1: Gayet iyi.
0: Yerimiz gayet iyi.
1: Bu kaçmış?
2: 4.
1: Dördüncü sıradayız. Çok iyiyiz turizm konusunda. Ve diğer dünya ülkelerinden farkımız da şu. Buraya gelen turistler şunu söylüyorlar. Aşırı konforlu. Yani... müşteri odaklı diyorlar.
0: Müşteri odaklıyız, evet, severiz. Evet. Müşteriyi severiz.
1: Müşteriyi severiz. Veli nimet çünkü, değil mi?
0: Veli nimet. Veli nimet. Seviyorlar burayı. Seviyorlar burayı. Seviyor. 400 liradan top dondurma yemeği seviyorlar.
1: Oğlum o bize 400 lira.
0: Herkes. Onlar hissetmiyor bu.
1: Onlar hissetmiyor. Saat başına gidiyoruz. Bu sefer gerçek saat başı. Sonra buradayız.
3: Saat 8. Bu bir reklamdır. Anladım.
4: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. ABD Başkanı Trump, İran'la çok iyi görüşmeler yürüttüklerini belirtirken yine tehdit etti. Trump, Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak, yoksa İran'ı çok sert vuracağız dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Milletvekili Veli Ağbaba için rüşvet suçlamasıyla fezleke hazırlandı. Her iki ismin de zincirleme şekilde rüşvet almak suçunu işlediği iddia ediliyor. Cem Küçük soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı. Sarıkaya ifadesinde Haluk Levent'ten oğlunun okul masrafı için 100 bin lira burs aldığını söyledi. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin hazırlanan çerçeve yasa teklifi bugün meclise sunulacak. AK Parti ve MHP gruplarında imzalanan çerçeve yasanın hafta sonuna kadar meclisten geçeceği belirtiliyor. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına yönelik kurulan Meclis Araştırma Komisyonu son toplantısını yaptı. Elimizdeki mevzuat ve uygulamanın yeterli olmadığı belirtilirken çocuklarda dip dalga geliyor uyarısı yapıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar bugün 4 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacı Sakarya gaz sahasından geliyor dedi. Bayraktar, Oruç Reis'in yeni görev yerinin de Pakistan olacağını söyledi. Etiyopya'da bir dağ manastırında düzenlenen gece duası sırasında heyelan meydana geldi. 14 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Tayland'da oynanan bir futbol maçında sahaya yıldırım düştü. Bir futbolcu hayatını kaybederken çok sayıda futbolcu yaralandı. OpenAI yapay zeka test sonuçlarını açıkladı. Bazı yapay zeka modellerinin bağımsız siber güvenlik testleri sırasında belirlenen test sınırlarının dışına çıkan faaliyetlerde bulunduğu bildirildi.
5: Doğru karar ustası Dynobil Auto Expertiz sunar. Expert.

0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 17 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 19 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 31 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 19 dakika.
1: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: İstanbul ve Antalya 32, Ankara 33, İzmir 37, Adana 35, Kayseri 34, Trabzon 28, Erzurum 31 ve Diyarbakır 41 derece.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
3: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu

0: Yaptı Ekspertiz yol şarkılarını sundu.
1: Şov devam eder. 8'i 7 dakika geçer.
2: Aynı işler Fatih Bey. Saygılar, yavrucuğum. Saygılar Fatih Bey. Akıyor. Geliyor değil mi?
1: Geliyor vallahi.
2: Profesör farkı çıktı. Doktor Mahir.
1: Hastane masrafı çıktı.
2: Hastane masrafı çıktı. Allah güzel. Yolunuzdasınız ya.
1: Eyvallah.
2: Allah yolunuzdasınız. Şu yaptığınız ne biliyor musunuz sevgili Yıldırım?
1: Nedir benim?
2: Yap işle dinlet.
1: Elif Hanım'ın kızı çok seviyormuş şarkıyı. Kızım 6 yaşında diyor. Günde 10 kere dinliyor diyor. Deren. Derenciğim.
2: Derenciğim günaydın.
1: Selam ederiz Derenciğim. Bu şarkıyı benim okuduğumu zannedenler var. Böyle yorumlar görüyorum YouTube'da.
2: Ne abi, güzel
1: okumuşsun. Okumuş. O ben değilim ya. Onu söyleyeyim.
2: Bir de siz okusanız sevgili Yıldırım. Hiç kendi sesinizden bir şarkı yapmayı istediniz mi? Yaptınız mı? Var mı arşivinizde böyle bir şey?
1: Ya ben okuyamıyorum oğlum.

0: Ya olur mu öyle canım?
1: Şarkı okumayı bilmek ne ya? Kendi ses tonunu bilirsin, aralığını bilirsin.
0: Sen biliyor musun?
1: Neyi?
0: Sen şarkı okumayı biliyor musun?
1: Biliyorum.
0: Tam vereyim bir karaoke oku o zaman.
1: Ne vereceksin?
0: Ne bileyim sen üstüne.
1: Benim ses aralığımda olması lazım. Mesela çok dip yükseklerde
0: adımı kalbine yaz.
1: Adımı kalbine yaz.
0: Ha, onu vereyim mesela.
1: Tamam, mesela açayım. Ben de sözlerini açayım tam olarak doğru bir şekilde.
0: Evet tamam onu oku bakalım.
1: Adımı kalbine yaz.
0: Şimdi adımı kalbine yaz.
1: Sen geçeceksin bilgisayarın başına istediğin yerde şarkıya gireceksin çıkacaksın.
0: Ya sen iyiyim diyorsun ya bir deneyelim bakalım sen okuyabiliyor musun? Bir deneyelim. Veriyorum. Verdim.

0: çiçeklerim unutulup mu sol?
1: Bülent Hanım hoş geldin.
0: Hani kader bizi...
1: Gülme, gülme.
0: Kalpler bir olacaktı. Yoksa gurbetin o yalan kucakları seni de mi unuttu?
1: Aferin oğlum. Hey, dike çık, dike çık.
0: Hey gidi günlere.

0: kalbine yaz.
1: Aferin abi, bravo.
0: Ayda yanında bir olursa da muhakkak ara.
2: Böyle böyle böyle yapacaksın.
1: Oğlum okudun ne?
2: Bunu şimdi prodüksiyonda düzenli hale getir bakalım.
1: Vallahi ben seni tebrik ediyorum.
2: Sağ ol Fahri Bey.
1: İyi bir performans. Yani PES'ten başladınız. Dikiniz iyi bu arada. Yani
2: dikim çok iyidir.
1: Yani çünkü PES'ler her zaman kolay okunur. Tabii. Dikler o kadar kolay okunmaz.
2: Tabii yani 6 ay ders aldım ben bunun için.
1: Kimden aldınız?
2: Mehmet Erdem.
1: PES'lerde mi?
2: PES'lerde Mehmet Erdem'den ders aldım. Diklerde hafif Bülent Hanım'a biraz.
1: Eyvallah. Bülent ama Hanım'dan dikiniz biraz. Gerçekten hakikaten.
2: Tabii teşekkür ederim. Yani,
1: detone de olmadınız diklerde.
2: Yok ben de şaşkınım şu an. İlk defa detonesiz bir şekilde bir icra. İcra gerçekleştirdi şu an.
1: İcra da icra geldi. Hani Tarkan'ın avukatları tarafından.
2: Herkes okumasın ya. Bu ne ya?
1: Kolay gelsin. Bir icra vardı, icraya geldik. Tebrik ediyorum. Dudu'yu da okur mu hocamız demiş. Deneyelim. Dudu'yu da deneyelim.
2: Hemen
1: hocamız,
2: bakalım hocam, Dudu'nun sözünü.
1: Dudu'yu da deneyelim. Sadece yani şunu merak ediyor dinleyici. Yani bir şarkıda mı tutturdu?
2: Aa,
1: onu merak ediyor.
2: Evet, anladım.
1: Tabii onu merak ediyor yani. Bunu da yaparsan diyeceğim ki gerçekten sana albüm yakışır.
2: Tamam. Albüm.
1: Hadi bakalım. Hadi.
2: Hadi.
1: Ses mi açıyorsun?
2: Yok, tonumu yakınlaştırıyorum.

0: sırtı durmaz. Kalanlar gideni gönlümde koşma taşır. Aşk sevene yük olmaz. Biz böyle bilir böyle yaşarız.
1: Tamam olmuyor. Zorlama.
0: Ses çok iyi ama sevgili yıllar tamam, şimdi ritmi göremediğim için onu oturtamıyorum o yüzden.
1: Tamam oğlum olmuyor.
0: Bile bile kafa tutuyor aşka. Gözü kara o yine bildiğini okuyor. Sen gözüme bakma.
1: Bitir artık, bitir.
0: İnanma.
1: Tamam bitir artık.
0: Buz buz oldu bu kalp ah 10.000 par. Bak görüyor musun dalgalanma?
1: Tamam bitir artık. Duşta olur. Duşta olur. Deneyelim.
0: Buyurun.
1: Buyurun.
0: Du du du du dilleri lıkır lıkır içmeli gözleri derdi.
1: Daha lan. Yeter bırak artık.
0: Nasıl geçti zaman?
1: Olmuyorsa zorlamayalım.

0: aslında hocam diyor müziğe girmesi iyi okuyor diyor. Yani şey yapmadan, şarkıya girmeden. Daha güzel demiş efendim. Neyse, en azından özgüveni yerinde çocuğumuzun. Tebrik ederiz.
1: Sağ olun, var olun Fatih Bey.
0: Kıvanç Tatlıtuğ.
1: Ne olmuş?
0: Gezi ve gastronomi programı hazırlıyormuş Kıvanç. Farklı ülkeleri gezecekmiş. Yerel mutfakları işte şey yapacakmış, deneyimleyecekmiş.
1: İnşallah ilk durağı Hindistan olmaz.
0: İnşallah ilk programda bitmez.
1: Seviyoruz Kıvanç seni, yapma gözünü seveyim. Doğru düzgün yerlere git.
0: 2026 ayı ilk 7 ayında Türkiye'de 638.965 araba satılmış, otomobil satılmış.
1: Vay vay vay. Doluyoruz taşıyoruz, farkında mısın arabayla?
0: Evet, araba sayısı artıyor ülkede.
1: Gittikçe artıyor.
0: Bu arada en çok satılanı söyleyelim. İlk 3'ü söyleyelim mi?
1: Buyurun.
0: Renault Clio satılmış en çok. Yaklaşık 30 bin.
1: Adet.
0: 2'de Toyota Corolla var. Yaklaşık 20 bin. 3'te de Renault Megane Sedan. 18 bin, 19 bin diyelim hatta. Satılmış. Liste böyle devam ediyor.
1: Egea gidiyor. Yok mu ya?
0: Var. 4. sırada da Egea var.
1: 4'te mi varmış?
0: Evet, Egea Sedan var. Tok. 6. sırada Tok var. En çok satılan araçlarda. Ben Tok'u çok görüyorum ya hocam. Siz de görüyor musunuz?
1: Evet sevgili Yıldırım. Ve bahsettiğimiz...
0: Algıda seçicilik mi acaba?
1: Bu ilk ondaki elektrikli araçlar tek galiba. Şu an gördüğüm listede ilk ondaki tek elektrikli
0: tek
1: araç.
0: Elektrikli araç.
1: Tek elektrikli
0: evet, Tok,
1: araç.
0: Tok diyebiliriz.
1: Tok. Çok var, çok
0: Tok,
1: var.
0: Çok var. Bir de şeyi de var. Tok N10F miydi?
1: T10F.
0: T10F. O da var.
1: Sedan şekli T10F.
0: Sadece SUV değil... Sedan'ı da çok görüyoruz.
1: Sedan'ı da çok çıkmaya başladı.
0: Listenin son sırasında da Peugeot var efendim.
1: Peugeot 2008 yer almış.
0: Evet efendim. Yer almış.
1: Ford yok. Ford var mı diye soruyorlar. Ford yok arkadaşlar.
0: Ford'u göremedik. Renault var, Volkswagen var.
1: Biz her zaman Ford'cuyuz diyor. tercih
0: i̇şte tercih meselesi.
1: Meselesi.
0: Ya marka
1: tercih
0: burada.
1: Şimdi marka. Bu en çok satılanlar bunlar.
0: Marka odaklı giden var. Konfor odaklı giden var. Nakit odaklı giden var.
1: Parasına bakan var tabii.
0: Evet efendim. Oğlum bak seni artık döveceğim ben biliyor musun? Finalde döveceğim.
1: Neden sevgili?
0: Yayın öyle bitecek yani.
1: Neden? Hayırdır, ne oldu?
0: Sen anladın. Burada haber okuyorum, bana hareketler yapıyorsun tuhaf tuhaf.
1: Estağfurullah.
0: Yapıyorsun. Dikkatimi dağıtıyorsun.
1: O benim normal kas hafızam.
0: 12 Ağustos sabaha doğru 6 gezegen yan yana dizilecekmiş.
1: Oley!
0: Venüs yokmuş.
1: Aa, ne oldu Venüs'e?
0: Venüs yok. Venüs yok.
1: Beyler,
0: annesi çağırıyor herhalde.
1: Almadılar mı araya yoksa?
0: Venüs yok ama 6 gezegen yan yana dizilecekmiş.
1: Bak zamanında bunu Plüton'a yaptılar, dışlandı.
0: Hoş olmadı.
1: İnşallah sıra Venüs'e gelmiyordur. Bak NASA, buna bir önlem al.
0: Valla.
1: bak anlaşmazlık var.
0: Var var.
1: İkililik var. İkililik var, bir şey var, bir mevzu var yani. Bu gökyüzü arada, farklı, gökyüzü şu an farklı.
0: Bu arada böyle haberlerde insanlar şeye de inanırlar. İşte dileklerim kabul olacak. Ya da bir şey kötü şeyler olacak
1: kötü
0: falan
1: şeyler
0: gibi.
1: Daha çok sevgili Yıldırım kötüye yorarız.
0: Arkadaşlar bir gökyüzü olayıdır, böyle şeylere bağlamayalım.
1: Bağlamayalım. Zaten 7 tanesi bir araya gelmemiş. Venüs dışarıda kalmış.
0: Venüs dışarıda.
1: Venüs dışarıda, o yüzden.
0: Abi siz devam edin, ben kolluyorum.
1: Etrafa bakıyor, koloşen ediyor.
0: Ben koloşen
1: ediyor. Erket ede, Venüs erket ede.
0: abi kaç yılda bir araya geliyorlar demiş Mert.
1: Ya canları sıkıldıkça o şey değil yani. Birbirlerini özledikçe bir araya geliyorlar
0: ya
1: sevgili
0: Yıldırım.
1: Biz
0: buna da inanmıyoruz. Bir şey yok. Çünkü şöyle haberler oluyor. Mesela diyor ki 337 yılda bir oluyor diyor. 2 ay sonra bir daha.
1: Bir daha aynısını yaşıyoruz. O yüzden çok güvenmemek lazım. Bu söylenen NASA tarafından gelen bilgilere çok riayet etmeyin arkadaşlar.
0: Bence Venüs'e kardeş bizi bir çeksene dediler diyor. demiş. Güneş tutulması da var demiş o gün dinleyicimiz.
1: Hepsi
0: yazmış.
1: Hepsi bir anda mı oluyor? O zaman ya sevgili Yıldırım sıkıntı. O zaman dikkat etmek lazım. Hangi gündü? 7 Ağustos muydu? 12 Ağustos'a çok dikkat edeceğiz sevgili Yıldırım.
0: Tuncay da diyor ki Venüs küs olmuş olabilir mi diyor.
1: Tuncay.
0: Ne iğrenç şakalar ya. Bu sabah ne biçim bir sabah ya.
1: Güzel ama. Abi ben beğendim. Tuncay'ı beğendim.
0: Fatih Bey siz de bir karaoke yapmaz mısınız? Yapmam.
1: Hiç yapmıyorsun böyle şeyler ya. İlk kaydını da getirmiyorsun, karaoke de yapmıyorsun.
0: Yok hayır.
1: Ya yok böyle.
0: Özgüven problemi
1: ya.
0: Yaşıyorum,
1: yapma,
0: olmaz.
1: Yapma yapma.
0: Yalnız astrologlar önemli diyor bu gezegenlerin dizilimini. Haberiniz olsun demiş efendim. Bence boş yapmıyorlar diyor. Biz mi boş yapıyoruz
1: biz
0: efendim?
1: Biz mi yani? Biz mi anlamıyoruz astrolojiden?
0: Arkadaşlar bir olayı neye yorarsa ne oluyor ya?
1: O oluyor yani.
0: Çok ciddi ama. Sen inanıyor musun böyle şeylere?
2: Yok abi, inanmıyorum hayatta.
1: Bak inanmıyorum. İnanacaksın Sena'cığım bak. 12 Ağustos'a dikkat ya.
0: Ya ne var, ne olacak 12
1: Ağustos? Tutulma da varmış aynı gün.
0: E olsun, ne olacak?
1: Tutulma da var.
0: Bir doğa olayıdır ya.
1: Bellere dikkat.
0: Bel tutulması mı yapıyor?
1: Tutulma yapıyor tabii. Güneşin 6 gezegenle bir araya gelmesi bel tutulması yapar.
0: Ya uydurma be.
1: O gün ağır kaldırmayın ve hızlı hareket etmeyin. Bellere dikkat.
0: Eyvallah. Beyler doğum günüm kimmiş? Hayri Alıcı. Kutlarız.
1: Hayri Alıcı Hayri. Doğum günü kutlu olsun. Happy birthday.
0: Venüs kırmızı çizgimizdir. Kimse Plüton muamelesi yapamaz demiş.
1: Yapamaz tabii ki. Yapmışlar ama araştırılacak. Komisyon kuracağım bununla alakalı.
0: Ver gelsin bakayım.
1: Veriyorum sevgili Yıldırım. Bir tane de benden gelsin sana. Sever misin Oytun Erbaş?
0: Geç abi istemiyorum.
1: İstemiyor musun?
0: İstemiyorum.
1: Tamam o zaman geçiyorum.
0: Ne demiş ama merak ettim.
1: Şöyle demiş. Yani normal bir durum tespitinde bulunmuş ilk defa sevgili Yıldırım. Doğrudur değildir bilmiyorum. Kadın tam evlenecekken bir anda 15 günde ayrılır diyor senden. Hop yeni birini bulur diyor. Ama erkek öyle mi diyor? Erkekten ayrıldığın anda bir sene diyor acısını yaşar diyor. Tribe girer, can çekişir erkek.
0: Yani bildiğimiz bir şey söylemiş. Ya ne bu açıklama mı ne bu?
1: Şey gibi bu Seda Sayan'ın programı var ya YouTube'da. Onun gibi aynısı bak Seda Sayan da mesela bir şey açıklıyor. Bütün ülke Twitter yıkılıyor. Seda ne demiş mesela biliyor musun?
0: Yine bir şey mi demiş Seda
1: Sayan? Bak Seda Sayan bir şey demiş. Ne demiş biliyor musun? Ülkenin yıkan cümle ne biliyor musun? Şu. Erkekler çok rahat bana göre. Mayolarına ve giyimlerine bak çok bakmıyor. Umurunda da değil rahatlar diyor. Kadının kadına bakışı çok fena. O ne giymiş o ne giymiş diye birbirlerine dedikodu yapar.
0: Ne bu haber mi şimdi bu?
1: Bu zaten hani biz Seda Sayan değiliz diye mi konuşulmuyor?
0: Seda bunu? Sayan söyleyince haber mi oluyor?
1: Bu mu yani? Ya böyle şey olmaz ya. Oytun Erbaş da aynı.
0: Geçtim.
1: Buyurun.
0: Peki geçiyorum. Komutanımızın haberini verdiniz mi gençler? Verdik efendim.
1: Verdik.
0: Özlem Karapınar'dı değil mi? Evet. Albay Özlem Karapınar Tuğ Generalliği terfi etti ve Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın paşası oldu.
1: Onu da
0: söyleyelim efendim. Efendim peki geçiyorum.
1: Buyurun sevgili Yıldırım.
0: Şurada bir haber vardı ona.
1: Bir tane antik kent haberi vardı.
0: Evet onu arıyorum
1: çok
0: ben de.
1: Enteresan ya.
0: Nerede buldun mu?
1: Buldum onu.
0: Ver bakayım.
1: Aydın'daki Traleis antik kentinde 2000 yıllık.
0: Havuz.
1: Havuz bulunuyor. Havuzun enteresan tarafı ne? Havuz normal bir havuz diye düşünürsün ama. Havuz 37 metre uzunluğunda sevgili Yıldırım. 300 kişilik. Antik kentte olaylar.
0: Ama antik kentlerde böyle havuzlar. Şeyler hep büyük büyüktür.
1: Evet uzun.
0: Mesela yapılar uzun olur, geniş olur böyle daha şey.
1: Devasa bir
0: tiyatrolar havuz. Tiyatrolar mesela devasa, kocaman. Yapılar hep büyük.
1: Hep gösterişli.
0: Gösterişli, havalı yani.
1: Havalı işler. Bu da aynı. Havuz da aynı şekilde tespit ediliyor. Havuz olduğu tespit edilmiş.
0: Nasıl tespit edilmiş acaba ya?
1: Doldurun içini millet yüzsün ya. Orada kalmasın ya.
0: Öyle olur mu? Milli
1: zarar değerimiz verir. Bunlar bizim
0: ya. Yani. Yakın zamanda Efes antik kentinde de biliyorsun. Böyle insanlar dalıyordu. İşte zarar veriyorlardı şeylere.
1: Yapıyorlar.
0: Şimdi müdahale ettiler.
1: Yaparız sevgili Yıldırım. Tarihi dokulara, tarihi değerlere burada zarar veremezsek gider Roma çeşmesini boyarız. Her türlü bir şey yaparız yani.
0: Ayasofya'nın kapısını yeriz.
1: Ayasofya'nın kapısını yeriz. Yani yaparız. Biz yaparız ama bir havuz olarak şey açılsa güzel olur ya. Yeniden kullanıma açılsa.
0: Tarihi esere dokunmayı seviyorum abi demiş. Şener Bey yazmış. Tarihi eserlere dokunmayı. Temas etmeyi diyor.
1: Hissediyor işte.
0: Onun enerjisi bana geçiyor diyor.
1: Hissediyor demek ki.
0: Sever misin?
1: Ben sevmem ya.
2: Dokunma. Yok ben sevmem. Dokunmadan.
1: Ben dokunmam.
0: Tarihi eserlere.
1: Yok dokunmuyorum abi. Dokunmuyorum. Belki heykellere meykellere yani izin verirlerse.
0: Nasıl izin? Güvenlikten izin mi alıyorsun?
1: Genelde etrafı çevrili olur ya. Hani ellemeyin, dokunmayın ya da fotoğraf çekmeyin flaş bilmem ne.
0: Flaş zarar veriyor.
1: Flaşsız çekiyorum abi. Mesela bunlar söylerim ama heykel dokunmak isterdim heykele.
0: Pardon. Helal. Çok pardon.
1: Helal.
0: Tükürük şey oldu da.

0: Elini öyle yaptığın için gülme geldi. Aynı anda yutkunuyordum. Yapma. Antik zamanlarda demiş, gitti mesela, çok hızlı akıyor. Beyler, tarihi eserlere dokunmak doğru değil. Sizin gibi 1 milyon insan dokunsa erir demiş efendim mesela.
1: Abi ben dokunmuyorum abi. Dokunmam. Dinleyicimiz dokunuyormuş. Dokunarak seviyor.
0: Ben de yani temas etmeyi seviyorum. De? Ben eğer müsaade ediyorlarsa elliyorum.
1: Hem müsaade varsa.
0: Dokunmayın diyorsa dokunmuyorum.
1: E tabi dokunma. Zorla dokunmak olmaz.
0: E gizli kapak.
1: Karşı tarafında istiyor olmasın.
0: Tabi. Ama o teması ben de şey yaparım.
1: Hissedersin değil mi?
0: O enerji... Kimler dokunmuş oraya abi?
1: Yani milyon milyon insan.
0: Yani. Değil mi?
1: Bu geçtiğimiz yıllar içerisinde.
0: Adamlar antik spa açmışlar diyor ya. Aydın'a diyor.
1: Tabi.
0: 300
1: kişilik, 37 metre, 300 kişilik havuz.
0: En son gezdiğiniz müzeyi söyler misiniz Sayın Umut Hocam? Hocam en son gezdiğiniz müze hatırlıyor musunuz?
1: Vallahi hatırlamıyorum sevgili Yıldırım. Müzeye gittim ama hatırlıyorum. Yani bizim klasik bir Yerebatan Sarnıcı'na 800 kere gitmişimdir. Arkeoloji müzesine 56 kere gitmişimdir. Muhtemelen arkeoloji müzesi olabilir.
0: Evet.
1: En son gittiğim.
0: Efendim dur bakayım. Ben en son İtalya'da bir heykele dokunmak istedim. Beni müzeden attılar demiş Şahatay Bey.
1: Heykele dokunmak istedin.
0: Tabii.
1: İşte abi heykelin her yerine dokunulmuyor ya. Bir de heykelleri şey yapıyorlar ya. İşte Davut heykelini düşünsene.
0: Evet.
1: Yani inanılmaz. Devasa. Ona dokunamazsın zaten. Yerden çok yüksek de.
0: Geçen Maraş'a geldiniz, Umut Hocam'a dokundum. Sayılır mı? Sayılır.
1: Sayılır. Ben de heykel sayılırım. Heykel.
0: Günaydın. Heykel dokunabilir miyim? Günaydın ağır duyan abiler. Günaydın efendim.
1: Günaydın, hoş geldiniz.
0: Ver gelsin bakayım.
1: Veriyorum sevgili Yıldırım. İstanbul'da park halindeyken yokuş aşağı kalmaya başlayan aracı fark eden bir sürücü. Koşturuyor sevgili Yıldırım. Kendi otomobilinden inerek bir de.
0: Hı-hı.
1: Koşuyor, kayan aracı elleriyle durduruyor.
0: Abi nasıl yapabilir böyle bir şey ya?
1: Koşuyor sevgili Yıldırım, aracın önüne geçiyor, böyle geri yavaşlatıyor. Zaten araba hani gazda olmadığı için, boşta kaydığı için daha kolay herhalde, bilmiyorum şu an şey yapayım, hesap edemiyorum. Kurtarmış arabayı herhangi bir yere çarpmadan ya da insanlara zarar vermeden.
0: İzledim videoyu.
1: Gördün mü?
0: Evet.
1: Nasıl tutuyor abi?
0: Bunu nasıl yap? Ama kasis var ya, kasis yardım etmiş ona.
1: Tabii illa ki.
0: Evet. Yalnız müzeden atılan başka dinleyicilerimiz de var.
1: Ne yaptınız
0: Ali Bey yazmış, beni de müzeden attılar. Dokunmayın kardeşim, işte yasaksa dokunmayacaksın.
1: Niye zorla dokunuyoruz?
0: Ya da bir sistem yapılabilir Sayın Hocam mesela. Sistem olacak şeyde, müzede.
1: Müzede.
0: Dokunmayın yazacak ya. İnsanlar dokunduğu anda mesela heykelin yanındaki hoparlörlerden ses çıkacak.
1: Sana dokunma dedik diye mi? Ne
0: Hayır
1: diye?
0: şöyle bir ses çıkacak. Güzel. Sen heykele dokundun.
1: Dokunduk.
0: Ya mesela.
2: Yapma, dokunma.
1: Çok güzel şaka ya. Senin kulak gitti, kafa da gitti bak.
0: Oğlum etkili olmaz mı ya?
1: Olur.
0: Mesela geldin gez müzeyi birazcık.
1: Geçiyorum.
0: Gez müzeyi, ben de güvenliyim orada.
1: Ya inanılmaz, şu eserlere bakar mısın?
0: Yalnız beyefendi dokunmadan şey yaparsak.
1: Dokunmuyor muyuz?
0: Dokunmuyoruz, dokunmuyoruz tamam, lütfen tamam. Şey yapmayalım. Çünkü sizin gibi 1 milyon insan dokunsa erir, erime yapar çünkü. Bakın bazı yerleri erik zaten.
1: Eldeki terdeki asitlerden değil mi
0: asitler,
1: beyefendi?
0: Asitler, yaşa. Doğru. Terdeki asitlerden.
1: Çok doğru, çok
0: zaten
1: doğru.
0: Yanda hoparlörler var ama sistem şey yapar. Yapmayın, dokunmayın.
1: Tamam, şu heykele
2: dokunma.
0: Ama bak söyle.
2: Dokunma.
1: Görüyor muydunuz?
0: Ama
1: sistem mi var burada?
0: Sistem var.
1: Allah Allah.
0: Lazerli sistem var.
1: Nerede eski Türkiye ya?

bana canımsın diyorsun ya. Gerçekten de canımsansa canını verecek kadar seviyor musun beni?

0: Reklam.
1: Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
2: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkını yorumu Gupse Özay'dan ilk sana bakıyorum.
3: Bebişim gibisin.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da. Pilot Garaj
3: Shop'a ekspertiz. Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor. Bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans.

0: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Şansa
1: kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
3: Albüm yapsak.
4: Tamam.
3: Yapalım. Albüm yapsak Buğra'yla. Bize ne, kaça patlar?
4: Kaç şarkın var?
3: Kaça patlatır bize darbukayı?
4: Kaç şarkın var?
3: Ya bir albüm yapacak kadar şarkın var.
4: 8-10 tane var mı?
3: 8-10 tane.
4: Kaç param var?
3: 300 bin kadar çıkartırım.
4: 300 bine dükkanın kapısını açma sana. 300 bine albüm mü olur?
3: Şarkılarıma çok güveniyorum.
4: Kafada bir 2 milyon olması lazım.
3: 2 milyon abi mu? Şarkı. 2 milyona ev alırım ben.
4: Git kafe aç oğlum o zaman. 300 bine kafe aç.
3: 300 bine kafe açılmıyor.
4: Single çıkar. Single tek şarkı.
3: Single 300 olur mu?
4: 300 olur.
3: 150 veririm single'a.
4: Kardeşim hayırlı ben Buğra adına konuşamam ben şimdi. Adam aranjör. Neymiş adı ne şarkının?
3: Çünkü şarkım var. Acayip güzel.
4: Sözlerini oku okuyayım birazcık.
3: Gudu.
4: Gudu mu?
3: Gudu.
4: Sana mı ait sözler?
3: Sözler bana ait.
4: Buyurun lütfen. Evet.
3: Papatya gibi tazecik, kıymetli bir tanecik. Pastörize süt gibi tertemiz. Gudu gudu kayınvalide tıkır tıkır içmeli. Dilleri yılan gibi.
4: Bu ne bu?
3: Gudu olan kayınvalideleri yazdım. Gudubet.
2: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: Ahmet Eşar, özlemişim siz diyor. Azıcık Yunan'a gittiydim diyor. Orada sizi yasaklamışlar, haberiniz olsun beyler diyor.
1: Gurur duyuyor adam.
0: Evet, Gökhan Özen Miami'den villa aldı biliyorsunuz değil mi? İstanbul diye.
2: İstanbul diye Miami'ye gitti, villasını aldı.
0: Diyor. Gökhan Özen'i severiz demiş efendim. Toronto'dan selamlar. Uykumuz yoksa yapılacak en güzel aktivite olarak sizleri tercih ediyoruz.
2: Günaydın Toronto.
0: Sağ olun efendim. Podcast'ten değil, canlı dinliyorum. +16 koduyla Toronto galiba.
2: Selam olsun.
0: Siz Toronto'da... Kalmış mıydınız?
2: Kaldım.
0: Eğitim mi vardı?
2: Yıldırım.
0: Ne vardı?
2: Bir
0: şey vardı.
2: Kaldım sevgili Yıldırım. Toronto'ya gittik. Bir kısa bir süre sevgili Yıldırım. Çok uzun değil. 2 senelik bir süreç vardı.
0: Eyvallah.
2: Orada küçük bir eğitim aldık.
0: Emlak mıydı?
2: Emlakla neydi? Alakalı sevgili Yıldırım. Emlakla eyvallah. Alakalı. Gayrimenkul piyasasıyla alakalı. Hı. Yurt dışında neler oluyor, neler bitiyor, nasıl alver yapılıyor, bunlarla alakalı.
0: Hocam çok iş değiştirdiniz be süreçte.
2: Çok yaptık sevgili. Her şeyi denedim sevgili.
0: Her şeyi denediniz.
2: Yapamayınca en son mahallemde yapamıyoruz. Radyocu olalım dedik.
0: Finalde artık.
2: Hadi hiçbir şey yapamıyorum bari radyoculuk.
0: Gelinen noktada. Hocamız bu arada bilmeyenler için söyleyeyim. Hakikaten ticarette de yani çok denemiştir olmadığını anladı gerçi 17 yıl sonra ama sonuç itibariyle.
2: Çok uğraştık denedim, ama.
0: Uğraştık.
2: Çok sağ olun, çok şey. Saldırdık
0: yani. Peki yani en tadı damağınıza kalan iş ne oldu? Yani şu iş kazandırmıyor.
2: Masörlük.
0: Tadı. Evet. Masörlük. Niye masörlük? Yani para kazanamamanıza rağmen tadı damağımda kal dediğiniz iş
2: ya,
0: olarak.
2: Ya masörlükte para kazandım.
0: Onda
2: güzel para kazandım. Yani ama şey sevgili Yıldırım, müşteri portföyü birazcık değişmeye başladı.
0: Sıkıntılı mıydı yoksa?
2: Yani ilk başlarda güzeldi yani. Her şey yığındaydı. Müşteri portföyü değişince biraz sıkıntılı müşteriler gelmeye başlayınca sevgili Yıldırım. Masaj artı bu var mı? Masaj artı şu var mı?
0: Var mı diye yoruldunuz.
2: Orada birazcık da insan yoruluyor tabii. Bu da el sevgili Yıldırım
0: tabii. Sürekli yorar.
2: Elde yorulan bir şey.
0: Yorulan bir şey.
2: Evet. Dolayısıyla orada da eski aldığımız tadı alamadığımız için bir de şubemiz Etiler dedi. Esenyurt'a taşındık. Orada birazcık.
0: Orada biraz sıkıntılı galiba.
2: Orada başladı.
0: Hocam annesinin hayır duasını alamamış mı acaba? Ondan mı olmamış, olabilir mi acaba diye de soranlar da var. Çünkü iş yaparken bir ana babanın hayır duasını
2: tabii,
0: almak.
2: Tabii bence almışım ki hala ayaktayım sevgili.
0: O da var.
2: Bence
0: da
2: yani
0: var.
2: Ben daha da kötüsü olabilirdi. Hep oradan bakmak
0: annenizin
2: lazım.
0: Annenizin yaptığı dua nedir size? Bunu dinleyicilerimize de soralım.
2: Evet.
0: Annenizin genelde size yaptığı dua
2: küçükken
0: nedir?
2: Küçükken en çok yaptığı mı?
0: Evet.
2: Allah sana senin gibi evlat versin.
0: Sera var mı sende?
3: Evet, ben senden razıyım. Allah da senden razı olsun.
0: Ne güzel bir
2: güzel,
0: dağ.
2: Güzel,
0: abi
2: güzel.
0: İşte budur be. Budur ya. Ya ana doğası hakikaten
2: almak
0: çok kıymetli almak abi. Almak lazım.
2: Ana baba doğası lazım. Çok önemli sevgili Yıldırım.
0: Ya arayıp bugün mesela bir arayıp bir ana doğası bütün dinleyicilerimiz alsın ya.
2: Alsınlar. Bir öyle herhangi bir şey için illa bir işe koyulmanız gerekmiyor evet, yani. Genel olarak günün güzel geçsin gibi bir dua bile bize yeter. De artar bile. Siz

0: Sizin gibi anneler de var. Yani sizin anneniz gibi anneler de var, dinleyicilerimize yazmışlar.
1: Kimseye bulaşmadı.
0: Allah sana da senin gibi bir evlat nasip etsin. Allah seni bildiği gibi yapsın. Mesela eline eteğine taş değmesin. Benim annem en çok bu duayı eder demiş. Mesela evet, yaptıklarım yazıklar olsun der.
1: Geberesice der annem.
0: Geberesici. Allah zihin açıklığı versin der diyor. Derdi diyor.
1: Derdi. Okula giderken, işe giderken her zaman söylenebilecek bir söz değil mi?
0: Zihin Allah açıklığı. Tependen baksın derdi annem demiş.
1: Yaptığın her
0: bu
1: türlü.
0: Bu ne demek hocam?
1: Zaten öyle. Normali
0: sinirli
1: de.
0: Bir anlamı.
1: Durum tespiti bu.
0: Sinirli bir halde mi?
1: Tabii sinirli bir halde. Yani belli ki anneyi memnun etmemiş, mutsuz etmiş, bir şey yapmış. Akrabalara laf mı söyledi, dolandırdım artık ne yaptıysa.
0: Allah emeklerini zayi etmesin diyor. Bizimki de bunu söyler demiş efendim. En ufak anlaşmazlıkta annem sizin evladınızı size yapsın ama yaptığımızda bir şey yok bu arada diyor.
1: Annem en son bana şey etti diyor. Evden çık çadır kur duası etti.
0: Seni doğurana kadar dal doğuraydım.
1: Dal mı?
0: Dal yazmış.
1: Ağaç dalı değil mi?
0: Yani de taş denir ama taş diyebiliriz.
1: Evet, dal
0: yani.
1: Değişikmiş.
0: Evet. Her gün konuşuyoruz, gadanı alayım der.
1: Gadasını aldım.
0: Paraya sıkıştım, annemleri aradım. Şu an Türkiye'deler, o günden beri bir daha aramadılar. Yoksa her gün ararlardı.
1: Para lazım olunca ortada yoklar.
0: Gökten yağsın yerden topla.
1: Oo ne güzel. Güzelmiş. Pir olasın oğul derdi annem diyor.
0: Pir olasın.
1: He, pir olasın oğul.
0: Güzelmiş. Yolun bahtın açık olsun.
1: Teneşire gelesin derdi annem diyor. Boyun batsın.
0: Nasıl dua lan?
1: İlla ki.
0: Boyun devrilsin.
1: Boyun bari. Batsın devrilsin.
0: Yiyesin helva çok. Yiyesin helva çok. Devrik cümle seviyor herhalde.
1: Kaçınız
0: yiyesin helva çok. İyi insanları denk gelesin derdi diyor annem.
1: Ya Hamza Bey'in yazdı. Onu okumayacağım da ben küçükken annem kızınca şöyle şöyle derdi diyor. Erzurum şivesiyle. Onun da adını geçmiş olalım.
0: Gördüm
1: ya.
0: Gördüm. Onu okumayalım da. Evet, onu söyleyeyim. Seni doğuracağım ama bir kalıp sabun doğuraydı. Çok güzelmiş.
1: Temizlik işlerinde falan yarardı.
0: Annemi çok sinirlendim. Ömür törpüsü derdi. Şimdi sabahlar her gün konuşuyoruz. Allah işini rast getirsin diyor. Öyle demiş efendim. Ömür törpüsü. Bu çok meşhurdur ya bu ömür törpüsü.
1: Su verenlerin çok olsun klasik.
0: Geberemeyesice.
1: Töre yemeyesin derdi diyor. Töre yemeyesin.
0: Allah seni bildiği gibi yapsın.
1: Töre yemeyesin çocuğun olmasın anlamında.
0: Herhalde acaba. Öyle bir şey galiba.
1: Töre çoğalamamak herhalde.
0: Evet. Allah sana hidayet versin derdi. Ne dua ne beddua diyor.
1: Tek erkek olmasan soyun kurusun diyeceğim ama diyormuş.
0: Diyemiyorum. Annelerin duaları. Babaları da soracak mısınız demiş Ferhat. Yok babaları sormayacağız. Baba ne diyecek ki baba?
1: Ne diyecek?
0: Ne diyebiliriz ki baba?
1: İt oğlu it falan. Hayvan herif. Öküz.
0: Böyle şeyler.
1: Senin okuduğun okul.
0: Teyzem Allah belanı imam selanı versin.
1: Oy ey maşallah bücüm, ya bu ne nedir ya? Bu?
0: Çoluğumuzun çocuğumuzun başına neler geliyor diyorsunuz ya bundan geliyor işte. Bunlar buna denir mi ya?
1: Muratsız galasını yazmış. Annesi dermiş bunu.
0: Vay arkadaş be. İstanbul yoldur mu? Ver bakalım ne
1: hemen
0: durumdayız.
1: Hemen verelim sevgili Yıldırım. Sabah bahsi şu an 53'te. Sabah bahsettiğimiz E5'te bir trafik kazası vardı. Sefaköy Florya yönünde biliyorsunuz sevgili Yıldırım. Az önce onun videosunu gördük. Bir araç videodan gördüğüm kadarıyla belediye otobüsünü arkadan sağlam girmiş.
0: Oo.
1: Çok sağlam. Önü yoktu arabanın. Şimdi trafik bildiriminde baktığımda can kaybı diyor.
0: Ne diyorsun?
1: Evet orada bir can kaybı oluşmuş. Tüm şeritler E5'te trafiğe kapalı. Kazaya müdahale edilmekte hala. Sabah 6 civarlarında olan bir kazaydı. Ulaşım yan yoldan sağlanmaktadır. Oradaki yoğunluk bundan kaynaklanıyor.
0: Bir can kaybı var.
1: Evet yani can kaybı yazıyor.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Allah rahmet eylesin. Kötü bir kaza. Videoda gördüğüm son görüntü öyleydi. Sena gösterdi bana.
0: Efendim bir aradan sonra veda için burada olacağız.
2: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu

0: TRD Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
1: Hemen veda zamanı bitiriyoruz hocam. Çok teşekkür ederiz.
2: Teşekkürler
1: ya.
2: Fatih Bey. Şahaneydiniz gerçekten. Sağlık.
1: Var olun. Kıymetli dinleyiciler, sizlere de teşekkür ederiz. Renk kattınız efendim, var olunuz. Ekleyeceğiniz son bir şey varsa buyurun, dinlemek isteriz sayın hocam.
2: Sevgili Yıldırım, ekleyeceğim herhangi bir şey, bakıyorum önümdeki notlara bakıyorum. Var.
1: Ver bakayım ne varmış.
2: Hani 31 Temmuz'da bittiğini söylediğimiz bir kampanya vardı ya. O kampanyanın Uğur tarafında
1: tamam.
2: Bir kısmı devam ediyor.
1: Hangisi devam ediyor?
2: Hangisi devam ediyor? Onun hemen bilgisini verelim. Hem de 15 Ağustos'a kadar devam ediyor. Kaç gün kaldı şurada? 10 gün daha devam ediyor.
1: Bir şey kalmadı.
2: Ankastre Ocak vardı ya o kampanya.
1: Evet, evet.
2: Ankastre ocağınızı ve Ankastre fırınınızı alıyorsunuz. 9170 TL değerindeki Uğur davlumbazı hediye olarak
1: kazanıyorsunuz.
2: Eve götürüyorsunuz.
1: Eve götürüyorsunuz efendim.
2: Şu anki devam eden kampanyamız bu.
1: Amaç çok fazla vaktiniz yok. Elinizi biraz çabuk tutunuz.
2: Diğerlerini bitirdik.
1: Diğerleri bitti. Diğerlerini bu kampanyada bitirdik. Bir devam süreci var. O da Ankastre ocağınızı ve Ankastre fırınınızı alırsanız.
2: Hadi beyler, patron stopları eritiyor. Hadi beyler.
1: 9170 TL değerinde bir davlumbaz kazanıyorsunuz. Bu kampanyayı kaçırmayız efendim. Son tarihi bir daha söyleyelim. 15 Ağustos. Bir de seçili bankalarda da 9 ay varan taksit fırsatı var.

0: Hadi gidelim bakalım artık.
1: Haydi gitmeden bir sticker verelim mi Fatih Bey?
0: Verelim, sticker verelim.
1: Sticker verelim öyle. Gitsin ya, verelim gitsin.
0: Tamam, veriyoruz. Ne soruyoruz da veriyoruz?
1: Bir şey söyleyeyim, ben istiyorum yazsınlar ya sadece.
0: Olmaz olmuş.
1: Valla ben istiyorum yazsınlar ya. Şey bazen istemek çok önemli sevgili Yıldırım.
0: Tamam, bir
1: Yıldırım.
0: Şey sormamız lazım, öyle ben istiyorum
1: Trabzon
0: olmuyor.
1: Trabzonspor'un son transferinin adı nedir?
0: Olsun mu?
1: Olur, bence olur sevgili Yıldırım.
2: Bence şöyle desinler. Ben bu stikeri hak istiyorum çünkü işte şu.
0: Yok. Çok zor olacak. Daha kolay bir şey soralım.
1: Fatih Yıldırım'ın yayında çaldığımız şarkısının adı nedir?
0: Ya hayır oğlum.
1: Hiçbir şey de beğenmiyor. Fatih Yıldırım'ın rahatsızlığı nedir?
0: Anlamadım. Bana laf mı çöküyorsun sen?
1: Hayır, küçük bir problemi olduğunu söylemişti yayının girişinde. Hayır, problem nedir?
0: Ya sorduğunuz iki sorunun da cevapları geliyor şu anda.
1: Ama şimdi hayır diyorsun.
0: Karar vermedik sevgili dinleyiciler. Hemen lütfen rica edeceğim.
1: Yazmayın.

0: Ya şöyle kolay sorular sormuş. İşte dünyaya en yakın gezegenin ışık yılı cinsinden
1: hesabını
0: gibi şeyler mi sorsak acaba?
1: Olabilir hani
0: daha kolay olsun.
1: Daha kolay soralım.
2: Dışlanan gezegen.
0: Dışlanan gezegen. Yok, 12, şöyle diyelim.
1: 12
0: şöyle...
1: Ağustos'ta 6 gezegen bir araya geliyormuş. Bir tanesi dışarıda kalacak.
0: Hangisi dışarıda kalıyor?
1: Heh, tamam bu olur. Olur. 7 tanesi değil 6'sı bir araya geliyor. Biri dışarıda.
0: Biri dışarıda. Hangi gezegen dışarıda kalıyor? Soru bu. Çok da kolay bir soru bu arada.
1: Evet okuduk haberini de okuduk.
0: Çok kolay.
1: Bir de 3 gezegen soracağız. Ondan da...

0: Sosyal medyada radyonuzu bulabilirsiniz. Nasıl? Aratarak. Alemfm.com. Şahane bir gün diliyoruz. Uğur yetkililerine de selamlarımızı çakıyoruz. Aydın Nazilli'ye. Ahmet Aysan ve ekibine özellikle selamlarımızı
1: selamlar olsun herkese.
0: Akşam 18'de ben tekrar burada olacağım. Sizi de beklerim. Senoş, teşekkürler Canikom.
2: Ben teşekkür ederim abicim.
0: Kafa açan uzman.
1: Bitti.

0: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde.
1: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzmanı sundu.

0: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı kredi
2: bir adım önde.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: aranızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart Kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
3: adında. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Reklam. Saat 9. Bu bir reklamdır.
6: Ama dememek için ama sigorta.
7: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. İstanbul Küçükçekmece'de bir otomobil İETT otobüsüne çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Bölgede yoğun trafik yaşanıyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Milletvekili Veli Ağbaba için rüşvet suçlamasıyla fezleke hazırlandı. Her iki ismin de zincirleme şekilde rüşvet almak suçunu işlediği iddia edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gelişme yaşandı. Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi dahil iki kişi gözaltına alındı. Cem Küçük soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı. Sarıkaya savcılık ifadesinde Haluk Levent'ten oğlunun okul masrafı için 100 bin lira burs aldığını belirtti. ABD Başkanı Trump, İran'la çok iyi görüşmeler yürüttüklerini belirtirken yine tehdit etti. Trump, Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak, yoksa İran'ı çok sert vuracağız dedi. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin hazırlanan çerçeve yasa teklifi bugün meclise sunulacak. AK Parti ve MHP gruplarında imzalanan çerçeve yasanın hafta sonuna kadar meclisten geçeceği belirtiliyor. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına yönelik kurulan Meclis Araştırma Komisyonu son toplantısını yaptı. Elimizdeki mevzuat ve uygulamanın yeterli olmadığı belirtilirken çocuklarda dip dalga geliyor uyarısı yapıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar bugün 4 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacı Sakarya gaz sahasından geliyor dedi. Bayraktar, Oruç Reis'in yeni görev yerinin de Pakistan olacağını söyledi. Etiyopya'da bir dağ manastırında düzenlenen gece duası sırasında heyelan meydana geldi. 14 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Tayland'da oynanan bir futbol maçında sahaya yıldırım düştü. Bir futbolcu hayatını kaybederken çok sayıda futbolcu yaralandı. OpenAI yapay zeka test sonuçlarını açıkladı. Bazı yapay zeka modellerinin bağımsız siber güvenlik testleri sırasında belirlenen test sınırlarının dışına çıkan faaliyetlerde bulunduğu bildirildi.
8: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
7: Serbest piyasada dolar 47 lira 57 kuruş, euro 54 lira 92 kuruştan işlem görüyor. İç piyasada Cumhuriyet altını 41.049, yarım altın 20.606, çeyrek altın 10.304, gram altınsa 6.315 liradan alıcı buluyor.
8: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
9: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
7: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 14 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü.

0: Köprüsü arası yoğun 1 saat 15 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 38 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 1 dakika.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: İstanbul ve Antalya 32, Ankara 33, İzmir 37, Adana 35, Kayseri 34, Trabzon 28, Erzurum 31 ve Diyarbakır 41 derece.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: birazdan.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam.
2: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNEG'li ol. EFT, havale, FAST, SWIFT masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNEG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Biletlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında Gedik poşetli bütün pilicin kilosu 79 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1.390.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.

0: olacaksın.
1: Bir araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz?
2: E hadi o zaman.
1: Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
3: 9 Euro'ya ne aldığını unutabilirsin, Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 Euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
5: adında. Reklam.
6: Paraflay'ın katkılarıyla. Güzellikler dünyası.
7: Parafla Cezayir Alger'deyiz. Alger, ülkenin başkenti olan Cezayir şehrini kapsayan ve ülkenin idari, ekonomik ve kültürel merkezi konumunda bulunan en önemli vilayetlerinden biridir. Akdeniz kıyısındaki konumu, tarihi kasbah bölgesi, modern yapıları ve hareketli limanıyla dikkat çeker. Eğitim, ticaret ve turizm alanlarında ülkenin en gelişmiş bölgelerinden biri olan Alger, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlar.
6: Paraflay'ın katkı.

0: yukarıdan et. Yarın mı var? Hesapla kitapla varın mı var?
1: Varın mı var?
0: Bağırmadan.
1: Bağırmadan.
0: Lafın mı var?
1: Lafın mı var?
0: Ağındalar. Kaderin korkmuşlar lağımdalar.
1: Ağındalar.
0: Avın mı var?

0: arasına renk. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sunar.
2: Attention please. Turkish Airlines flight number TK2159. Istanbul is ready for departure.

0: Merhaba, ben Derya Oğlu.
1: Hani çok sevmiştin, hani sen beni, ay ay ay ay.
0: Yeni şarkım Hani, şimdi Alem FM'de. Alem FM, cümle alem burada.

Ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemeyin.

0: Reklam.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
4: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam.net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
6: Kazancım.net, Sigortam.net.
7: Pazartesiden Perşembe haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında karpuzun kilosu 9 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
9: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panelleri elektrik için ısıya ihtiyaç duymaz. Güneş panelleri güneşten gelen enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür. Güneş panelleri güneşin ısısını değil, güneş ışığını elektriğe çevirir. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: Duramam gitmez sevgilim, sana ihtiyacım var. Bu aralar çok dertliyim, sana ihtiyacım var.
0: Birazdan.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
3: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
4: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
5: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi Türkiye

0: anda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival.

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklam. Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar Bankkart.com.tr'de.
2: Saat 10. Bu bir reklamdır. Ama dememek için
3: ama sigorta. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: BIST 100 endeksi %0,14 puan artışla 13.707 puandan güne başladı. Serbest piyasada dolar 47 lira 57 kuruş, euro 54 lira 95 kuruştan işlem görüyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
4: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 58 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 2 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 35 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 57 dakika.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
6: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
4: İç piyasada Cumhuriyet altını 41.347, yarım altın 20.744, çeyrek altın 10.381, gram altınsa 6.362 liradan alıcı buluyor.
6: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: birazdan. Bu kadar mı? Bu kadar mı? Acımasız oldun sen. Bu kadar mı? Bu kadar mı? Özledin de aramadın neden? Birazdan.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi. Ekspertise Dino
2: Bile. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam.
4: Garanti BBVA.
5: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
4: Garanti BBVA.
3: 90'lar, 2000'ler ve şimdi... Sadece en iyiler.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: birazdan. Sen de katıl derim,
1: katılın evim. Reklam.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve

0: Web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
5: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
6: Platin Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin Ağustos sayısı tüm bayilerde.

0: Reklam.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
2: Sosyal medyada yayınladığı videolarla büyük beğeni toplayan BKM Mutfak komedyenlerinden Tahsin Hasoğlu, kahkaha dolu stand-up gösterisiyle seyircileriyle buluşmaya hazırlanıyor. 30 Ağustos saat 21'de Kadıköy Selami Çeşme Özgürlük Parkı Amfiteyatro'da. Biletini almayı unutma.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
0: Reklam.

0: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.
1: 90'lı yılların en iyileri. Alem Efendi.

0: Saat 11. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. LGS yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlara Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sayfasından ulaşılabiliyor. İlk yerleştirmede öğrencilerin %93,56'sı yerleşti. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin hazırlanan çerçeve yasa teklifi bugün meclise sunulacak. 12 maddeden oluşan çerçeve yasanın hafta sonuna kadar meclisten geçeceği belirtiliyor. Öte yandan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'le Genel Başkan Vekili Efkan Ala Başkanlığındaki toplantıda Terörsüz Türkiye kapsamında hazırlanan kanun teklifi hakkında milletvekillerine bilgi veriliyor. MHP lideri Bahçeli çerçeve yasaya atılan imzalarla bin yıllık kardeşliğin tescillendiğini söyledi. Bahçeli Selahattin Demirtaş evine, Ahmetler görevine, Öcalan Umut hakkına kavuşmalıdır dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Milletvekili Veli Ağbaba için rüşvet suçlamasıyla fezleke hazırlandı. Her iki ismin de zincirleme şekilde rüşvet almak suçunu işlediği iddia ediliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gelişme yaşandı. Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi dahil iki kişi gözaltına alındı. İstanbul Küçükçekmece'de bir otomobil İETT otobüsüne çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti. ABD Başkanı Trump, İran'la çok iyi görüşmeler yürüttüklerini belirtirken yine tehdit etti. Trump, Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak, yoksa İran'ı çok sert vuracağız dedi. SpaceX şirketine ait Falcon 9 roketinin kontrolden çıkan üst katmanı bugün saatte 5400 mil hızla ay yüzeyine çarpacak. Yaklaşık 5 katlı bir bina büyüklüğündeki dev uzay çöpünün Einstein krateri yakınlarına düşerek 17 metreden geniş bir krater oluşturması ve devasa bir toz bulutu kaldırması bekleniyor. İstanbul bu yılın en sıcak günlerinden geçiyor. Cuma gününe kadar sıcak hava kademe kademe etkisini artıracak. Meteoroloji yetkilileri İstanbulluları bu gece yaşanacak nemli ve sıcak hava konusunda uyardı. Gece saatlerinde rüzgarın etkisini yitirmesi ve nem oranının %86'nın üzerine çıkması bekleniyor.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Alem Efendi birazdan.
1: Çilek dudaklarına yapışıp kalacağım. Gözlerinden kalbine akacağım.
0: Birazdan.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

0: Yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkını yorumu Gupse Özay'dan ilk sana bakıyorum.
2: Bebişim gibisin.

Platin Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin Ağustos sayısı tüm bayilerde.

0: Sil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam. 90'lar, 2000'ler ve şimdi. Sadece en

Merhaba, ben Elif Buğsa Doğan. Yangın yeri şimdi Alem FM'de. Alem FM, cümle alem burada.

0: Alem Efendi. Birazdan. Birazdan.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca...

0: Mazda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Euro'ya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
3: Reklam.
4: Günün her anında. alemfm.com.

Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Saat 12. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
1: sigorta. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 13.750 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 47 lira 57 kuruş, euro 54 lira 96 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 56 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 3 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 28 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 47 dakika.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 41.238, yarım altın 20.691, çeyrek altın 10.355, gram altın ise 6.347 liradan alıcı buluyor.
4: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
2: İstanbul ve Antalya 32, Ankara 33, İzmir 37, Adana 35, Kayseri 34, Trabzon 28, Erzurum 31 ve Diyarbakır 41 derece.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumu.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Çatınıza kurduracağınız güneş panelleri sayesinde elektrik faturası ödemez, gelen zamlardan etkilenmez, ürettiğiniz tüketim fazlası enerjiyi ilgili tedarik şirketine satarak gelir elde edebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Birazdan reklam.
1: Bir araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz?
2: E hadi o zaman.
1: Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.

0: Arazilerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında Bahçıvan Taze Kaşar peynirinin kilosu 299 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası Dynamos Oto Ekspertiz.
5: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin, Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
6: Reklam.
7: Parafly'in katkılarıyla.
8: Güzellikler dünyası.
9: Parafla Cezayir Oran'dayız. Oran, Cezayir'in batısında yer alan ve ülkenin en gelişmiş vilayetlerinden biridir. Akdeniz kıyısındaki limanı, sanayi tesisleri ve ticaret hacmiyle ekonomide önemli bir yere sahiptir. Tarihi yapıları, canlı kültürel yaşamı ve sahil şeridiyle öne çıkan Oran, hem turizm hem de ticaret açısından Cezayir'in en önemli merkezlerinden biridir.
7: Parafly'in katkılarıyla.
8: Güzellikler dünyası.
6: Bir dönemin en iyisi.

0: birazdan.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
1: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
2: Platin Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin Ağustos sayısı tüm bayilerde.
3: Ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival.
4: Reklam.
5: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
3: Edebiyatın başyapıtlarından olan Dostoyevski'nin yazdığı, dünya genelinde en çok okunan ve satılan eseri olarak bilinen Suç ve Ceza'da insanı tüm yönleriyle tahlil eder. Romanın baş karakterleri Raskolnikov ve Petrovic'i ele alarak tiyatroya uyarlanmıştır. Sen de bu oyunu kaçırmak istemiyorsan biletini al. 21 Ağustos saat 18.20'de, 31 Ağustos saat 16'da Bakırköy Butik sahnede.
5: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
4: Reklam.
6: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın. Egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
7: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: Reklam.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
0: 90'lar, 2000'ler ve şimdi. Sadece en iyiler.

0: Saat 13. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasal düzenlemelerin yer aldığı çerçeve yasa meclise sunuluyor. Teklifin meclise sunulması öncesinde AK Parti'de basına kapalı bir toplantı gerçekleştirildi ve milletvekillerine bilgi verildi. Genel af niteliği taşımayan teklifte terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a bir statü tanıyacak maddede yer almıyor. 12 maddeden oluşan çerçeve yasanın hafta sonuna kadar meclisten geçmesi bekleniyor. Teklifle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığı'nda teyit tespit komisyonu kurulacak. Bu komisyonun kuruluş aşamasının resmi gazetede yayımlanmasıyla birlikte terör örgütü mensupları için 6 aylık başvuru süreci başlayacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, çerçeve yasaya atılan imzalarla 1000 yıllık kardeşliğin tescillendiğini söyledi. Bahçeli, Selahattin Demirtaş evine, Ahmetler görevine, Öcalan umut hakkına kavuşmalıdır dedi. LGS yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlara Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden ulaşılabiliyor. İlk yerleştirmede öğrencilerin %93,56'sı tercihlerine yerleşti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Milletvekili Veli Ağbaba için rüşvet suçlamasıyla fezleke hazırlandı. Her iki ismin de zincirleme şekilde rüşvet almak suçunu işlediği iddia ediliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gelişme yaşandı. Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi dahil 2 kişi gözaltına alındı. ABD Başkanı Trump, İran'la çok iyi görüşmeler yürüttüklerini belirtirken yine tehdit etti. Trump, Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak, yoksa İran'ı çok sert vuracağız dedi. SpaceX şirketine ait Falcon 9 roketinin kontrolden çıkan üst katmanı bugün saatte 5400 mil hızla ay yüzeyine çarpacak. Yaklaşık 5 katlı bir bina büyüklüğündeki dev uzay çöpünün Einstein krateri yakınlarına düşerek 17 metreden geniş bir krater oluşturması ve devasa bir toz bulutu kaldırması bekleniyor. İstanbul bu yılın en sıcak günlerinden geçiyor. Cuma gününe kadar sıcak hava kademe kademe etkisini artıracak. Meteoroloji yetkilileri İstanbulluları bu gece yaşanacak nemli ve sıcak hava konusunda uyardı. Gece saatlerinde rüzgarın etkisini yitirmesi ve nem oranının %86'nın üzerine çıkması bekleniyor.

0: birazdan.
1: Bana seni hatırlatır bir şey bulurum. Sağımı solumu şaşırıp unuturum. Uzaklara dalıp dalıp senin olurum. Sus olur pus olur seni konuşurum.
0: Birazdan.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam.
3: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkını yorumu Gupse Özay'dan ilk sana bakıyorum.
4: Bebişim gibisin.

Mazda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart Kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden

performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.

0: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜV TÜRK.
1: Reklam.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: birazdan.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
1: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
2: Budur.
1: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Buraya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.

Beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dilediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com.

0: detay, gerisi kolay.
1: Ne yaparsan senden soğurum biliyor musun?
2: Ne yaparsam?
1: Sakız çiğnersen.
2: Çok mu uyuz oluyorsun?
1: Çıkarttığın ses tahammül edilemez derecede bende. Beni tanıyan herkes bilir yani bu.
2: Evet, sen ağız şaburdatmasını sevmiyorsun.
1: Efendim?
2: İsteyerek olmuyor.
1: Tamam, istemeden yapma işte o zaman.
2: Ağzın büyük o yüzden.
1: Ne oluyor?
2: Ağzın büyük.
1: Oğlum ben ne ağızlar gördüm. Yani atlar mesela, atlarda bu kadar ağız var, onlar bile seninki gibi değil.
3: Serdar Gökalp ile Serdar Trafik'te hafta içi her gün 16'da Alem Efendi.

0: Saat 14. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
1: sigorta. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 13.750 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 47 lira 57 kuruş, euro 54 lira 96 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 56 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 3 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 28 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 47 dakika.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Ziraat

0: dakikası para durumunu sunar.
1: İç piyasada Cumhuriyet altını 41.238, yarım altın 20.691, çeyrek altın 10.355, gram altın ise 6.347 liradan alıcı buluyor.
0: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici. Pilot
1: Garaj Oto Ekspertiz. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz. Doğada ne varsa zırhana da.
3: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
4: Opel Corsa ile her yola eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
5: Sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için kazancım net, Sigortam
6: Net. Reklam. 90'lı yılların en iyileri. Alem Efendi. Sıradan.

0: birazdan.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival. Platin Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin Ağustos sayısı tüm bayilerde.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
0: Reklam.
2: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
0: Reşat Nuri Güntekin'in Türk edebiyatında derin izler bırakmış zamansız başyapıtı Çalı Kuşu, yürekleri ısıtan ve ilham veren sahne uyarlamasıyla seyircisiyle buluşuyor. Umut veren bir direniş, karşılaştığı her engeli, zarafeti, zekası ve inancıyla aşan bir kadının ilham dolu zamansız yolculuğu. 27 Ağustos saat 20.30'da Bakırköy Butik sahnede.
2: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

0: Reklam.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta.

0: en iyi düetler. Köfün, Yıldız Tilbe. Bir tek ben anlarım. Zamanların en iyileri.
1: Şimdi

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: birazdan.
1: Reklam.
2: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de. Pilot Garaj Shop'a
3: ekspertiz. 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında Gedik poşetli bütün pilicin kilosu 79 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Ağustos fırsatlarıyla tok sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube.

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz. Reklam.
2: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
3: Alem FM yayınlarını kaçırdıysan podcastler seni bekliyor. Tüm yayınlar elinizin altında. Alem FM uygulamasını akıllı telefonlarınıza indirin. Geçmiş yayınları kesintisiz, reklamsız dinleyin.
4: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın, hiç beklemeden ticareti hızlandırın. Ayrıntılı bilgi

0: Getir Yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir, bir bakalım getir.
1: Reklam.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Tarımsal sulama pompalarınızda ve seralarınızda ihtiyaç duyduğunuz elektrik enerjisini güneş enerjisinden faydalanarak kendiniz üretebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: saat 16. Bu bir reklamdır. Ama dememek için Emma
1: Sigorta. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 13.687 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 47 lira 57 kuruş, euro 54 lira 98 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 13 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 14 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 23 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 37 dakika.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 41.360, yarım altın 20.749, çeyrek altın 10.384, gram altınsa 6.364 liradan alıcı buluyor.
4: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
2: İstanbul ve Antalya 32, Ankara 33, İzmir 37, Adana 35, Kayseri 34, Trabzon 28, Erzurum 31 ve Diyarbakır 41 derece.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa Serdar Trafik'teyi sunar. Ya minibüstesindir? Ya otobüste?
6: Fazla akbili olan var mı?
4: Metrobüste de olabilirsin.
7: Proje istasyon. Avcılar, merkez.
4: Martılara simit atarken...

ya da tıkanmış bir trafiğin içinde. Peki Serdar Gökalp nerede? Serdar Gökalp. O da bu yollarda seninle. O da bu yollarda seninle. Serdar Gökalp ile Serdar Trafik'te de hafta içi her gün saat 16'da da Alem FM'de. Alem FM'de.

Hanımlar beyler herkese merhaba. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökal. Tarih 5 Ağustos 2026 günlerden çarşamba. Sesimin ulaştığı her yerde herkese selam ederim sevgili dinleyenler. Dağdaki çobanından plazasında dinleyenine, spor yaparken kulak vereninden bile işte bu saatte açanlar, radyolar arasında gezerken denk gelinden kadınına, erkeni, gencine, yaşlısına, Edirne'den Ardahan'a, internet üzerinden tüm dünyaya selam olsun. Herkese merhaba.

Yürü be. Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya ve mesajlaşma platformları belli olmuş sevgili dinleyenler. En çok kullanılan. Bir, WhatsApp. Aslında bunu sosyal medyadan ayırmak lazım WhatsApp'ı. Mesajlaşma ya. Bir, WhatsApp. İki, YouTube. Üç, Instagram. Bir, WhatsApp. İki, YouTube. Üç, Instagram sevgili dinleyenler. TikTok yok. Hani inşallah kapandı diye de haberleri vereceğiz. İnşallah. 0536-901-8902 0536-901-8902 radyomuzun WhatsApp numarası sevgili dinleyenlerim. Öndeki, arkadaki, sağdaki, soldaki, havadaki, karadaki, denizdeki, kadın, erkek, genç, yaşlı, internet üzerinden tüm dünyaya bir kere daha selamlar. Havalar sıcak, tabii dikkat edilmesi lazım değerli dinleyenlerim. Ama bak, alerjenik bünyeler, yanlış demedim değil mi? Alerjenik bünye. Heh, alerjenik bünyeler içinde bir uyarı var. Diyorlar ki işte özellikle yarın polenlerden dolayı dikkat edin diyorlar.

Dün yapay zekayla ekibe bir içerik yapacaktım. Senin bir fotoğrafına denk geldim. Sen hangi ara keçi sakal bırakmışsın ya demiş. Hangi ara? Öyle bir keçi sakalım mı varmış benim? İnan bilemedim şimdi.

Neyin yenisini istiyoruz sevgili dinleyenler? Bugün bununla başlayacağız. İlerleyen dakikalarda değişir. 3 saat bunu konuşuruz. 3 saat dedim ya. Tövbe. 2 saat. 2 saat bunu konuşuruz. Bir daha hiç geri dönmeyiz bu konuya. Hiç bilmiyorum. Bu tamamen size kalmış. Program tam %100 organik olduğu için hani katılımlarla sevgili dinleyenlerim. Neyin yenisini istersiniz? Nokta nokta noktayı yenilemek isterim. Nokta nokta noktanın yenisini istiyorum dediniz. Ne var sevgili dinleyenler? 0536 901 8902 0536 901 8902. Neyin yenisini istersiniz değerli dinleyenler? Neyin yenisini istersiniz? Ben valla düşünsem şöyle abi, bir sayfa liste çıkartırım ben herhalde ya. Vallahi herhalde bir sayfa liste çıkartırım. Şöyle bir düşüneyim. Dur bakayım, siz bir yazın. Önce kendimi yakmayayım. Sizden birkaç tane okuyayım da sonrasına bakacağım. Neyin yenisini istersiniz? 536-901-8902. Eşimin yazanlar, keşke burada böyle ömür boyu engelli, evine de haber gitsin şey. Bak ya abi ya. Vallahi billahi gerçekten. Yemin ede bazıları için inan ki bana çok üzülüyorum ya. Kadınla erkekli ya. Çok üzülüyorum ya. Üzülüyor ama elden bir şey gelmiyor. Ne yapayım ya? Hani eşim, kocam, karım falan yazanlar. Bir de bak, boşanmak isterim ayrı da yenisini isterim. İnşallah yakalanırsın bak, inşallah. Erkekler için söylüyorum, inşallah yakalanırsın, yenge seni kapının önüne koyar. Kadınlar için söylüyorum, inşallah yakalanırsın, adam evden gider. İnşallah. Bana kızma, madem bu kadar istiyorsun.

Salah hayırlı olsun. Abi dün vallahi polemik olmasın diye şey yapmadım, söylemedim. Çünkü ben demişim gibi oluyor. Ben bir de böyle şeylere tutuluyorum. Hani nasıl şeylere tutuluyorum? Hani Salah geliyor mu falan dediğimde burada mesaj yazanlar vardı. İçimizdedir onlar mesela. Ya bırak Allah aşkına, Salah Trabzon'a gelecekmiş. Gelir hamsi yer gider falan. Biz de maalesef bizim kendimizi aşağıladığımız kadar bu dünyada kimse bizi aşağılamıyor. Bizim kendimizi aşağıda gördüğümüz kadar kimse bizi aşağıda görmüyor maalesef. Bizim kendimize yakıştıramadığımız kadar hiç kimse bize bu kadar yakışıksızmışız gibi davranmıyor maalesef. Bizde böyle bir şey var. Biz devamlı kendimizi Salahmış da. E ne oldu, geldi adam. Ne diyeceksin şimdi? Burada duruyor mesajların. Çektiğim mesajlar duruyor. Ne diyeceksin burada? He? Hep bunlar yüzünden böyle olduk zaten. Hep bunlar yüzünden zaten bize yakışmıyormuş gibi hissediyoruz. Aha aha. Arasam şimdi dün mesela yazan 5 tane 10 tane bulurum yani. Hani daha sayıya takılma ama. Ya bırak Salah gelecekmiş, hadi oradan ya falan. Gelir gelmez şimdi bak, o ayrı bir dava. Gelir gelmez, adam gelmese bile. Niye bu kadar kendimize bir şeyler yakıştıramıyoruz? Hani her şeyin en kötüsü, en dandiği bizdeymiş gibi. Şöyle değişik bir kafa.

Sertab Erener'in şarkısı geldi aklıma. Kendimi yeni bir ben diyor. Sırada o var biliyor musun? Şimdi o çalacak. Aa, şimdi sırada o çalacak. Yani dur bakayım nerede? Hatta çaldı bile galiba. Ya, tamamdır.

2018'den beri aynı telefonu kullanıyorum. Değiştirsem güzel olurdu demişim. Yayında cep telefonu da alsak ne güzel olurdu. Evrene gönderiyorum. Evrene gönderiyorum evrene.

0: Hayatın yenisini istiyorum. Yeniden doğmak istiyorum. Wow, wow. Emniyet şeridinden gidenler var abi. Hep senin lafın geliyor aklıma. İnşallah ceza yersiniz diyorum demiş efendim. İnşallah. Yeni bir aşk, yeni bir iş, yeni... Boşananlar benim gibi yapsın. Barışıp yeniden nikah tarihi alsın. Aa, aynı kişiyle mi? Nikah tazeleme mi? Nikah tazeleme de boşanmıyordun ama değil mi? Hani galiba. Evet evet, nikah tazeleme de şey yapmıyordun yani, boşanmıyordun. Olan nikahın üstüne. Bu şey mi peki, yani o olabiliyor mu? O resmi bir şey mi bu, hani olan nikahın üstüne? Ya da boşanıp mı yapıyorsun, ne yapıyorsun? Bilemedim. Biz daha birini yapamadık millet. Yani millet yani. Arıyorum, dur bakayım. Çalıyor mu? Tamam, eğer şey yaparsak, ulaşabilirsek dedim ama yok, ulaşamadık. O zaman bir ara verebiliriz herhalde diye düşünüyorum. Hüseyin ara yazdıysa, dur bakayım. Evet, yazmış. Bir ara, aradan sonra Alem FM'de. Ver üşü.
1: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
2: Reklam.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, sigortam Net.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Platin Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin Ağustos sayısı tüm bayilerde.

0: bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin. Pilot Garaj
2: Shop'a ekspertiz. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Şansa kalmaz işiniz,
3: Umran Oto Ekspertiz. Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
4: 9 Euro'ya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 Euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
5: Reklam.
6: Parafly'in katkılarıyla.
7: Güzellikler dünyası.
8: Parafla Cezayir Konstantine'deyiz. Konstantine, Cezayir'in kuzeydoğusunda yer alan ve köklü tarihiyle tanınan önemli bir vilayettir. Derin vadiler üzerine kurulu şehir merkezi ve tarihi köprüleri sayesinde köprüler şehri olarak bilinir. Üniversiteleri, tarihi eserleri ve kültürel mirasıyla ülkenin eğitim ve turizm açısından öne çıkan bölgelerinden biridir.
6: Paraflay'ın katkılarıyla.
7: Güzellikler dünyası.
5: Bu bir reklamdır.
9: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar Bankkart.com.tr'de.
8: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

0: var mı yan bakan?
1: Aklımın yenisini isterim.
0: Öldü mü? İmaj yeniledik sadece be babam. Şu adaptasyonu gördün mü?
1: İyi günler. Evdeki fırının yenisini isterim. Garantisi 2 yıldı. Garantiyle değiştirmiştik. Ama 10. yılda bir kek bile pişirmiyor artık. Sorunun olduğu belliydi. Fırın aslında oysa ki çok eskidir ya fırın. Bu şeye ne deniyor? Double fırın mı deniyor? Hani börek sadece onda yapılıyor. Bir kere böreği bir kere doğru söyleyeyim, ondan sonra börek diyeceğim. Lütfen şey yapmayın. Hani yapıştırmayın. Börek. Tamam, normali bu. Şimdi börek demeye devam edebilirim ben. Bu börek yaptığımız... Yaptığımız derken sanki ben de yani çay koymayı bilen adam değilim. Havalara bak bendeki. Bu börek yaptığımız fırının o hani genelde şey buzdolabının üstünde durur. O onun adı davul fırın değil mi? Onlar eskiden böyle demir, metaldi, böyle demir rengiydi. Şimdi onun böyle bordo renklerini falan görüyorum evlerde. Trilyoner de olsan olur o evlerde, biliyor musun? Trilyoner de olsan olur yani. Küresel life, kes racolunu Amerikan havası. Ne evler?

0: Evi yeniledim. Arabayı yenilemek isterim inşallah demiş efendim. İnşallah. Şimdi arasak para yok dersin ama. Bu saatten sonra mantık evliliği isterim. Mantık evliliği. Hayatımıza magazin programlarının sokmuş olduğu bazı şeyler var. Mantık evliliği. Bu tabir de öyle. Kimse bilmiyordu. Hiç haberi bile yoktu. Kimse. Hiç. Mantık evliliği. Mantık evliliği. Mantık evliliği. Sonra Demet Akalın bir de bir şarkısını yaptı. Tabii. Yani bir de o var. Çalıyor mu mantıkçı?
1: Türk Telekom anlıyor.
0: Yok.

Bizde vardı o fırından sonra birine verdik demiş. Kolay gelsin. Sıcakta pervanem bozuldu. Pervanemi yenisini istiyorum. Çok sıcak. Bu sene diğer senelerden belki daha sıcak olmasına rağmen sıcakla ilgili çok geyik yapılmıyor. Farkında mısınız? Nedenini bilmiyorum. Çok geyik yapılmıyor. Tamam sıcak evet eyvallah ama geyiği çok yok yani.

Vay, Süleyman Cücük de aramızda. Merhaba Cücük, ne yapıyorsun? İyi misin? Evet, davul fırın. Hatta o kadar güçlüdür ki evde şalteri attırır. O davul fırında bir su böreği pişiyor. Enfes. Ama kek kesinlikle pişmiyor ve yanıyor demiş efendim. Kek. Bunu yazan da Süleyman. Dur bir arayayım bakayım. Kek yapan Süleyman olur mu ya? Bir garip geldi bana yani. Kek yapan Süleyman. Bu internet rumuzu gibi değil mi? Kek yapan Süleyman. Çalıyor mu? Çalıyor evet. Allah Allah. Bugün de kimseye ulaşamıyoruz. Davul fırında çok güzel börek oluyor demiş. Bunu da yazan Bünyamin. Erkeklerin davul fırına karşı... Vallahi mi bak, kullanmayı biliyor musunuz harbiden? İçimizde davul fırında börek yapan erkek var mı erkek? Şaka yapayım mı? Linç yemeyeyim ama. İçimizde davul fırında börek yapan erkek varsa babet çorap göndereceğim kendisine. Kendisine. Bazen yeni dinleyici oluyor, alınıyor. Bakayım bu çalıyor mu? Çalıyor, tamamdır.

Bir kere daha çaldırır kapatırım. Allah Allah, bugün ulaşamıyoruz insanlara. Gerçi davul fırında börek yapsan bana da ulaşamazsın. Davul fırında tavuk yemeği efsane oluyor. Muhammed yazmış. Yeni gelinler davul fırının değerini bilmiyor. Uğur yazmış. Hep erkek. Davul fırında ekmek mis gibi olur demiş efendim. Bu da erkek. Var tabii ki. Sen erkekleri ne sanıyorsun demiş. Ben erkek bilmem ki yani. Yaratılış itibarıyla benim erkekle ilgim yok. Onun için sandığım bir şey yok yani erkeklerde. Ben ilgilenmem erkekle. Ne işim var? Ortaokuldan sonra erkeklerle görüşmeyi de kestim ben. Bu yani. Beni ara, ben yaparım vallahi demiş efendim. Bu hani herkes mesela şey diyor ya. Davul fırında şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Arıyoruz, ulaşamıyoruz. Sallıyorlar demek ki. Kocam her türlü fırında yapar demiş efendim. Fırında. Portakalda ördek filan yapan var mı içimizde ama erkek? Dur ya, bayağı varmış, dur. Şuradan bir arayayım bakayım, dur. Bir dakika dur.

0: Heh, aradığımı buldum, tamam onu arayayım, dur bakayım. Alo.
1: Alo, merhaba.
0: Merhaba abi, nasılsınız?
1: Teşekkür ederim Kazay Bey, siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim abi, çok teşekkür ederim. Davul fırında su böreği yapıyormuşsunuz abi, doğru mu?
1: Evet evet, çok da güzel olur.
0: Çok, çok da güzel olur diyorsun.
1: Yani tavsiye ederim tabii ki herkese.
0: Eyvallah abi, adınız ne sizin acaba?
1: Efendim?
0: Adınız ne, adınız?
1: Bünyamin Subaşı.
0: Bünyamin mi? Ben daha dinleyemem ki seni abi şimdi.
1: Nasıl abi?
0: Daha dinleyemem ki seni yani. Bünyamin nasıl fırında börek yapar ya?
1: Yani şöyle tarif edeyim. Bir önce hamuru açıyoruz. İnce hamuru açıyoruz.
0: Evet.
1: Hamuru suda kaynatıyoruz.
0: Evet.
1: Ve ondan sonra sırasıyla bildikten sonra kıymalı ya da tavuk kıymayı araya sesletiyoruz.
0: Evet.
1: Üstüne de 2-3 tane tekrar bir şekilde hamuru...
0: Bildiğin yapıyorsun yani, bildiğin yapıyorsun, yapıyor. Daha önce yiyip yaşayan var mı peki şey bu böreği?
1: Ne gibi?
0: Hani zehirlenme falan olmadı değil mi? Yapabiliyorsun yani bildiğin.
1: Tabii ki.
0: Maşallah abime.
1: Bunu ben annemle de öğrendim. Annene ben bu şey.
0: Maşallah abime. Evli misiniz acaba siz?
1: Efendim?
0: Evli misiniz?
1: Evet evliyim, 2 tane çocuğum var.
0: Maşallah. Halbuki güzel adamlar hep bekar kalır, değeri bilinmez. Hani... Fırında börek yapmayı bilen adam nasıl evlenmiş? Nasıl değeri bilinmiş?
1: Abicim şöyle söyleyeyim. Biz çocukken annemizden çok şey öğrendik. Yani bekarken ve evli olduğumuzda kimseye muhtaç kalmamışım. Bunu öğrendik ve çok da gurur duyuyoruz.
0: Eyvallah abicim. Neredensiniz siz?
1: Aslen Bitlisliyim. 22 senedir Bursa'dayım.
0: Yap bir börek de yiyelim bir gün be.
1: Eyvallah abim, yaparım ya. Abime yaparım. Hayır,
0: tamam bekliyorum. Neredesin? Şu an neredesin mesela?
1: Güneştepe'deyim şu an.
0: Güneş abim nerede? İl nerede? Allah aşkına 5 keredir sor. İl nerede?
1: Bursa.
0: He, Bursa'da, tamam. Tamam, yap bir gün bir börek, gel radyoya bekliyorum. Çaylar benden. Tamam mı? Sarıyer kolalar benden. Sarıyer gazozlar benden. Börek senden.
1: Eyvallah abicim, baş tacısın.
0: İyi, hadi kolay gelsin abi. Görüşürüz.
1: Eyvallah. Sağ ol. Kolay
0: teşekkürler.
1: Gelsin.
0: Abi, teşekkür ederim abi. Sağ olun. Var olun. Ben abiye şaşkınlıktan sordum yani, mesela Bünyamin su böreği nasıl yapar ya dedim, adam nasıl yapıldığını anlatmaya başladı. Farkında mısın? Bölmedim ben de. Yani. Ama abinin soyadı Subaşı ya, yani ne yapsın daha yani. Peki başka mesela, bir dakika dur bakalım. Prenses erkek arayalım birazcık, dur. Ya da bunu ikinci saatte mi yapalım? Böyle davul fırın kullanan var mesela, davul fırın kullanan. Var. Prenses erkek. Başka nasıl olur? Prenses erkek. Babet çorabı giyen var mı diye sormuyorum. O beni çok ilgilendiren bir konu değil. O onu yani şey yapamıyorum. Onu sormuyorum. Başka mesela ne olabilir? Mesela başka. Blender kullanan erkek. Yok. Onda bir şey yok. O ben de yapıyorum ya. Yani. Onu ben de. Geceleri paylaşır düşler. Polemik başlatalım. Kıymalı mı, peynirli mi? Yok Mümtaz abi, onun içinden çıkamadık. Su böreği...

0: En iyi aşçılar erkektir demiş efendim. Doğru gibi sanki, biliyor musun tespit? Bana kızmışım kadınlar, linç etmeyin beni. Yani doğru. Ütü yapan yok. Ütü mecbur kalınırsa yapılır ütü. Prenses erkek. Evi temizleyen, o da olur. Hani kadın dediğin, böyle baktığın zaman temizlikçi mi geliyor aklına? Erkek de temizler. Onda bir sıkıntı yok. Ben şuna da karşıyım. Millet diyor ya mesela, hani bekarlara. Evlen de hayatın düzene girsin. Çamaşırdan, bulaşıktan, ütüden filan kurt. El alemin kızını, senin çamaşırını, bulaşığını, ütünü yapsın diye alıyorsun zaten. Biri de demiyor mesela bunlardan. Aşık ol, sev, çok mutlu ol, evlen. Yok. Hep şey. Evlen de bulaşıktan kurtul. Evlen de temizlik işlerinden kurtul. Karın yapsın. Etrafındakiler evli de. Ben şükürler olsun. Ben de hiç öyle, ben öyle bulaş. Zaten hani beni örnek almayın, gözünü seveyim, ama ben çay koymayı bile bilen bir adam olmadığım için zaten bu işlerle hayatım boyunca ilgilenmedim ben. Sağ olsun hep yapanlarım oldu. Aileme çok teşekkür ederim. Ellerinden ayaklarından öperim. Yani annemin ayaklarından öperim mesela. Ellerinden de değil yani annemin. Dinliyorsa da dinlemiyorsa da ayaklarından öperim. Ama bekarlara genelde öyle. Ya evlen de şu işte çamaşır bulaşık işinden kurtul falan. He? El alemde kızını zaten sana hayat boyu çamaşır bulaşık yapsın diye ya. Değil mi? Değil mi? Nasıl ama kadınlar, nasıl yakaladım? Tamamen sizin yanınızdayım, farkında mısınız? Tamamen. Hüseyin ara verelim demiş. Kadınlar isterse veririm abi. Tamam verelim verelim hadi. Ver Hüseyin ver.
1: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen

0: Reklam.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: Reklam. Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
1: Türkiye alternatif müzik sahnesinin en özgün ve en sevilen müzik gruplarından Adamlar, yazın son günlerinde dinleyicileriyle unutulmaz bir gece paylaşmaya hazırlanıyor. Kendine has anlatımı, güçlü sözleri ve nesiller boyunca ezbere söylenen şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan grup, 31 Ağustos saat 21'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alacak.
0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu. Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

0: ağlatır belki.
1: Oh be, bütün kadınları yanıma aldım, artık istediğimi konuşabilirim. Kadınlar hakkında değil, erkekler hakkında. Kadınlar yedirmez. Erkeklerde öyle bir şey var. Bir de erkekler bakıyor. Bir de önümde düşsün de ben de tekme atayım diye bakıyor. Kadınlarda öyle bir şey yok. Kek pasta yapan erkek. Hangisi daha beter bilemedim, biliyor musun? Kek yapan mı, pasta yapan mı? Ben sana bir şey diyeyim mi? Kek yapan erkek daha beter. Pasta yine en azından bilmiyorum. Kek yapan erkek var mı içimizde, kek? Her kek erkek değildir. Her kek. Var mı kek yapan erkek? Hani şöyle diyen bir erkek var mı içimizde? Ay, hafta sonu bir kek yaptım Serdar. Bayıldılar, bayıldılar. Bayıldılar vallahi. ...536-901-8902... ...536-901-8902... Bir ıslak brownie yaparım, efsane demiş efendim. Bak, görüyor musun? Ne hayatlar var arkadaşlar ya. Ben sana bir şey mi? O kurusunu yapamıyordur hani yani. Yapamıyordur, beceremiyordur, ondan ıslak brownie oluyordur o. Ben... Bir erkek nasıl, hani ıslak brownie nasıl yapsın ya? Alo.
2: Efendim.
1: Alo.
2: Alo.
1: Merhaba ıslak.
2: Merhaba.
1: Vallahi bak, ıslatıp ıslatıp konuşurum şimdi seninle bak benim. Islak brownie yaparım diyorsun, doğru mu?
2: Evet, efsane yaparım abi.
1: Bence beceremiyorsun, o ıslak oluyor. Yani normal kek yapamıyorsun, ıslak oluyor. Sen de çaktırmayı, ben böyle yaptım diyorsundur bence.
2: Yok yok abi, beyaz çikolatalı da yapıyorum, hafif ıslak, efsane oluyor.
1: Ana, bravo. Samimi biz, istediğim gibi konuşabilir miyim sizle?
2: Tabii istediğiniz gibi konuşabilirsiniz.
1: Ayağındaki çorabın boyu ne kadar şu an? Bilekte mi bitiyor?
2: Bileğin azıcık üstünde.
1: Rengi ne, çorabın rengi ne?
2: Abi beyaz çorabım.
1: Sen yaparsın moruk, sen her şeyi yaparsın.
2: Yani. Yaparım abi.
1: Islak brownie nasıl mesela, evli misiniz siz?
2: Evliyim evet.
1: Mesela yenge şey diyor mu mesela? Aşkım bir brownie yapsan da ıslak yesek ya falan diyor
2: mu? Tabii
1: musun?
2: Misafir gelince browniler bende.
1: Diyor musun mesela geldiği zaman da misafir? Ha?
2: Tabii yaparım abi, gurur duyarım, niye yapmayayım ya?
1: Maşallah. Peki bunu derken mesela, o gururu duyarken çorabın rengi ne mesela?
2: Abi o ruh halime göre değişiyor.
1: Ne iş yapıyorsunuz siz?
2: Ben abi tekstil firmasında çalışıyorum.
1: Tekstil firmasındasınız.
2: Evet.
1: Anladım. Ama bir şey söyleyeyim bak, erkek halimle yengeye söyle. Ya Allah vermesin tabii, şaka yapıyorum da, boşanırsanız bana haber versin, ben seni düşünürüm yani, brownie yapan erkeksin. Kendim için.
2: Eyvallah.
1: Başka neler yapabiliyorsun?
2: Abi ben mutfağı severim. Yani aklına gelebilecek her şeyi yaparım ya.
1: Mesela portakallı ördek.
2: Portakallı ördek yaparım. Fırında kuzu gerdan yaparım.
1: Fırında kuzu gerdan.
2: Tabii.
1: Anladım. Yani ben... Ağzım açık şu anda yani. Nerelisiniz efendim siz?
2: Ben aslen Muşlu'yum abi. Bursa'da yaşıyorum ama.
1: Muşlusunuz, Bursa'da yaşıyorsun. Evet, bugün de Bursa evet. Gaza gelmiş vallahi yani. Hiç. Sağ olun abi. Çok teşekkür ederim efendim. Görüşmek
2: abi,
1: üzere.
2: Abi ben teşekkür ederim. Görüşürüz.
1: Sağ olun. Teşekkür ederim. Var olun. Sağ olun. Vay be. Görüyor musun olayları?

0: Allah'ım kimlerle çalışıyoruz ya Rabbim ya. Hüseyin yazmış diyor ki ben Sebastian'ı çok iyi yaparım demiş efendim. Bu ne cheesecake oluyor değil mi? Cheesecake. Bak bir şey diyeyim mi? Benim çocukluğumda keke pastaya cheesecake desen gebertirlerdi dayaktan. Ağzını burnunu kırarlar seni ailen. Mesela ben babaanneme diyeceğim ki mesela babaanneme. Babaanne ne haber iyi. Bana bir dilim cheesecake versene falan diyor. Onu onlar küfür falan zannediyor. Çok fena döverlerdi beni. Bu sadece beni de gülmeyin. Yani şey yapmayın. Dalga geçmeyin benimle. Bu hepiniz de böyle. 90'lı yıllarda memlekette cheesecake vardı da biz mi demedik yani? Ama yiyorduk. O tarihte de yiyorduk. Limonlu cheesecake. Ne diyorsunuz oğlum siz? Ne diyorsunuz ya siz? Ne diyorsunuz abi? Herkes Amerikan Koleji'nden büyüdü ya aramızda. Ha, ne diyorsunuz? Herkesin evinin altında garaj mı var kardeşlerim? Bir tek ben mi büyüdüm bu 90'larda yani? Ben mi sokakta saklambaç oynadım? Bu okullara bir tek ben mi gittim arkadaşlar? Ne yapıyorsunuz ya? Hüseyin'e bak ya. Diyor ki sen Sebastian yaparım diyor. Bunlar çocukken dayak yememiş. Bak ben ilkokuldayken mesela gitsem öğretmenime falan deseydim ki mesela öğretmenim merhaba. Bana sen Sebastian yedirir misiniz desem vallahi okula velimi çağırırlardı ya. Yani ne yapıyorsunuz abi? Bizim bildiğimiz en böyle bilinmez şey donat mı donut mu ne diyorsun artık? Bazı yerlerde donat bazı yerlerde donut deniyor. O da filmlerde dedektifler yiyordu. Hani böyle ortası delik falan. O bu. Bu kadardı yani. Bu. Hani mesela bizim jenerasyonda sesleniyorum. Yerli malı haftasında okula sen Sebastian götürdüm diyen var mı? Allah aşkına ya. Hani var da ben mi şey yapıyorum yani? Mesela yerli malı haftasında okula sen Sebastian götürdüm. Çocuklar bayıldı. Bayıldı çocuklar. Bayıldı. Alt tabanı bisküvili üstüne daya pudingi pasta götür işte okula bu. Yani bu kadar ya. Ara verelim demiş Hüseyin. Tabi sen Sebastian ben Sebastian falan konuş bizim burada ayarımızı boz. Ondan sonra ara verelim de. İyi verelim hadi ver. Ver arayı da gelelim. Ver.
1: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: İş Bankası'yla ticarette alacakları ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın, hiç beklemeden ticareti hızlandırın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Benim bankam İş Bankası.
1: Reklam.
4: Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi

Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Saat 17. Bu bir reklamdır.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenleme tamamlandı. Çerçeve yasa adı verilen yasa teklifi 360 milletvekilinin imzasıyla meclis başkanlığına sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler düzenlemenin temel amacının toplumsal entegrasyon olduğunu belirtti. Güler hak yoksunluğunun 5 yıllık infaz ertelemesinde 2 yıl, 10 yıllık infaz ertelemesinde ise 3 yıl süreceğini belirtti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli çerçeve yasaya atılan imzalarla 1000 yıllık kardeşliğin tescillendiğini söyledi. Bahçeli, Selahattin Demirtaş evine, Ahmetler görevine, Öcalan Umut Hakkı'na kavuşmalıdır dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise çerçeve yasaya ilişkin 2 yıllık sürecin en önemli aşamasına gelinmiş olduğunu söyledi. LGS yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlara Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sayfasından ulaşılabiliyor. İlk yerleştirmede öğrencilerin %93,56'sı tercihlerine yerleşti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gelişme yaşandı. Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi dahil 2 kişi gözaltına alındı. Üsküdar Belediye Meclisi görevden uzaklaştırılan Sinem Dedetaş'ın yerine belediye başkan vekilini seçmek için toplandı. CHP'li Sibel Tan Çetinkaya 22 oyla Üsküdar Belediye Başkan Vekili oldu. Tunceli'de otluk alanda çıkan yangın rüzgarın

0: etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangını söndürmek için çalışmalar sürüyor. İstanbul Küçükçekmece'de bir otomobil İETT otobüsüne çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bu yıl 16-74 yaş grubundaki kişilerin internet kullanım oranı %92,3'e ulaştı. En fazla kullanılan uygulama %90'la WhatsApp olurken onu %77,6 ile YouTube ve %71,1 ile Instagram takip etti. İstanbul bu yılın en sıcak günlerinden geçiyor. Cuma gününe kadar sıcak hava kademe kademe etkisini artıracak. Meteoroloji yetkilileri İstanbulluları bu gece yaşanacak nemli ve sıcak hava konusunda uyardı. Gece saatlerinde rüzgarın etkisini yitirmesi ve nem oranının %86'nın üzerine çıkması bekleniyor.
1: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sunar.

0: Expertiz yol şarkılarını sundu.
1: Benim bir arkadaşım var. Enteresan bir çocuk. Onunla biz her gece bir dükkan açıyorduk. Sabah hiçbir şey olmamış gibi herkes hayatına devam ediyor. O gün mesela bir yere gidip harcadığı parayı gece gelip açıyordu dükkanı. Lastik işinde inanılmaz para var Serdar. Bugün gittim 4 tane kar lastiği taktı. Adam 20 bin lira para aldı ya. Abi orada bir tane dükkan bulacağız. Bak şimdi sana hesaplıyorum hemen. Dükkanı bulduk. Dükkanın kirası 40 bin lira, tamam mı abi? Evet. Bir tane eleman aldık yanımıza, 30 bin lira da o. Kaç etti kardeşim? 70 bin lira. İçini malla dolduruyor. 500 bin liraya dükkanı açtık abi. İlk 3 ay para kazanmıyoruz. 3 aydan sonra işte her gün 10 takım lastiği, her gün 10 takım lastik satsa. Tabii F1'in pit station'ı ya orası. Hani pit istasyon yani orası. F1 tur atan gelip bizden lastik alacak zaten. Her gün 10 takım lastik satsa.
2: Serdar Gökalp ile Serdar Trafik'te hafta içi her gün 16'da Alem Efendi.
3: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

Yeni saatte de devam ediyoruz sevgili dinleyenler. İlçemizde amma çok yemek işinden anlayan erkek varmış ya. Vallahi billahi bak, utandırdınız beni biliyor musun? İnan ki çok utandım yani, kendimden utandım. Utandım, arlandım ya. Neler neler. Abi inanmayacaksın, San Sebastian'ı az önce sen söyleyince duydum. Girdim, en başta şehir çıktı, sonradan anladım yenilecek bir şey olduğunu demiş. Bir dinleyici demiş ki Serdar Bey, uzun yolda olanlar için bir türkü çalsana demiş efendim. Uzun yolda olanlar için bir türkü dur bakayım. Bu değil, bunu fan olarak girdim. Uzun yolda olanlar için bir türkü. Şöyle yapayım, uzun yolda olanlar el kaldırsın. 0536 901 8902, 0536 901 8902. Uzun yolda olanlar bir el kaldırsın bakayım. Yani yolda olanlar ayrı da tabii, yani uzun yolda olanlar bir el kaldırsın. 536 901 8902. Buyurun bakayım.

Bayağı da varmış yani. Kısa yolda olan yok. Kısa yolda olan yok yani. Fatih mesaj gönderdi bana, kontrol diye. Hayırdır oğlum? Ne oldu Fatih? Ne oldu? Erzurum yolundayım. El el el. Tamamdır. Mersin atıyor. Tamam. Uzun yolda olanlar.

Aa şöyle yapalım. Ben dün gece birkaç bölüm Bizimkiler dizisi seyrettim. Bizimkiler. Dün gece birkaç bölüm onu seyrettim. Cafer yemek yerken kendi dairesinde bir türkü söylüyor. Şey, bir türkü dinliyordu. Çok da severim. Dur onu çalayım size. Bir dakika. Dur onu çalayım size. Bir saniye. Yoksa aklımda başka vardı da. Dur onu çalayım. Bir saniye. Hemen ayarlıyorum efendim.

Evet, ayarladım şarkıyı. Tamamdır. Uzun yolda olanlara gelsin sevgili dinleyenler. Uzun yolda olanlara gelsin sevgili dinleyenler. Dur bakalım. V3, V2, V1. Buyurun bakalım.

Ben bakıyorum öyle ya bazen. Bazen bakıyorum öyle. Hareketli türkülerdeki şey böyle gaz verme hiçbir şeyde yok değil mi? Hareketli türkülerde. Vallahi hiç yani Kurtlar Vadisi bile bazen bu kadar gaz veremiyor yani. Hareketli türkülerde. Bir de bu adam abi. Bir de bu adam yani. YK. İsim.

0: yoksa ne fıstıklar var. Gel de bakma. Kalır...
1: Hüseyin ne oluyor oğlum? Yani vallahi ne oluyor? Alo, merhaba.
2: Merhaba.
1: Nasılsınız?
2: İyidir.
1: Ürkmeyin, radyodan arıyorum. Serdar
2: merhabalar. Ben. Merhabalar.
1: Merhaba. Abi ne oldu? Kendini bir çeki düzen verdim ben oldu bu duyunca. Sıkıntı yok. Nasılsınız? İyi misiniz?
2: İnternetteki esprilerinizden dolayı sizleri. Şakalarınızdan dolayı. Ses sonundan tırstık.
1: Sağ olun, sağ olun. Merak etmeyin abi. Yusuf Yılmaz Çelik sadece orada var. Yayına çok taşımıyorum onu. Merak etmeyin. Yoksa öbür türlü ben ne desem o olur yani. Keyif olmaz.
2: Aynen.
1: Abi kışlık bezelye, fasulye ve salça yapan bir erkeksiniz galiba.
2: Evet.
1: Ciddi misin?
2: Evet.
1: Kışlık bezelye ayıklıyorsun, ayırıyorsun, fasulye yapıyorsun, salça yapıyorsun. Tabii. Doğru mu?
2: Tabii. Aynen. Bu olsa iyi. Yine turşu falan hepsini yapıyorum.
1: Bekar mısın?
2: Değilim.
1: Güzel. Çorabın Değil. Rengi ne?
2: Çorap bugün gri.
1: Gri mi?
2: Evet.
1: Gününde değilsin demek ki bugün.
2: Değil. Bugün günümde değilim.
1: Ne iş yapıyorsunuz?
2: Ben ticaret yapıyorum. Ürün üretip sattırıyorum.
1: Ha, böyle salça malça fasulye masulye işleri mi?
2: Ay yok yok, hiç alakası yok.
1: Hiç ilgisi yani, alakası yok diyorsun.
2: Hiç ilgisi alakası yok. Onlar tamamen evin işlerinde ilgili.
1: Onlar tamamen keyfi işler yani, doğru mu?
2: Keyfi işler. Kendi yiyeceğimi tükettiğim için.
1: Ha, siz evde kendi yiyeceğiniz kadar.
2: Tabii.
1: Anladım. Benim babam da acı biber sever. Kendi yiyeceği kadar ekiyor mesela babam da.
2: O da iyi. Bizim de aynı şekilde.
1: Siz de kendi yiyeceğiniz kadar. Nerelisiniz abi?
2: Aynen. Biz Bursa.
1: Bursa.
2: Evet.
1: Tamam bak, bizim Eko yazmış, diyor ki adam çıtayı arşa yükseltti, ben çekiliyorum abi demiş. Çünkü onun öncesinde yazdığı şey, ben muzlu rulo pasta yapabiliyorum. Oğlum adam kışlık bezelye, salça, fasulye falan yapıyor. Yani bunu.
2: Tabii, turşu. Nasıl
1: yapıyorsunuz abi bunu?
2: Mevsiminde alıp ayıklayıp buzdolabı poşetiyle kaldırıyoruz.
1: Mevsiminde.
2: Yine salçayı da aynı şekilde.
1: Anladım.
2: Alıyoruz,
1: abi
2: kaynatıyoruz.
1: Bir soru var aklımda ama şey yani korkuyorum sormaya.
2: Sorabilirsiniz, sıkıntı yok.
1: Yaprak sarma, mantı falan geliyor mu elinizden?
2: Becerebilsem yaparım ama beceremiyorum.
1: Ha, denedin yani, öyle mi?
2: Bir iki denedim, olmuyor. Yani halledemiyorum.
1: İsminiz ne acaba abi?
2: İsmim Sedat.
1: Tamam Sedat abi, neredensiniz siz şu an?
2: Bursa'dayız.
1: Allah Allah, bugün Bursa vallahi gaza gelmiş ya, yemin ediyorum.
2: Aynen. Vallahi. Evet.
1: Peki
2: ben
1: abi.
2: De dinledim.
1: Peki abi, selam ederim. Görüşürüz.
2: Görüşmek üzere.
1: Sağ olun abi. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Peki bak, bir şey söyleyeceğim. Bu aklıma geldi. Mantı ya da yaprak sarma saran böyle şey var. Erkek var mı içimizde? Varsa gerçekten çorap göndereyim ona. Yani var mı? Mantı ya da yaprak sarma. Hani bunun maytap geçmelik bir şey yok. Erkeklerin eller birazcık kaba. Mesela benim el değil. Beşlik zımpara benim el. Bana mesela 40 kere öğresen de ben yapamam yani. O inceliği, o katlamayı, o ince sarmayı falan yapamam ben. Şimdi ben sardımlar geliyor mesela. Ben yaptım, ben sardımlar geliyor. Öyle bir sefer, iki sefer değil. Mesela evet Serdar, ben işte atıyorum. Ben mantı yapıyorum, yiyoruz. Ben sarma sarıyorum, yiyoruz falan. Var mı? Erkek ama erkek.

Eşim Mehmet harika sarma sarar benimle beraber. Sizinle beraber bile harika sarar diyorsunuz. Vay. Ne adamlar var. Ama hep kapılmış farkındaysanız. Bak eşim Mehmet diyor.

0: Alo, merhaba.
1: Merhabalar.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız Serdar Bey?
0: Ben deyim, teşekkür ederim. Bulmuşum, kapmışım. Çiçek gibi adamı kapmışım vallahi.
1: Teşekkür ederim. Aynen öyle.
0: Kim efendim sizin eşiniz?
1: Mehmet Sünnetçi.
0: Mehmet Sünnetçi mi?
1: Evet. Adı soyadı Mehmet Sünnetçi.
0: Ha, mesleği zannettim bir an, pardon. Ha.
1: Yok yok, mesleği çok başka.
0: Ve yaprak sarma sarıyor, doğru mu?
1: Mehmet Aynen Sünnetçi. Öyle. Biz beraber her bayram otururuz birlikte. Yaprak sararız eşimle.
0: Tamam yenge, yani şimdi adam Mehmet Sünnetçi olduktan sonra soracak soru kalmadı bende. Bende hani kalma. Yaprak sarma sararsınız. Sizden daha güzel sardığını söyler misiniz mesela?
1: Ya yok, o kadar da değil.
0: O kadar da değil.
1: Şimdi o kadar da değil. Evet.
0: Şimdi mesela yaprak sarmasını hani saran kişinin yüzük parmağı kadar olması uygundur derler. Hani ben öyle gördüm, ben öyle duydum. Saran kişinin yüzük parmağı kadar olacakmış yaprak sarması. Öyle olursa güzel oluyormuş, yani yetenekli oluyormuş. Şimdi benim yüzük parmağıma bakıyorum mesela. Benim yüzük parmağım kadar bir yaprak sarma sarmanın pek bir yetenek olduğunu düşünmüyorum hanımefendi ben. Çünkü bendeki...
1: O galiba yeteneksizlik oluyor.
0: Tabii bendeki parmak boyun yarısı ablacığım, yani bu bildiğin boyun yarısı. Bir sarışta mesela ne kadar sarar Mehmet Sünnetçi? Ne kadar sarar şey? Kaç şey sarar? Tencere sarar?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim size, normal şartlarda biz bayramlarda genelde, ama normal şartlarda da sarıyoruz ama
0: evet.
1: Ufak böyle bir toprak çömleğimiz var.
0: Evet.
1: Yani ikimiz birlikte hemen hemen 1,5-2 kiloya yakın bir yaprağı birlikte 2-3 saatte falan sarabiliyoruz.
0: Anladım, adamı sakın bırakma abla.
1: Tamam.
0: Sakın yani, tamam diyor. Düşüncesi vardı demek ki, düşüncesi vardı yani.
1: Yok yok yok yok, hiç öyle bir düşüncem yok.
0: Anladım. Peki ki sizin adınız ne acaba?
1: İsmim Nagihan benim.
0: Siz neredensiniz Nagihan Hanım?
1: Ben Fethiye'de yaşıyorum.
0: Fethiye'de.
1: Eşim şu anda İstanbul'da, iş için gittim.
0: Evet.
1: Fethiye'de yaşıyoruz. Burası çok sıcak, haberiniz olsun.
0: Anladım ya ablacığım ya. Yani yaprak sarma sarabilen bir adamın İstanbul'da ne işi olabilir?
1: Ya iş dolayısıyla maalesef zaman zaman gidebiliyor. İşte 15-20 gün kalabiliyor orada. Şu anda da İstanbul'da. Oğlumla birlikte. Oğlum da orada yaşıyor. Gelmedi o bizle.
0: Anladım. Anladım efendim. Peki tamam. Selam evet. Ederim. Mehmet Sünnetçi'ye de çok selamlar.
1: Kendinize çok iyi bakın efendim.
0: Sağ olun. Teşekkür ederim.
1: Zevkle dinliyoruz sizi.
0: Teşekkür ederim. Görüşmek
1: Kendinize
0: üzere.
1: Kendinize çok iyi bakın. Çok sağ olun.
0: Çok teşekkür ederim. Var olun efendim. Sağ olun. Çok sağ teşekkürler. Olun. Evet Hüseyin, bir ver bir ara. Gelelim aradan sonra kardeşim.
2: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
4: Reklam.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: serviz.
1: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli, bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
3: Reklam. Bu bir reklamdır.
4: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Sürekli yağmurlu ve kapalı bir havaya sahip olan İngiltere'de bile Türkiye'den çok daha fazla güneş enerjisi santrali bulunduğunu biliyor muydunuz? Lütfen enerjimizi boşa harcamayalım. Gücünüze güneşle güç katın. Enerjiniz her daim yanınızda olsun. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
5: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

0: Evet, İstanbul yol durumu. Hüseyin, tek sayılar bende, çift sayılar sende. Söyle bakayım. Piyasada madem bu kadar becerikli erkek vardı da bizim kısmetimiz niye bir şey yapamayanlara düştü acaba? Nerede yanlış yaptık diyormuş. Bilemedim efendim, bana mı sordunuz? Bilemedim yani. Baksana. Hüseyin de şey yazmış. Ben de evlenmelik bir adamım demiş efendim. Sen zaten birine yürüyorsun ama ben kim olduğunu çözemedim daha. 62 demiş Hüseyin. 65 diyorum ben de. Açıyoruz bakıyoruz ve ben keşke başka bir şeyde mi deneseydim ben bu şansı ya. %65 sevgili dinleyenler. Asya yakası tek başına %62, Avrupa yakası tek başına %69. Hadi bakalım, 69'luk Avrupa yakasına gelsin bu. İki telliden başlayan trafik yani öbür taraf İstanbul çıkışına kadar var. Çamlıca gişelerden sonra filan rahatlıyor trafik. Haberiniz olsun. Sonra dur bakayım. Tam ters istikamette de Beykoz Kavacık Sapanlı oralarda bir yoğunluk var. Başlıyor orada yoğunluk. Köprüyü geçince bir açılıyor. Sonra stadın oralarda yine başlıyor. Birinci köprünün üstü yoğun akıcı. Bağlantı yolları da böyle kulak memesi kıvamında. Yani
1: incinmişsin
0: gibi. İki istikamet içinde. Avrasya Tüneli de sevgili dinleyenlerim. Tünele yaklaştıkça yoğunluk var. Tünelden çıktıktan sonra yoğunluk var. Anadolu'dan Avrupa'ya geçince de Fatih Sapan'ın orada bir yoğunluk var. Devam ediyorsunuz. Ataköy, Bakırköy sahil yolunda var bir yoğunluk. Basın Ekspres bir tek orada bir değişiklik yok. Diğer taraflarda bir hafifleme var ama Basın Ekspres her gün olduğu gibi.
2: Çamalakko.
0: Değerli dinleyenlerim.

0: Serdar Bey, hediyeleriniz geldi, çok teşekkür ederim. Bakayım ne? Ha, tişört. Bir koli de Sarıyer kola. Afiyetle için güzel günlerde giyinin efendim. Ne demek? Abi bugün çok dikkatim dağınık. Az önce yanlışlıkla arabayı kaldırıma sürttüm. Demin neredeyse kırmızı ışıkta geçiyordum, fark etmedim. Dikkat toplamak için ne yapabilirim de? Dikkat toplamak için ne yapabilirsin diye. Dur sana bir şarkı çalayım, içinde kaç kere ne diyor onu saydırayım sana, dur. Bunu beraber yapalım ya. Bir saniye dur, nerede bu? Bir saniye şuradan, tamam. Tamam. Bir şarkı vardı ya hani. Nefesin almazsam biterim, nefesin almazsam biterim, nefesin almazsam, nefesin almazsam. Hep de bunu diyorum, adı nedir acaba diye. Başka ne olabilir ki nefesin almazsam? Ne olabilir çünkü? Hani özür dilerim ama şarkıda başka bir şey denmiyor galiba. Nefesin almazsam biterim. Şu muydu? Şuydu galiba değil mi? Dur bakayım, bu muydu? Bakacağım şimdi. Evet, heh, tamamdır. Bu mu?
1: Nefesin almazsam.
0: Tamam, evet. Dikkatim dağınık diyen dinleyicim için çalıyorum bunu. Nefesin almazsam biterim. Şarkı boyunca kaç kere söylüyor? Ben de sayıyorum. Şöyle yapalım. Hepimiz sayalım sevgili dinleyenler. Bakalım kaç çıkartacağız. Şarkıda kaç kere nefesin almazsam biterim diyor. Ben de sayacağım. En son bana bir yazın bakalım. Kaç kere? Tamam mı? Kaç kere demiş? Nefesin almazsam. Tamam, hazır mıyız? V3, V2, V1. Nefes.

0: Evet, kaç kere dedi sevgili dinleyenler? Vallahi deli oldum biliyor musun? Ben hemen söyleyeyim, ben kaç saydım. Ben 35 saydım sevgili dinleyenler. 35 saydım ben. Buyurun efendim, kaç saydınız? Bazı yerlerde de hani farkındaysan hani nakarat ağrı. Nefesim olmazsam biterim, nefesim olma. Oranın haricinde de aralarda normalde de bir iki sıkıştırmış yani. Ben 35 saydım. Kaç saydınız? Bu şarkı da bana gelsin, yoksa ben deli miyim diyor ya. Sana bir şey diyeyim mi? Bunun bence orijinal kendi cevabını ancak Derya Uluğ biliyordur. Söyleyeyim mi? 38, 36, 35, 30, 35, 34, 35 ya da 38, 50, 63. 35.
1: Sen sus da gözlerin konuşsun. Öldür beni, sen öldür ki aşkın kalbimde.
0: Tespih çeker gibi saydım, 35 demiş efendim.
1: Sen sus da gözlerim konuşsun. Öldür.
0: Ezberleme sen kolay şarkı demiş efendim. 33, 36, 35. Ondan sonra dur bakayım. Vallahi neyse, doğru saymışız herhalde. Çoğunluk 35. Aradakileri kaçır mayanlara sevindim yani. Arada da diyor ya işte, arada da diyor. Nefesim olmazsa 63 nereden çıktı ya demiş. Ben farkındaysa hiç yorum yapmadım. Hiç. Hiç yapmadım yani. Hiç.

0: İbrahim Tatlıses Tek Tek şarkısını da sayalım mı? Çok mu diyor onda? Vallahi mi çok mu diyor? Dur bakayım. Serdar nakarat gibi söylediği yerlerde 4 defa söylüyor. Onu tekrar ediyor. Bu sıralamayı 8 defa yapıyor. Aralarda 3 defa söyledi. Toplam 35. Ha, gördün mü bak. Rapor çıkartmış bana. Ey maşallah ya. Hey. Maşallah. Ben de otobüste parmakla saydım vallahi demiş efendim. Bak size yeni trip yükledim ben. Bunu ben yıllar önce hafta sonu programı yaparken yapıyorduk. Hani yıl 2007-2008 falan hafta sonunda bu bizim köşeydi. Kaç kere dedi mi ne öyle bir şey. Kaç kere kaç öyle bir şey vardı. Vallahi tam adını kaç kere dediydi ya da kaç saydınız mı? Hafta sonu sadece cumartesi günleri yapıyorduk. Millet radyoya geliyordu şikayete. Yaptırma abi şunu Allah aşkına bu şarkıları nereden buluyor iş güç yapamıyoruz ya filan diye. Tabii o tarih ama deminki şarkı yoktu. Yabancı şarkılarda saydırıyordum mesela. Dur bir dakika çok yoğun istek üzerine evet şimdi sayıyoruz bir saniye bir dakika. Tarkan canımız yerimiz biliyorsunuz çok dinlediniz de benimki bir müzik programı değil. Şimdi içerik geldi bir dakika dur. Evet. Şimdi diğer bir şarkı için başlıyoruz değerli dinleyenlerim. Dağılanlar arada ben dağıldım yazsın çünkü vakit yok. Aa Hüseyin ara verelim demiş. La Hüseyin yayın yaptırmıyorsun bana be. Ver ara ver aradan sonra gelelim hadi. Ver ver.
1: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın, hiç beklemeden ticareti hızlandırın. Ayrıntılı bilgi

0: %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
1: adında. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.

0: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
3: Reklam.
4: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

Vay bak, bir dinleyici yazmış, diyor ki sene 2008 ya da 2009 Dante Miss California şarkısını radyoda çaldın. İçinde kaç kere California dediğini sayıp bana gönderene tıraş makinesi veriyorum dedin. O tıraş makinesini ben kazandım. Ama Dante kaç kere California diyor şu anda hatırlayamadım demiş efendim. Kaç kere diyor acaba? Lan benim, abi beni meraka soktun ya. Bak Dante Miss California'dan tıraş makinesi kazanmış, görüyor musun? Neyse tamam, şimdi gitmeden önce hepimizin ruh sağlığıyla oynayacak bir şey yapacağım. Bak şey geldi yani mesela. Abi demin arabayı kenara çektik, bunu bir daha yapmayalım istersen, araba kullanamadık demiş. Tamam abi. Birkaç kişinin radyo kapatmasını bekliyorum, yine bir şarkı saydıracağım. Bu biraz zor gibi çünkü. Bunu da dinleyici soktu aklıma bu şarkıyı da. Tek tek şarkısını çalacağız. Kaç kere tek demiş. Bak kaç kere tek tek demiş değil. Kaç kere tek demiş. Tekleri tek sayıyoruz. Ben de saymaya çalışacağım. Dağıldığım yerde bırakırım. Dağılan varsa bana, ben dağıldım, ben artık sayamıyorum yazsın belirli bir noktadan sonra. Kaç kere, çünkü bunda bayağı bir sayıyor galiba. Hazır mısınız? 0536-901-8902 536-901-8902 Kaç kere tek deniliyor şarkı içerisinde? Ve 3 ve 2 ve 1. Buyurun bakalım.

Ben tek başımayım da iki de onu da saydım. Tek başımayım diyor ya, ben onu da saydım, bilginiz olsun. Kaçta kaldım unuttum biliyor musun? Ben de aldım. Kaçta kaldım unuttum. Ya 24 ya 26 idi. Çekiliyorum. Dur başlayınca ben 8888 öyle. Ben de aldım. Ben yokum. Ben daha saymayacağım. Buyurun. Buyurun.

Topluca delirdik gitmeden. Fatih'e çok güzel bir kitle bırakıyorum şu an. Fatih hiç kasma, ne desen gülerler. Kafayı yedik çünkü. Oh be, saymamak özgürlükmüş ya. Vallahi billahi. Ter bastı.

Bir dakika dur hatta. Şöyle güleyim bir saniye, nerede? Ay ay, kaç saydınız? Ya şey diyen var mesela. Abi Google'dan bakacağım filan diyen var. Abi hayattan keyif alın ya. Gözünüz o zaman kitap mitap da okumayın. Film falan da bakmayın o zaman. Hani sonuna girin, internetten bakın, devam edelim öyle. Yani. Hani bilmiyorum, onları da yapıyor musun bu arada? O da. Ama yoksa biz de biliyoruz yani Google'a yazıp şarkıda kaç kere tek deniliyor dediğini. Ama evet, bakıyorum. 81, 87, 87, 78, 81, 75, 80, 72, 77, 79, 80, 82. 70'ten aşağı yok. 103 yazmış biri. Bu iyice delirmiş. 78. Telefon çaldı, 52'de kaldı. Ben 24 mi 26 mı bıraktım ben. Ben dağıldım ben. Saydım tek tek 81. 85. Her dönüşte 26, 10, en sonda 2 tane de diyor. 80 oluyor demiş efendim. Araya girip kafamızı karıştırdım. Bilerek yaptım. Süper Mario'nun da ilk bölümleri kolay biliyorsun. Hani prensese yaklaştıkça zorlaşıyor. Araya bir şeyler giriyor biliyorsun yani. Bilerek yaptım onu. Şey gibi olsun istedim. 8 mi 888? Himmet abi ya. Bana onun gibi olsun istedim. Yankı vardı. Onları hesaplarken dağıldık demiş efendim. Siz yine iyi, ben onu duymadım. Neresinde yankı var şarkının? Başında yankı var diyorlar. Bak yine diyorum, ne olur yaptırma bunu. Ben takıntılıyım. Her çaldığın şarkıda sayı iş güç yapamıyorum. Ya ama abi şimdi bu da benim işim. Ben de onu mu yap? Ben de yani... Sen bunu yapacağımız zaman kapat. Şimdi aklıma soktun benim. Ben her gün en az bir tane şarkı atarım böyle. Tamam, bunda adınız ne sizin? Adınız Harun Bey galiba. Tamam, bunu gün içerisinde yaptığımız zaman anons edeceğiz. Harun Bey radyoyu kapatacak, tamam mı arkadaşlar? Yankılarla 86. Ben vallahi yankı mankı duymadım ya. Siz nasıl duydunuz onu? Ben duymadım yani. Seneler seneler önce yine tek teki saydırmıştınız. 84 mü ne mi çıkmıştı Serdar Bey demiş efendim. 84. Bilmiyorum. Doğru rakam kaç? Ne bileyim, bilmiyorum ki. Hiç bilmiyorum ya yani onu. Hiç. Abi internette de çeşitli bilgi yok ki, bırak baksınlar. Birinde 81 diyor, birinde 84 diyor demiş. Ben yankıları saymadım, 85 saydım demiş. Yankıları saymadım, 85 saydım.

0: E tabii şey gelen var. Şarkı isteği var şu anda. Şunu yap bunu yap falan diye. Ama bilemedim. Abi adam tek bir, tek iki, tek üç, tek böyle yazmış. Tek 13, tek. Tek 84, tek 85. 80, ya 85 ya 81. Hani ikisi de var. Bu 85'li olanlar galiba yankılı. 81'li olanlar galiba yankısız. Neyse veda vakti. Fatih Yıldırım'a size iyi eğlenceler diliyorum. Fatih bugün işin çok kolay. Ben delirttim milleti. Benim işim çok kolay. 0-536-901-8902 yazan, yazmayan, yazmayı düşünen herkese teşekkürler. Dinleyen herkese teşekkürler. Sevgili dinleyenlerim. Herkese teşekkür ederim. Herkese selam ederim. Fatih ile size iyi eğlenceler dilerim. Ben deniz Serdar Gökalp. Her yerde Serdar Gökalp olarak bulabilirsiniz beni sosyal medyada. Serdar Gökalp. Radyonuz Alem FM, alemfm.com olarak bulunabilir. Akşam saat 10'a kadar kendinize iyi bakın. 10'dan sonrası bende. 10'da görüşürüz. Haydi eyvallah.
1: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde.
2: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa Serdar Trafik'teyi sundu.
1: Alem FM. Cümle alem burada. Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Birazdan Alem Efendi. Reklam.
3: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
4: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkını yorumu Gupse Özay'dan ilk sana bakıyorum.
5: Bebişim gibisin.

SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Kazancım net, Sigortam.net.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Reklam.
5: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
4: Saat 18. Bu bir reklamdır.
6: Ama dememek için ama sigorta.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: BIST 100 endeksi 13.679 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 47 lira 57 kuruş, euro 54 lira 98 kuruştan işlem görüyor.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
9: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
8: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 31 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 16 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 25 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 54 dakika.
6: Ekspertize, Dynobil'e.
9: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
10: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
8: İç piyasada Cumhuriyet altını 41.980, yarım altın 21.060, çeyrek altın 10.540, gram altınsa 6.460 liradan alıcı buluyor.
10: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
11: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
8: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle: İstanbul 32, Ankara 34, İzmir 36, Antalya ve Kayseri 33, Adana 35, Trabzon 28, Erzurum 30 ve Diyarbakır 40 derece.
11: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
9: Parafla'nın katkılarıyla.
12: Güzellikler dünyası.
10: Parafla Cezayir Setif'teyiz. Setif, Cezayir'in kuzeydoğusunda bulunan ülkenin önemli tarım, sanayi ve ticaret merkezlerinden biridir. Verimli tarım arazileri, gelişen ekonomisi ve tarihi yapılarıyla dikkat çeker. Roma döneminden kalma kalıntıları ve modern şehir yaşamını bir araya getiren Setif, Cezayir'in en hızlı gelişen vilayetleri arasında yer almaktadır.
9: Paraflay'ın katkılarıyla.
12: Güzellikler dünyası.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: kaldırım. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar, Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sunar.
1: Thank you.

0: Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da canlı canlı, yoğun, yorgun, biraz kırgın bir gün efendim. Serdar'ıma teşekkür ederiz, sağ olsun. Şimdi dün bir kulak sorunu vardı, yani sabah da bizimkisi beni şey yaptı, zorbalama mı diyorlar onu, zorbaladı falan, bir şeyler söyledi, böyle canı sıkmaya çalıştı falan. Yayın biter bitmez ben teste gittim, hemen test olayım dedim, bir bakayım kulaklarda bir şey var mı diye. Öncelikle Şeval, merhabalar.
1: Merhabalar.
0: Öyle mi baktın ki abim, merhaba diyeydin önce, evet, gibi. Ondan sonucuma baktı, inceledi. Doktor baktı. Teste soktu işte, bazı kelimeler veriyorlar. Hayatım ilk defa giriyorum bu arada bu teste.
1: Tamam.
0: Daha önce bir teste girdim ama böyle değildi yani, kulak testi. İşte frekanslar veriyor, sesler veriyor. Duyuyor musunuz? Duyuyorum, şu kadar duyuyorum. Kelimeler veriyor, onları tekrar ediyorsun filan. Bilmeyenler için söyleyeyim. Ondan sonra bak dedi ki, çok iyi dedi, Mozart kulağı var dedi sizlere. İnanılmaz bir kulağınız var. Dedim ki çok teşekkür ederim, abartıyorsunuz birazcık galiba. Ondan sonra kulağınızda bir şey yok dedik. Dedi yani, daha doğrusu. Sonracığıma bir östeki borusu bilmem nesi daha vardı, onu da yaptı. O da temiz çıktı. Sonracığıma beni çene cerrahına gönderdi. Acaba dedi ki çeneyle ilgili bir sorun olabilir mi? Sonra ben dedim yani çeneyle kulağın ne alakası var? Yaptırmadım, eve gittim.
1: Neden?
0: Cehalet çünkü, neden olacak yani? Sonra buraya geldim, Selahattin diyor ki abi geçmiyorsun ya, kulaklığında sorun varmış. Dedim ki o hiç çıkmadı yani, duyum %98 falan, yani hiçbir problem yok filan. Selahattin ne dese beğenirsin? Abi kulaklıkta sorun olabilir mi ya? Yani burada kullandığımız bu kulaklık var ya,
1: evet.
0: Kulaklık amfisi. Onda sorun olabilir abi belki dedi ya, çok şey yapmayalım dedi. Ben dedi onu bir değiştireyim. Oğlum bu kadar kolaysa beni niye hastane yürüyorsun ya? Özel sağlık sigortamdan götürtüyorsun ya. Hakkımı başka yerde kullanırdım kardeşim. Bu kadar da rahat bir adam. Sevgili dinleyiciler, öpücüklerimizi gönderiyoruz. Muazzam bir akşam olması için elimizden geleni yapacağımızı da söylemek istiyorum sizlere. İstanbul yanıyor. Yanıyor. Yanıyor. Bugün hakikaten özellikle öğlen 12.30-2.30 arası İstanbul Halkalı bölgesi civarı. Çünkü İstanbul deyince adam Kartal'ı da İstanbul kabul ediyor. Beylikdüzü de kabul ediyor. Oralar değil. Buralar fenaydı. İnanılmaz sıcaktı. Yandınız mı? Radyo
1: haşlandım.
0: Nasıldı? Radyo da öyleydi değil mi?
1: Evet.
0: Aşağısı yani kafeterya bölümü.
1: Haşlandığımı iddia ediyorum.
0: Çok sıcaktı hakikaten. Daha da sıcak olacağını söylüyorlar. Goncuk haberlerde öyle söyledi efendim. Heyecanla bekliyoruz kahramanlarımızın başına neler gelecek. Çünkü biz böyle konuştuğumuz zaman Adana hemen diyor ki ne oldu lan, iki sıcak gördüğünüz artistik yapıyorsunuz. Kış oluyor, çok soğuk diyoruz. Erzurum mesajı diyor. Oğlum ne oluyor lan? Biz burada sürekli böyle çekiyoruz falan gibi şeyler yazıyorlar. Ne yapalım yani, arada bir yaşadığımız için öyle oluyor sevgili dinleyiciler. Gelen geldim desin, yoksa ağır beddualarımız var. Orada mısınız bir görelim efendim. Bu arada radyonun WhatsApp hattına mesaj attığınız zaman mavi tik oluyordu. Herkes diyordu ki ya okuyorsunuz, niye okumuyorsunuz yani. Yani okundu diyor, yayında okumuyorsunuz niye falan gibi şeyler soruyordunuz bize. Arkadaşlar yazılım ekibimiz üzerine çalıştı, güncelledi, bir şeyler yaptı falan. Şimdi de engelleme de getirmişler, banlama getirmişler biliyorsunuz.
1: Tabii.
0: Elle banlama. Normalde sistem banlıyordu çok yazdığınız zaman. Seni bir robot kabul ediyordu falan. Sistemi yavaşlatıyorsun diye seni engelliyordu. Şimdi elle banlama var. Kimi banlayayım? Kimi banlayayım? Söyleyin hadi, bir gün birini banlayayım. Bir seçelim, banlayalım. Hem banlama hem de buradan cevap yazamıyorduk bizim arayüzden dolayı. Biz burada bambaşka bir şey kullanıyoruz efendim. Şimdi yazabiliyoruz biliyor musunuz? Mavi tik olmuyor artık, mavi tik işi kalktı. Cevap da yazabiliyoruz. Hatta dur şöyle yapalım isterseniz. Ben yazılıma söyleyeyim. Engellemeden sonra da engellediğinizi görmesinler demiştim ben yazılıma. Öyle yapalım. Yani mesela birini burada engellediğimiz zaman engellendiğini görmesin. Yazılım da dedi ki niye görmesin? Yazmaya devam etsin. Çünkü engelleyince sosyal medyadan yazıyor. Abi engelimi kaldırsın. Fark edemesin yani. Orada yazmaya devam etsin. Boşluğa yazsın yani.
1: Mümkün mü öyle bir şey peki?
0: Tabii ki böyle. Şu anda öyle mesela. Şu anda öyle. Onu da düzelteceklermiş efendim. Evet efendim. Dur bakayım. Herkescikler gelmiş. Katılım gayet iyi. Çok teşekkür ederiz. Var olunuz efendim. Beni bir engellesene deneyelim demiş Şakir. Şakir'cim yapamıyoruz maalesef ya. Maalesef yapamıyoruz. Kulaklar şu an nasıl? Şu an gayet iyi ya. Dana gibi, tilki gibiyim valla. Şu an duyuyorum. Problem yok efendim. Geldik Keltoş. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Teksas'tan dinleyicimiz var. Efendim buraya bekleniyorsunuz demiş. Tüm masraflar benden.
1: Teksas'a geliriz.
0: Nasıl gideceğiz? Var mı vizem bir şeyin?
1: Yok.
0: Ezbere konuşuyorsun öyle. Abimizin adı ne, dur bakayım, adı yazmıyor ama davet etmiş. Gelin buraya gidin, şöyle bütün masraflar bizden demiş. Var olsun, teşekkür ederiz. Ama bu konu ciddiyete taşırsanız bu konuyu, yani bayağı böyle bir elçilikten bize bir davet. Efendim hesabımıza 100 bin dolar falan, anca öyle geliriz.
1: Geliriz.
0: Şevval'cim sana burada ihtiyacımız var, sen gelemiyorsun.
1: Ya.
0: Maalesef, maalesef, maalesef. Abi mesajımı okuyabiliyor musun? Tabii tabii, okuyoruz okuyoruz. Antalya'da yani yurdum şeferim. Siz ne zaman izne ayrılıyorsunuz? Galiba Eylül'ün ilk haftasında izne ayrılıyoruz. Radyoda neredeyse kimse kalmayacak ama onu da söyleyeyim. Hani Sena, ben, Umut, bizim Selahattin. Böyle komple ayrılıyoruz efendim. Bir misafirimiz var ama adını zikretmeyeyim. Ya da adını zikreteyim sadece. Belki heyecanlı, şu an heyecanlı duruyor. Neydi adı, neydi?
1: Gülşah.
0: Gülşah. Şevval dün dedi ki Gülşah burayı çok merak ediyor, gelebilir mi? Ben dedim ki gelebilir, tabii ki de gelebilir. Gülşah şeyin, Şevval'in arkadaşı. Evet. Buradan galiba kopmaya mı gidiyorsunuz yayından sonra? Herhalde öyle olacak galiba.
1: Galiba.
0: Galiba. Ben anladım onu zaten. Hani Gülşah burayı merak ediyor falan. Yalan yani. Gülşah'ın çok da umrunda. Az önce Şevval Gülşah'ın kulağına Fatih, adı Fatih dedi. Adı Fatih dedi benim için. Hani tanıyormuş gibi yap falan filan. Ya sürekli dinliyorsa falan. Gülşah burada saat 20'den sonra kızlar galiba Taksim'e gidecekler diye tahmin ediyorum.
1: Manifest konserine gidecek gibi değil.

0: var, oraya mı gidiyorsunuz? Kadıköy'e mi gidiyorsunuz?
1: Kadıköy'e gidebiliriz.
0: Kadıköy'e. Hmm. Evet. Ya rock ortamı güzeldir de yani ter kokuyor şu rockçı. Yani o rockçı kir diye bir şey vardır ya. Ben kesinlikle onu yıllarca rock müzik, metal müzik dinledim. Böyle kulüplere, varlara ben de gittim. O müziği yüksek sesle toplu halde dinlemenin bir motivasyonu var. Ona katılıyorum. Ama rockçılar genelde kokar biliyor musun? Samimi söylüyorum yani. Metalciler, rockçılar hijyenine çok önem vermezler yani.
1: Bir şey daha ekleyebilir miyim?
0: Biraz pislikleştik ama biraz da realiteyi konuşalım. Söyle, ekle.
1: Saçları uzun olanların da saçları yağlı olur.
0: Kokar. Leş gibi kokar hem de ya. Eski metalcilerden kim kaldı efendim? Sevgili dinleyiciler, birazdan mevzuyu veriyorum. Yapıştırmanızı isteyeceğim. Saçları sallaya sallaya döktün değil mi demiş. Valla saçlarım benim üniversitede döküldü. Kuantum fiziği 2 sınavına girmeden bir hafta önce.

0: Şimdi mevzuyu veriyoruz, bu akşamın mevzusu. Efendim bugün bir yasak koymanızı istiyoruz. Şunu yasaklıyorum. Mevzu bu. Yani şöyle diyebiliriz, etiketimizi yasaklıyorum olarak kabul edebiliriz. Yasaklıyorum. Cevabını çok beğendiğimiz, bayıldığımız, vay be nereden de aklına gelmiş yahu dediğimiz dinleyici ya da dinleyicilerimize Alem FM sticker'ı göndeririz. Yakında tişörtleri dağıtmaya başlayacağız efendim, tekrar merak etmeyin. Ama iyi de oldu ya. Yani ne kadardır biz tişört dağıtmıyoruz? Bir buçuk ay oldu mu? Ya bir aydır tekstilci muamelesi yemiyoruz. Bu bizi mutlu etti. Onun haricinde eş, dost, arkadaş, hele binadan kim görse yani. Ona binadan gören yok mu bir tişört? Öyle mi? Bu arada yani yok mu bir tişört? Hani her rütbeden herkes yapıyor bunu. Samimiyetten yapıyorlar tabii, bunu biliyoruz da. Şimdi bir abimiz var burada, çok önemli bir konumda. Kendisini çok seviyorum, gerçekten de bayılıyorum. İsmini vermeyeceğim, böyle takım elbise de kendisine çok yakışıyor. Genelde siyah giyer filan. Çok da cool'dur. Yürüyüşü filan. İsmini vermeyi o kadar istiyorum ki neyse vermeyeyim şimdi. Ya geçen arabayı yürürken aramızda böyle 300-400 metre var. Uzaktan bağırdı biliyor musun? Tişört bize yok mu ya? Abi sen de mi dedim ya? Bütün karizman yerle bir dedim. Allah aşkına ya. Bize tişört yok mu Fatih'ciğim? Vallahi var. Var da çabuk bitiyor yani. Geldiği gibi gidiyor. Neyi yasaklıyorsunuz? Bugünün mevzusu tabii kovayımız sevgili Şevval'e önce soracağız. Acaba neyi yasaklıyor? Bir soralım bakalım neyi yasaklıyoruz. Şevval neyi yasaklıyorsun?
1: Düğünlerde zorla halaya kaldırmak. Yasaklansın.
0: Amcayı mı kaldırsınlar?
1: Ya kimseyi
0: İğrenç bir şakaydı ya. Tamam peki.
1: Kimseyi kaldırmasınlar.
0: Düğünlerde zorla halaya kaldırmak, oyun oynamaya kaldırmak.
1: Yasaklansın ya.
0: Yasaklansın, bence de yasaklansın.
1: Gitmiyorlar evet. Çünkü tependen kalkana kadar.
0: Ya hem öyle hem de düğün salonlarına hava sirkülasyonu aleti zorunlu olsun efendim.
1: Kesinlikle.
0: Kapılar kapalı düğün salonunda oyun oynamak yasaklansın.
1: Kesinlikle.
0: Ben niye taktım bugün bu Coca-Cola olayına ya?
1: Kulaktan herhalde. Kulak herhalde. Burun boğaza gittin ya.
0: Ondan mı?

0: Evet, bizim şirketten insanlar yazmaya başladı. Bahsettiğin kişi kimdi? Söylemem. Nö nö nö nö nö nö nö. Yasaklıyorum. Mevzumuz bu efendim. 536-901-8902. 536-901-8902. Kız bu WhatsApp numarası burada yazıyordu. Buraya yapıştırmışlar. Ya da ekranları mı değiştirdiniz?
1: Hiç dur bilmiyorum bakayım. En son.
0: Herhalde ekranlar mı değişti? Bir anda kağıt nerede lan dedim. Hala ezberi bilmiyorum çünkü. Bu numarayı. Yamuldum. Bize bir yasak koy. Araba camından sigara izmariti atanları yasaklıyorum. Biz de yasaklıyoruz. Allah Allah iyiliklerini versin deyip geçelim artık. Yapalım. Düğününüzde kimse oynamasın da görün demiş efendim.
1: Ya hayır, öyle bir şey değil bu.
0: Bana diyemez, ben zaten düğün yapmadım, nikah yaptım.
1: Öyle mi? Ben de öyle yapacağım.
0: En güzel.
1: En mantıklısı.
0: Düğün nedir Allah aşkına ya? Asla haz etmediğim akrabaların eğlenmesi için niye elimden geleni yapayım? Sapur sapur tipler, akrabalar gelecek oraya, eğlenecek eğlenecek, bir de beğenmeyecek. Bir de dedikodu mu yapacak, arkadan konuşacaklar, bir de ben onlara en kral yemeği vereceğim. Bir de en kral düğün salonunu tutacağım.
1: Para da takmayacaklar.
0: Para da takmayacak gibi. Belki de. Aradan sıvışacak gidecek. Hiç gerek yok. Ben de o zaman düğünü yasaklıyorum abi. Komple nikah geçilsin kardeşim. Komple nikah geçilsin. Şimdi bir ara var, aradan sonra devam. Yasaklıyorum. Elinizden geleni ardınıza komayın efendim. Neyi yasaklıyorsunuz sevgili dinleyenler? Reklamlardan sonra show... Alem FM personeli Fatih Yıldırım tarafından sürdürülecek. Evet, tarafından.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.

0: Biz Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
2: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
3: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
4: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
3: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
4: Çağatay, mevzuya bir cevabın var mı? Ne dikkatini çeker Çağatay'cığım?
5: Abi çok cevap verildi zaten de plakalar çok dikkatimi çeker.
4: Ne yapıyorsun peki, isim uyduruyor musun plakalara? Ben yapıyorum onu.
5: Evet abi, zamanlar vardı bende de.
4: Şey var mı, çamaşır makinesi izliyor musun? Böyle başına geçip.
5: Hayır abi.
4: Ha, tamam, bu da varsa bir doktora sen de görün diyeceğim. Bak samimi söylüyorum, ben eşim tarafından makinenin önünden alınıp içeride misafir ver gel otur denilen insanım. Artık ne kadar zaman geçti. Geldi beni uyardı dedi. Ne yapıyorsun dedi. Enseyi de vurdu bir tane. Çağatay, kesin doktora gitmen lazım oğlum. Son kahkahadan sonra son kahkahan kendini ele verdi, ben sana söyleyeyim. Çağatay iyi misin? Çağatay.
5: Buradayım abi.
4: Uuu yaptı. Çağatay iyi misin?
5: İyiyim abi.
3: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

0: Şov devam eder, mevzu şu. Yasaklıyorum erkeklerin işe şortla gelmesini. Aynı fikirdeyim efendim. Sizin kıllı bacaklarını görmek zorunda mısın? Pazarcılara 20 liralık alacağım dediğimizde ısrarla 30 daha ver, 1 kilo vereyim. Abla, ısrarlarını yasaklıyorum.
1: Asla o 20 lira olmuyor.
0: İstemiyor, istemiyor. O kafasındaki rakama gelmen lazım.
1: Evet.
0: Abla 300 lira daha ver, 1000 liralık yapayım. Allah aşkına. Kapitalizmin uşağı özel günler yasaklansın. Bahadır Güroğlu yazmış. Bütün erkeklerin dili olarak Bahadır sağ olsun yazmış. Biz de Bahadır'la aynı fikirdeyiz efendim. Yasaklansın. Bütün özel günler. Semih Bilik. Semih düzeldi mi şu anda Semih'ciğim? Dur, Semih'i şuraya sabitleyeyim, bir şey yazmış bana da. Semih Bilik. Ne güzel soyadın var lan. Bilik. Semih'ciğim düzeldi mi? Şu an düzelmiş olması lazım Semih'ciğim. Kahve ve çayın şekerli içilmesini yasaklıyorum. Ondan sonra cuma, dur bakayım, şu oradan bakayım. Kelliyi yasaklıyorum demiş efendim. Kadınların dedikodu yapmasını yasaklıyorum. Ülke çok stres dolar. Gerek yok. Kadınlar kendini öyle boşaltıyor. Beynini resetliyor.
1: Kesinlikle.
0: Annem, eşim dedikodu yapıyor. Binlerce kelime konuşuyorlar. Vallahi bezdim, bezdim, bezdim diyor efendim. Tas kafa saç kesimi. Buna devlet el atmalı, aynı fikirdeyiz. Geçtik. Kadın arkadaşlar... Salih diyor ki kadın arkadaşlar mini etekli işe girince problem oluyor. Ben şort giyince uyar alıyorum diyor ya. bu ayrımcılık neden diyor. Efendim, efendim. Çocuk ne zaman diye sorulmasını yasaklıyorum demiş. Arkadaşlar bunu 50 milyon kere söyledim, bir kere daha söyleyeyim. Çocuk ne zaman diye soran akrabaların suratına mümkünse milletin içinde ben de hanımda kısırız, bu konuyu bir daha açmayın deyin, onu rencide edin. Bunu yapın, başka türlü anlamıyorlar. Ben yapıyorum, çok faydasını gördüm, sizlere de tavsiye ediyorum efendim. Çocuk evleneli 3 yıl oldu. İlk böyle 3 ay falan soruyorlardı, böyle saçma sapan yerli yersiz. Lan zaten 3 ay olmuş. Az beklesin, belki de var.
1: Değil mi?
0: Ayrıca biz bile bilmiyoruz. Belki 3 ay olmuş. Bilmiyoruz ki. Çocuk ne zaman? La bir dur. Ondan sonra söylemeye başladım böyle, ya biz kısırız ya. Biz tedavi görürüz, problemimiz var ciddi. Bu konuyu bir daha açmazsanız falan. Asla bir daha açmıyorlar. Ya bunu yapın abi. Lak lak lak suratlarından, tavsiyedir. Burçlar ve burçlar hakkında konuşmayı yasaklıyorum diyenler var. Ertuğrul Bey yazmış efendim. Bir dinleyicimiz diyor ki Miroğlu yasaları gibi olmadı mı demiş. Evet efendim, Miroğlu yasaları. Bilir misin sen Miroğlu yasalarını? Yok, tamam. Ya, sana bundan sonra sormuyorum. Gülşah'tı değil mi?
1: Evet.
0: Gülşah sen biliyor musun kafa hareketiyle? Bilmiyor, sen de bilmiyorsun. Size Yusuf Miroğlu yasalarını bildiriyorum. Dur hemen bilmeyenlere çok kısa özet geçeyim.
1: Neymiş onlar?
0: Efendim bizim jenerasyonda Deli Yürek diye bir dizi vardı. Deli Yürek'te de... Deli Yürek zamanı bir kaset çıktı. Deli Yürek'in kaseti çıktı. Dizi müziklerinin olduğu bir kaset. Kasetin içinde böyle bir şey vardı. Yasakların olduğu bir liste vardı. İnanılmaz severdik. Hatta Kafa Açan Uzman'da sabah yayınında bazen arada bir bu yasakları yayınlamışlığımız da olmuştur, Allah'ımıza bir şükür. Şimdi ben size onu vereyim, Miroğlu yasaları. Miroğlu kim? Miroğlu şu, dönemin eşrefi.
1: Eşref Teki.
0: Eşref Teki. Tamam. Ama çok daha yani çok daha kallavi, çok daha kaliteli, çok daha acayip bir diziydi. Özel bir adam böyle falan.
1: İşte bu adam o. Biri dediklerimiz.
0: Evet işte o.
2: Miroğlu yasalarını bildir.
0: Baştan ve başı çok daha güzel. Veriyorum efendim.
2: Size Yusuf Miroğlu yasalarını bildiriyorum. 1. Sizin alem dediğiniz bu bitirim dünyasının bütün raconlarını şu andan itibaren tedavülden kaldırıyorum. Ayrıca racon kelimesinin telaffuz edilmesini dahi yasaklıyorum. Dalga geçmek için bile olsa bu kelimeyi ağzınıza
0: almayacaksınız.
2: 2. Açlıktan nefesiniz kopsa dahi benden başka hiç kimseden hiçbir şekil ve ad altında para istemeyeceksiniz. 3. Gazozuna tavla oynamak dahil hiçbir zaman kumar oynamayacaksınız. 4. Nefsi müdafaa hariç hiçbir

0: şekilde silah kullanmayacaksınız. 5. Uyuşturucu, kadın ticareti, tahsilatçılık, korumacılık, kolpacılık, değnekçilik, arabuluculuk, arazi yağması, park ahalığı.
1: Devam ediyor, bu böyle gidiyor. Bugünkü konu tam olarak buna benzedi demiş dinleyicimiz. Aynı fikirdeyiz efendim. Size Yusuf Binoğlu yasalarını bildiriyorum. Semih düzeldi diyor. Oh be. Semih için korkuttun beni ya. Abi bir de Haydar İnna ver diyor efendim. Haydar İnna. Evet. Sadece kasette değil. Dizinin bir bölümünde de vardı. Doğru. Çocuk parklarında sigara içmeyi yasaklıyorum. Alkışlıyoruz. Keşke hayata geçse. Aa, hayata geçti galiba bu. Ya geçiyor geçmek üzere. Evet, evet evet, böyle bir şey vardı. Efendim yasaklıyorum, mevzumuz bu. Trafikte arkadan araba gelip gelmediğine bakmadan sinyal verdiği anda şerit değiştiren, üstelik kendini haklı sanan bıdı bıdıları da trafikten yasaklıyorum diyor Onur. Bir hakaret cümlesi yazmış, okuyamıyoruz. Çoluk çocuk dinliyorum, nasıl okuyayım? Ama aynı fikirde. Onurcuğum. Abi ben evlendiğimde her dakika soruyorlardı diyor. Çocuk çocuk düşünmüyor musunuz, çocuk düşünmüyor musunuz falan diye. Efendim, ben de bıdı bıdı diyordum, bir daha sormadılar. Oo, seninki daha ağırmış. Bir tıbbi tedavi yönteminden bahsetmiş. Onu kullanıyoruz demiş.
2: Ne o?
1: Onu söylemeyelim şimdi. Geçelim onu.
2: Tamam.
1: Göbeğime bakarak ay kilo mu aldım diye tribe giriyorum. Bir de Nurcan Hanım, anlamadım efendim, özür diliyorum. Geçtik, çalışan annelere çocuğuna sen baksaydın keşke demek de yasaklansın. Ya ne mesnetsiz insanlar var be kardeşim ya.
2: Fütursuzca
1: ya. Fütursuz ya. Terbiyesiz. Kilo muhabbetini yasaklıyorum. Size ne lan benim kütlemden? Derya Hanım sinirlenmiş birazcık. Güzel. Dur bakayım, dur bakayım. Ne vereyim abimi hitabını da yasaklayalım mı diyor. İşimin eltisiyle konuşmasını yasaklıyorum. Yeter artıkın diyor. Elti neydi elti?
2: Benim bildiğim kadarıyla.
1: Sen de bilmiyorsun, anladık.
2: Hayır,
1: onu.
2: Biliyorum, biliyorum.
1: Güşah sen biliyor musun? Biliyor musun? Tabii Güşah, verir misin? Güşah, elti nedir elti? Bir cümleyle elti.
3: Kayınbiraderinin eşi.
1: Kayınbirader ne? Onu bilmiyorum. Şey var, sen biliyor musun?
3: Babamın kardeşinin ya da abisinin, erkek kardeşinin eşi.
1: Tamam, biz bu konuyu kapatalım abi. Öğrenemeyeceğiz asla belli ki. Tamam, elti. Eltiler konuşuyorsun. Yengem. Yengem mi oluyor?
2: Evet,
1: ha, tamam,
2: benim
1: peki.
2: Yengem.
1: Peki, teşekkür ederiz efendim. Gece saat 12'de parkta bağıra bağıra çocuğunu oynatan ebeveynler sebebiyle akşam parkı yasaklıyorum. Recep Bey'i alkışlıyoruz. Evimizin tam önünde bir park var. 200 metre yok yani, o kadar. Ya gece bir be kardeşim. Bir. Ya bizim zamanımızda akşam ezanı okundu mu mevzu biterdi kardeşim. Bu 12'ye 1'e kadar parklarda bağıra bağıra, bir de yani yüksek sesle. Bu nedir ya? Özel günlerde hazır mesajları da yasaklıyorum diyenler de var. Özellikle kandillerde değil mi? Biliyorsunuz,
2: evet,
1: çok fazla gelir.
2: Her kandilde.
1: Ya bizim kandil mesajıyla bir şeyimiz yok, derdimiz yok, sorunumuz yok. Aksine severiz. Güzeldir, hatırlanmak iyidir. Ama onu o kadar bedavadan, o kadar ezbere yapıyorsun ki yani hiçbir anlamı, hiçbir şeyi yok.
2: Hissiyat geçmiyor.
1: Geçmiyor, geçmediği gibi zamanımı da çalıyorsun. Lan bir dakika, mesaj mı geldi? Aa, şeymiş. Kimse okumuyor kardeşim. Şu hazır mesaj olayını bitirmek lazım. İşimin yıllardır istikrarlı bir şekilde sürekli trip atmasını da ben yasaklıyorum diyor. Dün gece bir kavga çıktı. Adamı kalasla kovaladılar diyor. Parkta mı? Fatih Bey, sizin erkek kardeşiniz veya abiniz varsa onun eşi Ekru. Abi asla anlamıyorum, anlatmayın. Ben bunu yıllardır, 40 yıldır anlatıyorlar, anlamıyorum. Efendim. Birinci kata çıkmak için asansöre binmeyi yasaklıyorum. Ama birinci kattaki de para veriyor asansörün masrafları kardeşim. Olur mu öyle şey ya?
2: Vermeden kullananlar da var.
1: Vermeden mi?
2: Komşumuza buradan bir laf gitti.
1: Verir herkes, verir ya.
2: Gerçekten vermiyor. Vermeyeceğim dedi.
1: Vermiyor.
2: Kullanma dedik. Yok, Allah kullanacağım Allah dedi. Kullanıyor da.
1: Normalde apartmanın, he, normalde vermesi gerekiyor da vermiyor.
2: Evet.
1: He, acaba dedim şey mi yaptılar? Tamam, sen birinci katısın, sen verme gibi bir
2: yok,
1: şey.
2: Yok hayır, istedik ama vermiyor.
1: Vermiyor.
2: Ama kullanacağım diyor.
1: Siz bir araya gelip onu oradan çıkarttırabiliyorsunuz.
2: Öyle mi? Ne yapmamız lazım?
1: İmza topluyorsunuz.
2: Gerçekten mi?
1: Yani eski apartman yöneticisi olarak anlatayım sana.
2: Bu ciddi mi? Not alacağım.
1: Ya böyle bir şeyler okudum. Bir bak ama, yani emin değilim de.
2: Tamam,
1: bir
2: bakacağım.
1: Bir bakıver. Yayınlar, Alanya'dan Ekrem ben. Parayı bulan köye ev yapmasın diyor. Ben de bunu yasaklıyorum demiş. 536-901-8902 radyonun WhatsApp hattıdır efendim. Mevzumuz şu, yasaklıyorum. Neyi? İkinci blokta telefonlar. Çok.

0: Şu erkeklerin şortla gelmesi konusu, yani bayağı var. İş yerine şortlu erkekler gelmesin diye dinleyiciler bunu yasaklıyorlar.
1: Gelsinler bence. Yazık değil mi?
0: Ben gelmemeleri taraftarım.
1: Biz geliyoruz.
0: Şortla mı geliyorsun?
1: Evet.
0: Gelme.
1: Etek, şort fark eder mi?
0: Ya tamam da erkeğin öyle değil işte ya. Erkek işin şeyini çıkarıyor ya. Yarın bugün silip de onunla gelir o ya. Ama sınırı yok erkeğin. Elini yeni yıkadıktan sonra inatla tokalaşan kişilere komple tokalaşmayı yasaklıyorum. Sevgililer günü ve dünya bıdı bıdı geçtik bunu. Sarımsak yedikten sonra camiye de gelmeyin demiş efendim. Diyor efendim. Fatih kulak ne oldu demiş efendim. Bir şey yok inşallah. Volkan Bey çok teşekkür ederim. Çok zarifsiniz. Program başladığından beri sadece 4 kişi sordu. Kimsenin umurunda değil. Yazıklar olsun. İyi bir problem yok. Dana gibisin dedi doktor. Hatta dedi ki kulakların çok iyi. Mozart kulağı dedi. Çok dedi sahip çık dedi kulaklarını dedi. Bunu nerede yetiştirdin bu kulakları dedi ya. Çok iyi dedi valla. Bir problem yok. Yani %98 biri, %96 biri duyuyor dedi. Öyle dedi. Yaşınıza göre iyi dedi efendim. Bütün dedikoduları duyarım. Özellikle şirket için. Gelir yani. Efendim. Kitap okumaktan nefret ediyorum diyor. Kitabını bitirdim mi diyen annemi yasaklıyorum demiş Alper. Ah Alperciğim.
1: Ya o şimdi, o kadar değerli ki.
0: Evet şimdi sen bunun kıymetini bilmiyorsun şu kitap meselesinde ama yarın öbür gün bunu... Ya aslında daha bak lazım biliyor musun? Bir insan bir şeyin mahçupluğunu yaşadığı zaman onun üzerine gidiyor. Mesela ne oluyor? İşte doğru düzgün okuyamıyor bilerek. Ben kastediyorum imkansızlıklardan değil. İşte serserilik peşinde bilmem ne falan. Yarın öbür gün hayatın bir sillesini yiyor. Toplumdan hak ettiği değeri görmediğini inandığı an ya da para kazanamadığı an. Kendini dersiz hissettiği an diyor ki aa bir dakika agacım keşke yapsaydım diyor. Çocuklara da aslında böyle mi yapmak lazım ya bilmiyorum yani pedagojiden sıfır anlarım ama şu an aklıma böyle bir şey geldi. Yani kitap okumamanın zararını bir çocuk bir yaşasa erken vakitte aa kitap okumadığım için böyle oldu. İşte o zaman kitaba sarılırlar sımsıkı. Allah'tan benim orta 3'te bir hocamız hep de adını zikrederim yayında. Eski dinleyiciler bilir İlknur hocam. Sağ olsun bu konuda bizi çok güzel tokatlamıştır. Kitap okuyan insanla okumayan insan arasındaki farkı kelime dağarcığı anlamında da özgüven anlamında da aklınıza gelecek bütün şeyi listeyi sayabiliriz. Çok güzel bizi özetlemiştir. O günden beri mesela kitap alışkanlığı edinmişimdir. Ama onu bize yaşattı. Tokatladı bize yani. Tokatladığı için kitap okuyoruz. Tavsiye evet, de ediyoruz efendim.
1: Kesinlikle.
0: Ülkemizde kitap niye okumuyor? Şundan dolayı. Boş zamanlarımda kitap okuyorum lafından dolayı. Yani kitap okumanın boş zaman aktivitesi olarak görüldü. Bir ülke burası yani. O yüzden kitap konusuna biraz uzağız. Kısa bir ara aradan sonra devam. Yasaklıyorum. Neyi?
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam edecek. Reklam.
3: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

aracınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz.

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
2: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Fatih'i aradık. Fatih de telefonu açtı. Fatih'cim telefonu kulağına çok hızlı be, sana zahmet hemencik.
1: Tamam, kulağına. Evet. Hocam.
0: Araç kitini kapatırsan anlamında yani, kulağına der ki.
1: Tamam, kulağına. Tamam,
0: evet. Fatih'cim, yenge çok darlıyor tatile gidelim diye. Belli ki sen de kaçmaya çalışıyorsun. Neden kaçmaya çalışıyorsun? Deniz mi sevmiyorsun? Beri, para mı yok?
1: Haziran'dan beri her gün, her gece, her akşam.
0: Nereye gitmek istiyor?
1: Ama ilk önce şöyle bir şey de var. Şey istedi, arabayı değişelim, arabayı değişelim. Değişelim dedim, arabayı değiştik. Hem çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik.
0: Tamam.
1: Hem onun hayalini gerçekleştirdim.
0: Tamam.
1: Ben de gitmek istiyorum, eşim de gitmek istiyorum, araba gitmek istemiyor.
0: Diyorsun, öyle diyorsun ona.
1: Çok yakıyor.
0: Jip mi aldınız oğlum? Neyi çok yıkıyor? Ne oldu? Jip
1: değil de onun gibi bir şey. Gidemiyoruz. Yani gideceğiz. Bugün son iki günüm kaldı.
0: Oğlum
1: yani
0: bu bahaneye kimse güven inanmaz ki ama yani. Araba gitmek istemiyor. Onu daha sağlam bir bahane ver. Sevgili dinleyiciler, Fatih abimize yardımcı olalım. Tatile gitmek istemediğini... Tatile gitmek istemediğini yenge hanıma anlatacağı bir ifade, bir bahane, bir yalan lazım. Şeval var mı aklına gelen bir şey?
2: Ya otele gitmiyorlarsa seni yormak istemiyorum. Çocukları gönderelim, baş başa kalalım diyebilirim.
0: Fatih bu olur mu?
1: Çocukları bırakalım, biz gidelim diyor.
0: Oo, seninle baş başa kalmak istiyor ama deniz kenarı istiyor.
1: Evet. Geçen yıl Samsun tarafındaydı, bu yıl aşağı istiyor.
0: Abi geçen yıl bedavaya gelmiş tatil galiba birazcık. Samsun tarafında ne tatili geçen ya? Aşağıda biraz para harcayacak. Para harcamayınca insan tatile gittiğini anlamıyor. Bak biz bir ay önce kamp tatili yaptık. Çok ucuza geldi. Yayında da anlattım. Hakikaten çok ucuz kamp tatili ya. Dedim ki ya ben hiç tatile gitmiş gibi hissetmedim ki.
1: Tam tatil istiyorum diyor. Yani sabah kahvaltı, akşam yemeği dahil.
0: Hiçbir şey karışmayayım, tatil yapayım diyor. Yani şey.
2: Yani her şey dahil otel.
0: Her şey dahil.
1: Yok canı sağ olsun, sıkıntı yok. Son iki gün. Bugün izni yazdırdım. Yazdırmadım, hafta sonu perişan geçecek.
0: Önerilere bak ya, diyor ki abi kolunu kır. Kolumu kırdım. Tatile gidemeyiz de. Böyle bir öneri
1: kafamı
0: gelmiş.
1: Kafamı kırsam götürecek. Sıkıntı yok. Gideceğiz evet. Ondan. Gideceğiz de.
0: Aşkım sıcaktan Avrupa'da kaç kişi öldü? Kafayı mı yedin? Ne tatili? Böyle dedi. Diyen var mısın? Bunu beğendim Fatih. Bunu kullanabilirsin mesela. Bu güzelmiş.
1: Yok. Yemiyoruz.
0: Yemiyor peki. Yengeye çok selamlarımızı ilet. İyi tatiller şimdi.
1: Çok teşekkür ederim.
0: O tatile gidilecek kardeşim. Bu meyhude çabasınınki. Haberin olsun. Tamam. Fatih'im görüşürüz. Var olasın.

0: Valizler gitmek istemiyor aşkım. Bunu söyledim. İBD tatilinde telefonumun çalmasını yasaklarım canımsınız. Efendim dur bakayım. Patron izin vermiyor, tatile gitmeyelim aşkım de. Ya bunu yemez, bunu geç. Hemoroid oldum. Bu olabilir. Şöyle güzel bir Antalya oteline gitsin, ultra her şey dahil. Gecelik ver 20 bin lirayı, seneye bir daha gidemezsiniz diye falan. Mesela böyle bir şey gelmiş. O tatil yapılacak aga, boşuna çabalama demiş efendim. Amerika'da yapılan araştırmaya göre tatil yapan çiftlerin %59'u boşanıyormuş de. Eşimi Antalya'da 5 yıldız otele götürüyorum. Kadın giderken de trip atıyor, gelirken de trip atıyor. Ben de evlenmeyi yasaklıyorum demiş biz dinleyicimiz efendim. Bu arada dinleyicimizin mesajını alkışlamadık. Öyle algılandı birazcık, sanki evlenmeyin gibi bir algı oldu. Karım da dinliyor, şey olmaz. Dur bakayım. Aşkım tatil gitmeyelim, ben sonra o parayı taka olarak takayım.
1: Aa çok iyi.
0: Buna gelir misin?
1: Ben buna hayır derim.
0: Niye hayır diyorsun ya, para
1: tatile
0: olarak?
1: Tatile gidelim onun yerine madem takı takacak param varsa.
0: Arkadaşlar
1: derim.
0: Dünya ekonomik bir buhran içerisinde, para biriktirin diyor bütün ekonomistler. Siz hala para harcayalım diyorsunuz ya.
1: Ama insanın deniz, kum, güneş üçlüsüne ihtiyacı
0: tamam,
1: yok.
0: Tamam tamam, seneye gidelim.
1: Belki öleceğim
0: seneye. Seneye de seneye.
1: Aynen değil mi?
0: Evet efendim. Hiç mi yok sorusunu yasaklıyorum diyenler de var efendim. Yasaklıyorum'a geri döndük. Ana kondamıza geri döndük efendim. İzmir'den 52 yaşında emekli Mustafa isimli bir dinleyicimiz. Kendini öyle tanıtmış yani. İzmir'den 52 yaş emekli Mustafa. İş yerinde çıkan öğle yemeğinin aynısının akşam evde de çıkmasını yasaklıyorum. Canım abim.
1: O kadar yaşıyorum ki bunu evde. Mesela burada tavuk yiyorum, annem tavuk yapmış oluyor. Bir sinirlerim bozuluyor.
0: Önden mesaj da öyle anacığına, de ki anacığım böyle de.
1: Hissetmesi gerekiyor, annem o ya. Beni doğurdu.
0: Değil mi?
1: Her şeyi hissediyor. Onu da hissetsin.
0: Harcı rahattan ne kadar para artırdın diye soran karıma hesap sormayı yasaklıyorum. Şey dedin ya az önce, ne bir cümle kurdun en son. Hissetsin dedin.
1: Evet.
0: Annem başına gelecek kötü şeyleri hissediyor mu?
1: Tabii ki.
0: Hepsini.
1: Dışarı çıkacaksan başıma gelebilecek bütün kötü şeyleri hisseden insan.
0: Oluyor mu?
1: Hiçbiri olmuyor.
0: Olmuyor. İyi olmuyorsa güzel.
1: Hiçbiri olmuyor.
0: Peki şunu da sorayım hemen. Arkadaşlarınızla ilgili annelerinizin yaptığı yorumlar tutuyor mu? Bunu bir sorayım. Bir ara soru olarak. 3 dakikamız var ama çok hızlı bir yazar mısınız bana sevgili dinleyiciler? Arkadaşlarla ilgili. Yani sen biriyle arkadaşlık etmeye başladın.
1: Evet.
0: Ve annenin o çocukla ilgili yorumu tutuyor mu? Kızla ilgili, erkekle ilgili neyse artık tutuyor mu? Benim hepsi tutmuştur. Bugün tutmazsa yarın tutmuştur. Yani en kötü ihtimalle 1 yıl içinde o tespiti hayata geçer, olur, tutar ve anneme derim ki ya doğru söylemişsin anacığım derim. Var mı sende de, oldu mu?
1: %99.
0: Tutuyor değil mi?
1: O kadar büyük.
0: Nasıl bir... anlıyorlarsa artık anlıyor. Elden, hareketten, tavırdan, bakıştan. Buna çok güvenmem. Öyle diyor. Bir de çocuğun yanında diyor, mutfağa çekiyor beni.
1: Benim babam da öyle. Hatta babamınkiler daha çok tutar.
0: Tutuyor mu?
1: Evet.
0: Annem diyor hiç hissettirmez, ne yorum yapsa diyor şey yapıyor diyor, tutuyor diyor yorumları.
1: Benimki de ya gerçekten. Evet. Annelerin öyle bir bence başka bir duyu organı var.
0: Analar yakalar. Analar
1: yakalıyor. Yakalar.
0: Ya artık işte yaradan onlara bence bir şey vermiş o konuda, ne derler?
1: Yükleniyor o bir.
0: Bir özellikleri var böyle. Tutuyor, tuttu. Umut Hoca ile ilgili anneniz ne dedi demiş. Söylemeyeyim ama önlemlerimi aldım, onu söyleyeyim. Annemin tüm dedikleri tuttu diyor efendim arkadaşlarımla ilgili. Annemin arkadaşlarıyla ilgili söylediği hiç şaşmadı. Annem değil de babam bir gün bir arkadaş için ona selam ver, merhabaya durma. Ne demek ki bu? Hiçbir şey anlamadım. Tutuyor efendim. Nasıl tutturulacağını büyüdükçe öğrenirsin demiş. Oğlum 40 oldum, daha ne kadar büyüyeceğim ya. Ana olunca anlarsın demen lazım. Kızım bu adamdan eş olmaz dedi ve öyle oldu demiş efendim. Sadece hayat arkadaşı olarak da tutturmuş.
1: Evet.
0: Annem evlenme demişti kardeşime. Kardeşim de boşandı diyor evlendikten sonra demiş efendim. Benimki kısmen tutturuyor diyor. Yani %50'si var. Ona selam ver merhabaya demek uzaktan selam verim oturup muhabbet etme demekmiş.
1: Evet.
0: Sen biliyor muydun?
1: Biliyordum.
0: İlk defa duydum bir şey.
1: Biliyordum kelimesi mi? Benden biliyordun mu?
0: Hayır hayır. Lafı ilk defa duyuyorum. Annemin maç sonucu tahminleri bile tutuyor diyor.
1: Aa çok iyi. Numarasını alabilir miyiz?
0: Kumara teşvik olur olmaz. Hayır böyle bir şey yok. Hiçbiri tutmuyor diyor. Tersine söylediklerinin hepsi bende var. İtlik, uğursuzluk. Arkadaşlarımda bir şey yok da bende var diyor efendim. Peki. Yeni saatte telefonlar. En sevdiğimiz bölüm sevgili dinleyiciler. WhatsApp'tan ben müsaitim yazmanız yeterli. 536-901-8902 WhatsApp'tan ben müsaitim. Ara beni keltoş diyen dinleyicilerimizi yayına dahil edecek bizim Şevval. Konumuz şu. Yasaklıyorum. Mevzu bu. Mevzuyla ilgili bekleriz. Yo ben mevzuya katılmayacağım. Ya muhabbeti aradım. Bu da kabulümüz.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
4: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz-15 Ağustos arası

arazilerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında Bahçıvan Taze Kaşar peynirinin kilosu 299 lira 95 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros.

0: Ellerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
1: adında. Reklam. Saat 19. Bu bir reklamdır. Ama dememek için
2: ama sigorta. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
3: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 31 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 16 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 25 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 54 dakika. Ekspertize,
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle: İstanbul 32, Ankara 34, İzmir 36, Antalya ve Kayseri 33, Adana 35, Trabzon 28, Erzurum 30 ve Diyarbakır 40 derece.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
1: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
5: Sevip de söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladığım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremediğim. Bir adam var düşümde, tam dokunacakken uyandırıldı. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemediğim. Düşümde bir adam var, benim mi bilemediğim. Bir adam var diyorum, düşünüp düşümden ayrı kaldım.

0: Birçoğunuzun bu şarkıyla hikayesi var değil mi? Anısı var, hatırası var. Hey gidi hey diyorsunuz değil mi? Öyle bir şarkıdır. Çok güzeldir. Anıl geldi. Anılcığım merhaba.
1: Merhabalar Fatih Bey, nasılsınız?
0: Sağ olun efendim, çok teşekkür ederim. Bey denmesine çok alışkın değilim. Bir heyecan yaptım. Anıl Ahmet Ökten. Manisa'dan arıyor kendisi efendim. Evet. Çevre mühendisiymiş efendim.
1: Evet.
0: Birazcık tanıyayım sizi, buyur.
1: Eşim de gıda mühendisi.
0: Yok, boy kilo olarak. Şey yapayım.
1: Pardon, anlamadım.
0: Boy kilo olarak efendim, ayakkabı numarası.
1: 1.80, 62 numara, 40 numara.
0: Taraklı mı?
1: 62 kilo, 40 numara.
0: Ayak taraklı mı diyorum, ayağını soruyor.
1: Ayak taraklı.
0: Zor oluyor değil mi? Benim de taraklı çünkü. Ayakkabının sağına fışkırıyor. Sağa doğru taşma
1: çok
0: yapıyor.
1: Ya.
0: Sık, çok sıkıntılı. Çok sıkıntılı. Çok sıkıntılı. Kilonuz gayet iyi. Boy da gayet iyi bu arada.
1: Evet.
0: Yakışıklı bulur musunuz kendinizi?
1: Yok, hayır. Hiç alakam yok ya. Maalesef yani.
0: Anıl, bu kadar da olmaz olur. Bir insan kendini sever azıcık ya. Aynaya bakınca
1: yok,
0: ne diyorsun?
1: Yok ama ben kendimle çok barışık bir insan.
0: Tamam, aynaya bakıp ne diyorsun mesela? Allah'ım ne çirkinim mi diyorsun? Ölüm mü diyorsun? Genelde tersi denir.
1: Keşke babam... Neyse yani.
0: Keşke babam daha yakışıklı olaydım mı? Onu
1: keşke, keşke, keşke, keşke.
0: Eyvallah, peki.
1: Market açık olsaydı böyle olmayacaktı.
0: Öyle demeyeydin keşke. Oğlum aramızdasın, ne kadar güzel işte ya, biz bundan mutluyuz. Önemli olan insanın iç güzelliği değil mi sevgili dostlar? Şevval, ne kesinlikle diyorsun?
2: Değil ya.
0: Anıl, ben demedim Şevval dedi. Bizim kızımız birazcık patavatsız, hemen söyle. Şey yapma yani.
1: Çok iyi bence.
0: Eyvallah. Anılcığım, yasaklıyorum bugünün mevzusu güzel kardeşim. Var mı cevabın, şunu yasaklıyorum dediğim bir şey var mı?
1: Yasaklıyorum ya. Eşim çoraplarını hep salonda çıkartıyor. 5 yaşındaki kızım da öğrenmiş. O da çoraplarını salonda çıkartıyor.
0: Yani bunun tersi ya olması lazım. Yengenin bağlarım.
1: Ya ben anlamıyorum işte.
0: Yengenin
1: ya
0: bağlarım seni şikayet etmesi lazım.
1: Benim hayat çok ters ya. Aynaya baktığında neden öyle dediğimi anlamışsındır.
0: Şimdi anladım Anılcığım kardeşim. Peki yenge hanım, sadece çorap konusunda mı böyle dağınık? Evde mi öyle? Size misafirliğe gelinir mi?
1: Ya ev öyle ama işte misafirden misafire toplanıyor. Genelde misafir almıyoruz. İşte 3-4 ayda bir alıyoruz. İşte kimi çat kapı geliyor. Evde yokuz numarası yapıyoruz.
0: Şevval, hadi yok. burç yorum yapabilirsin Anıl'a. Ne burcu olabilir? Başak mı?
2: Koç olabilir misiniz?
0: Bakalım, soralım.
1: Anam, eşim koç. Çok sıkıntılı.
0: Siz ne burcusunuz? Anıl Bey, siz teraziyi tutturamadık yine. Ben zaten sallıyorum da Şevval uzman olduğunu söylüyor. Onun da tutturduğu yok. Onu sürekli sallıyor, tutmuyor.
2: Zıt burçlar ama.
0: Ha, olmuyor mu?
2: Onlar zor. Ya çok iyi ya hiç.
0: Anıl öyle mi? Ya çok iyi ya hiç misiniz?
1: Hangi konuda?
0: Yani gelen şey evlilik süreci boyunca. Ya, ya sevdiğimi çok seversin, ya nefret ettiğimi çok nefret edersin ya mesela, onu söyle.
1: Yok ya, yani nefret falan böyle hiç bizim için bir şeyler değil ya. Böyle güzel, mutlu, seversen seversin, olmuyorsa olmuyorsun.
0: Kaç yıldır evlisiniz?
1: Kaç yıl oldu? 7 yıl oldu.
0: Saate baktın gibi hissettim ama.
1: Saate değil, kafamdan bir hesap yaptım ama.
0: Kaç oldu? Inşallah. 7
1: kaç
0: olmuş.
1: 2020 idi galiba.
0: Yanlış oluyor, 6 oluyor, bu sefer de olmuyor.
1: Ha, doğru, 6 oluyor, evet. Altı gene oluyor. Yanlış.
0: Anacığım inşallah dinliyordur Ege Hanım. Selamlarımızı iletiyoruz kendisine efendim.
1: Tabii dinliyordur, eve almayacak büyük ihtimal.
0: Neyse, bize gelirsin, soru yok. Neredesin? Manisa.
1: Manisa.
0: Yarın bekliyorum kardeşim. Bugün olmaz ama bugün yolda geçer zaten. Anıl, çok mutlu olduk aradığına, var ol.
1: Görüşmek üzere.
0: Çok eğlenceli bir kimsesiniz. Eşinize selamlar.
1: Sağ olun.
0: Görüşmek üzere. Düştü mü? Ay, bir tül düşmüş ya. Ben arayayım buradan, ben arayayım. Dur bakayım. Numarası burada var mı? Sabitler misin? Ben arayayım hemen.
2: Tamam,
0: iki dakika.
2: Bir dakika. Evet. Sabitledim.
0: Evet, sabitledim. Ben şu sayfayı bir yenileyim. Betonum düşmüş ya. Hay Allah. Betty diye kayıttı, doğru mu?
2: Evet.
0: Sana bir çiçek gelmiş kız içeride. Hayırdır? İki gün önce aşık oldum dedim. Bugün masanda çiçek var.
2: Ya Gülşah aldı. Keşke o aşık olduğum kişi alsaydı.
0: Gülşah, niye masraf ediyorsun yani? Parasını ver kıza. Niye masraf ediyorsun Allah aşkına? Dur bakayım. Betül Hanım'dı değil mi? Doğru mu?
2: Evet.
0: Arayalım bakalım Betül Hanım'a. Efendim, Betül Hanımcığım, bakalım ne yapıyor oralarda. Belki aradığına pişman oldu kadın. Kendi kapattı bu arada. Biz teknik bir sorun düşünüyoruz ama değildir belki de. Dur bakayım. Betül?
3: Evet.
0: Evet mi? Hoparlörü kapat. Araç kitini de kapat. Telefonu kulağına al.
3: Kulağımda.
0: Araç kiti açık. Duyuyorum. Onu kapatıver.
3: Hayır, asla değil.
0: Ay, çirkef bir de. Bundan ben nasıl konuşacağım ya? Betül dedik ki acaba şey olmuş olabilir mi yani? Ay vazgeçtim ya, konuşmayacağım bunlarla. Öyle
3: ya,
0: mi oldu?
3: Ya evet, istemiyorum. Yok, tabii ki öyle bir şey yok.
0: Kullanmıyorum. Ne diyor? Kullanmıyorum demiyordu kız. Ne diyordu? Düşünmüyorum.
2: Kullanmıyorum.
0: Kullanmıyorum.
3: Kullanmıyorum.
0: Betül Hanım, siz ne iş yapıyorsunuz efendim?
3: Ben ev hanımıyım.
0: Oo, en sevdiğim meslek ya. Keşke vallahi ben o kadar isterdim ki ev hanımı olmayı. Ama işte biyolojik olarak biraz zor. Belki ev erkeği olabiliriz ileride inşallah. Betül Hanımcığım, yasaklıyorum bugünün mevzusu. Var mı yasakladığınız bir şey? Şunu yasaklıyorum dediğiniz bir şey.
3: Yasaklıyorum sevmeyi çok çok seven, sevilmeyi çok çok seven insanları sevmeyi yasaklıyorum.
0: Kız çok zor bir cümle oldu. Biraz basitleştir bunu ya.
3: Sevmeyi seven insanları sevmiyorum.
0: Bağırınca yasak. Basitleşiyor mu bağırınca?
3: Evet.
0: Sanki sesin az geliyor dedik.
3: Sevmeyin abi, kimseyi sevmeyin.
0: He öyle de ya. Şimdi söyleyecek arabesk olur diye biraz felsefik yaptı onu.
2: Evet.
0: Tamam şimdi oldu Betül. Çok sevmeyin diyor. Ne oldu, aldatıldın mı Betül?
3: Yok, hayır.
0: Aldattın mı demeyeyim o zaman. Ne oldu, bir şey olmuş belli.
3: Tabii ki hayır, 4 çocuk annesiyim. Tabii ki hayır.
0: Allah bağışlasın. Ne, ayrıldınız mı? Ne oldu?
3: Yok, Silivri'de tatilde arkadaş.
0: He, sizi bıraktı, tatile mi gitti?
3: He he.
0: Silivri'de dediğin cezaevi olarak değil değil mi?
3: Cezaevi olarak.
0: Ha, gittiniz, öyle oldu, anladım, neyse.
3: Sık sık da tatile gidiyor.
0: Tatilde mi şu anda?
3: Tatilde hayat.
0: Ben gerçekten cezaevi zannettim.
3: Gerçekten cezaevinde arkadaşlar.
0: Kız ne, bir öyle diyor bir öyle diyor, anlamadık ki biz de. Tamam şimdi yani... konunun çok detaylarına inmeyeyim de şimdi bir rahatsız eden bir şeyler olur bizi falan, bir şey olur falan.
3: Yok yok. Tamam.

0: Tamam, inşallah ne diyeyim ya, bu kavuşursunuz diyeyim. Peki çok sevmekle kocanın ne alakası var? Yani sizi bırakıp gitti diye mi?
1: Hayır, çok sevdiğin için o kadar kendilerine özgüven duyuyorlar ki
0: erkekler,
1: o kadar seviyorlar ki her şeyi yapabiliyorlar.
0: Hmm.

0: Ya o kadar da değil ya. Şimdi bir şey söyleyeceğim ama bunu bir edebi bir tespit olarak kabul etmeyin. Şimdi çok sevdim, beni sevmediği ben anlayamıyorum. Sevmek bireysel bir şey değil mi yani? Karşı tarafta niye bekliyoruz ki? Sevmiyorsa sevmiyordur. Ben seviyorum kardeşim.
1: Şimdi biz sevmekle alakalı konuşmuyoruz. Sevilmeyi seven insanlardan bahsediyoruz.
0: Ha şimdi anladım ben. 26 dakika sonra anladım. Tamam şimdi anladım. Tamam. Yani sevilmeyi sevenler de şımarıyor diyor.
2: Evet.
0: Yani, tamam
2: şimdi evet. Anladım. İlgi meraklıları.
0: Betül ne yordun beni yemin ediyorum. Vallahi her söylediğini zor anlıyorum ya. Yarım saat sonra anladım ya. Vallahi billahi.
1: İlk defa bağlanmıştım sanırım sen olacak bir daha.
0: Yok yok hayır estağfurullah olur mu şey çok keyif aldı gibi. Size sticker gönderiyoruz madem 4 çocuk var verin çocukları yapıştırsınlar sağa sola.
1: Çok mantıklı teşekkür eyvallah. Ediyorum.
0: Selam ederiz efendim çok çok mutlu olduk aranızda. Görüşürüz Betül'cüğüm var ol. Var eyvallah. Kız neşesi yazmış bir dinleyicimiz. Ne o kız neşesi?
2: Biz Betül Hanım ben Gülşah.
0: Kız neşesi misiniz siz?
2: Evet.
0: Benim mesajlarıma da bakın. Bakayım dur bakayım. Silindir operatörüyüm. Meslek tahmini programına katılmak istiyorum. Yasin Bey olur. Yani şeye doğru şey yaparız. Sona doğru yaparız efendim. Yayına bağlanabilir miyim? Tabii ki de efendim. Yayına bağlanabilirsiniz. WhatsApp'tan ben müsaitim diyenleri dahil ediyoruz. Kıymetli dinleyiciler. Ha kutlamıyorum diyormuş kadın ya.
2: Neyi?
0: Kullanmıyorum demiyormuş. Kutlamıyorum.
2: Ha evet. Bayramdan bahsediyorlardı sanki.
0: Evet. İki dinleyici de arıyoruz efendim. Ben müsaitim diyen iki dinleyici. Tek bir reklam var geliyorum.
3: Bu bir reklamdır.
4: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
0: Yasaklıyorum bu akşamın mevzusu sevgili dinleyenler. Yasaklıyorum. Neyi yasaklıyorsunuz efendim? Şu oradan bakayım. Şu hava atan tipler var ya diyor onları yasaklamak istiyorum. Gördüğüm an iğreniyorum demiş Samet efendim. Hava atan tipler. Şeyiyle değil mi? Arabasıyla, kıyafetiyle, işiyle, gücüyle, genel itibariyle her şeyle. Zaten bu havacı tipler her şeyle hava atarlar. Öyle bir şeyle hava atmazlar. Eline ne geçse. Mesela sinek yakaladı havada onu bile havasına atar. Gördün mü lan tekamülü de aldım falan. Öyledir. Asansörde aynanın karşısına geçince değişik bir hareketler yapmayı yasaklıyorum. Önce nereye bakıyoruz? Dişlere. Niye bilmiyorum ama bir dişlere bakma durumu var yani. Asansörde önce nereye bakıyorsunuz? Süper soru. Dur soruyorum. Sevgili dinleyiciler. Sorumuzu değiştirdik. Asansörde önce nerenize bakıyorsunuz? Kaşlar mı? Dişler mi? Kıyafet mi? Kolyeniz mi? Ne? Mesela asansöre bindiniz kimse yok. Önce nereye bakıyorsunuz efendim? Bu önemli bir soru bizim için. Cevabınızı merak ediyoruz. Telefon geldi mi? Geliyor mu? Ha geliyor. Tamam gelsin.

İşte burası. Efendim sorduk asansörde. Biner binmez kimse yoksa nereye bakıyorsunuz efendim? Genelde diş ve burun var. Hatta burnu detaylandırmış dinleyici. Burnumda tatak var mı diye bakıyorum diyor mesela. Alt bölgeme bakıyorum diyor Aylin Hanım. Kilolu mu duruyorum acaba? Önce güvenlik kamerası var mı diye bakıyorum. Bir de dişlerime bakıyorum. Gözlerimin içine bakıyorum. Fermuar. Saçım. Dişlerime bakıyorum. Yanaklarıma bakarım, allaşmış mı?

0: İslam Özyıldız, doğru mu? İslamcığım merhaba, iyi akşamlar.
1: Merhaba abi.
0: Nasılsın kardeşim? İyi akşamlar.
1: Vallahi iyiyiz abi. Şu dün bir konuşamayıp da eşine veren abla var ya, onun kadar heyecanlıyım abi.
0: Bizim şeyin Samet miydi?
2: Evet.
0: Samet heyecanlı. Evet, eyvallah. Heyecanlanacak bir şey yok güzel kardeşim. Sakin olacaksın. Ben varım, Şevval var. Şevval'in arkadaşı var ve milyonlarca insan seni dinliyor.
1: Abi benim arkadaşlarım çok dinliyor. Ofiste de sürekli bu Alem FM açık.
0: O zaman yaptığın küçük bir hatada rezil rüsva olacaksın.
1: Abi yarın saat 7.30'da fabrikanın önünde beni beklerler.
0: Mahvedeceğiz seni Şevval. Rezil rüsva edeceğiz. İnsan içine evet. Çıkamayacaksın. Öyle bir hal. İslam Özyıldız Bursa. TC'yi söyle çabuk.
1: Abi TC veremeyiz ya.
0: TC veremiyoruz yavrum yalnız. İslam asansörü binince nereye bakıyorsun önce?
1: Abi ben biraz zayıf bir arkadaşım da.
0: Zayıf bir arkadaşım? Evet. Nereye
1: bakıyorsun? Ben biraz zayıfım abi vücut olarak. Biraz da uzun boyluyum. Hı. Onun için yani böyle üzerime yakışan şeye bakıyorum abi. Acaba beni çok mu zayıf gösteriyor diye.
0: Şey mi giyiyorsun kardeşim? Casual. Öyle mi diyorlar? Casual mı diyorlar Şevval olarak?
2: Casual sanırım.
0: Casual mı? Sanırım mı? Kız bilmiyorum desene mi biliyorsun?
2: Yoksa slim mi giyiyor acaba?
1: Abi çok giymemeye dikkat ediyorum.
0: Vücuduna yapışıyor mu giydiğin şeyler?
1: Yok abi ben işte bol giymeye çalışıyorum.
0: Oversize. Oversize diye yazılır. Oversize.
1: Abi bir de bu yüzde çıkan böyle şeyler var ya. Kendi başına.
0: Siyah noktalar. Kendi...
1: Kıllar var ya abi işte.
0: Ha kılları diyorsun ha.
1: Gözlerinin altında, göz altlarında.
0: Bu var ya kesin abi. Kulağından kıl da koparıyordur. Göz abi. Altında kıl mı var lan senin? Nasıl oluyor ya o?
1: Abi tam gözünün altında çıkıyor ya böyle yanağının üstünde.
0: Bir
1: ya.
0: Yaratık bağlandı sevgili izler. Yaratıklar. İslam nasıl olabilir ya böyle bir şey? Gözü, kirpi mi diyorsun abi, lan kirpi?
1: Abi epilasyona gideceğiz abi.
0: İslam epilasyona git kardeşim. Önceden çok yadırgıyordu erkekler epilasyona mı gider falan diyordu.
1: Aynen kadın. Abi lazere gitmemiz lazım abi.
0: Abi komple ülkecek. Vallahi gitmemiz lazım ya.
1: Abi yaz günü böyle yün kazak giyenlerden değilim de yine biraz var yani.
0: Sen bence sen çok bakımlı, güzel kokan, giydiğine dikkat eden böyle çok enfes bir adamsın öyle zannediyorum.
1: Evet biraz anlıyorsun.
0: Sana yürüyor gibi oldum biraz ama mesela böyle insana özellikle şu yaz günlerinde çok ihtiyacımız var.
2: Evet.
0: Değil mi? İslamcığım peki bir şey sorabilir miyim? Kıyafet alacağın zaman yanına birini götürüyor musun yoksa kendisi ben seçerim akacım mı diyor. Ben mesela yanına birini götürenlerdenim. Allah'tan abi, evlendikten sonra hanımla gidiyoruz da. Önceden ya anam ya kız kardeşim gelirdi.
1: Ben ne zaman kendim bir şey alıp gelsem abi onu orada deniyorum. Orada oluyor, evde olmuyor ya. Hanım abi başıma bakıyor.
0: Doğru söylüyor, evde olmuyor ya.
2: Evet, hiçbir yani zaman.
1: Evde olmuyor abi.
0: Olmuyor.
1: Ya paçası kısa geliyor, ya beli uymuyor.
0: İslam acaba diyor ki o kabinlerdeki ışık oyunları mı?
1: Abi, kabinlerdeki ışık oyun değil de o vücut hatası galiba abi ya. Olmuyor bir türlü.
0: Oğlum AVM'de oluyor, yani mağazada oluyor.
1: Abi orada beğeniyoruz işte, fikir veren yok ya.
0: He.
1: Olmuş veren yok ya.
0: Başkası görmüyor. Kendi kendimizi aynen. Görüyoruz diye. Doğru güzel bir bakış açısı bu.
1: Aynen abi.
0: Evet biraz saçma ama güzel yani beğendim. Fena değil. İslam'cığım çok tatlı bir insansın gerçekten.
1: Abi teşekkür ederim.
0: Sana sticker değil de Alem FM tişörtü vermeyi çok isterdim. Sen şimdi kesin oversize isterdin ama yok evet. Elimizde yok maalesef kusurumuza bakma.
1: Abi senin canın sağ olsun.
0: Eyvallah
1: güzel kardeşim. Buraya bağlanmak bile benim için yeterdi.
0: Sen neredesin? Bursa'da mısın? Bursa'dasın.
1: Ben Bursa merkezdeyim abi.
0: Bana bak Bursa'da yayın yaparsak seninle tanışmak istiyorum oversize tamam mı? Bekliyorum tamam, mutlaka.
1: Abi. Tamam 7.24 zaten şey açık abi.
0: Eyvallah. Hangi fabrika bu? Selam çakalım hemen.
1: Abi fabrikanın ismini vermeyeyim ya.
0: Ya ver babacığım be. Ben çalışanlara selamca. He veremiyoruz. He veremiyoruz.
1: Ya abi Bursa'da zaten kaç tane İslam vardır? Onlar zaten anlamışlardı benim konuşmamdan.
0: Tamam da biz anlamadık oğlum. Onlar anladı biz anlamadık ki.
1: Abi Bursa organize sanayide büyük bir yedek parça.
0: Bunlar var. Kesin yasa dışı bir şey üretiyorlar bak. Adını vermiyor kesin.
1: Hayır abi kesinlikle öyle bir şey yok. Dünyanın dört bir tarafını ihracat yapıyoruz abi.
0: Bak laflara bak. Hareketlere bak ya. Dünyanın dört bir tarafını ihracat yapıyoruz. Gelir gider tablosu benden sorulur. İslam aynen. Özyıldız Bursa'dan aradı. Tatlı bir kardeşimiz. Alkışlarla oluyoruz.
1: İslam görüşürüz.
0: Sağ ol. Var ol. Eyvallah. Dilde nasıl görüyor musun? Hemen vıdı vıdı vıdı vıdı vıdı.
2: Papuç derler
0: avuç,
2: ya.
0: Avuç. Radyo yeni açtım. Eğlendir lan bizi yazmış. Bak böyle hareketler hoş değil yani. Ha. Bak, vallahi çok sinirlendim. Az önceki Betül Hanım yazmış efendim. Betül müydü adı? Betty yazan.
2: Evet.
0: Ben ilk defa sizin programı bugün dinledim diyor. Efendim. Evet. He, ben de bağlandığım için teşekkür ederim yazacak zannettim ama programı gün ve saatlerini sesli söyler misin diyor. Efendim cumartesi pazar akşam gece daha doğrusu 23.01. Bugün bir arkadaşımız yoktu, onun yerine çıktım Betül Hanım. Cumartesi ve pazar 23.01 arasında. Ya yani radyonun en dinlenmeyen saatlerde bana bu görevi verdiler Betül Hanım. Bundan sonra zaten alemifem.com'a girersen orada yazıyor program saatleri. Beni de görürsün cumartesi pazar 23.01'de sizlerin karşısında olmanın haklı gururunu yaşıyorum sevgili izleyiciler. Bu mutlu günümde bizlerle beraber, evet. Elif Hanım merhaba.
3: Merhabalar.
0: Alo, alo.
3: Duyabiliyor musunuz?
0: Duyuyorum, siz duyuyor musunuz?
3: Ben de duyuyorum.
0: Şevval sen duyuyor musun?
2: Ben de duyuyorum.
0: Harika, hepimiz duyuyoruz, kulaklar çalışıyor. Bir Öztaki testi yapacağım. Öztaki borusu testi yapacağım. Burnumuzu tutalım. Burnumuzu tutalım, şöyle tutalım. Elif evet, Hanım tutalım, sizin duyalım ama sesinizi böyle duyalım. Nihat Doğan duyalım.
3: Evet, merhabalar, merhaba.
0: Çok güzel, şimdi ağzımızı şişirelim, basınç yapalım kulağımıza. Bugün bana öyle yaptılar Elif, biliyor musun? Bugün bana öyle yaptılar. Odyolog muydu? Odyolog oluyor değil mi?
2: Odyoloji.
0: Odyoloji. Evet.
2: Evet.
0: Hanımefendi odyolog oluyor tabii. Evet. Burnunu tut. Şişir dedi yanaklarına. Şişirdim. Yutkunma ama dedi. Abi şimdi bir insan normalde burnunu tutup yanağını şişirip yutkunmaz ki. Bana söyledi ya, yutkundum. Elif. Dedi ki niye yutkundunuz dedi. Siz söylediniz yani çimlere basmayın gibi düşünün dedi bana. Sonra hastaneden çıkınca fark ettim. Ulan bir insan böyle tutup yaptığında zaten yutkunmaz ki.
2: Evet.
0: Yutkundum
2: yağsız
0: işte.
2: Değil mi?
0: Yutkundum.
3: Yapabildiyseniz helal olsun.
0: Evet. Elif Hanım telefona yakın, hoparlörü kapatalım lütfen. Yanınızdakiler.
3: Yok, hoparlör açık değil.
0: Yalan mı söylüyor koskoca adam efendim? Güzel. Elif Hanım avukatmış. Oo, avukat hanım merhabalar tekrar. Hoş geldiniz.
3: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Evet.
3: Kızım aslında istedi biraz katılmamı, konuşmamı. Hatta kendisi konuşmak bile istedi.
0: Ha, siz sevmiyor musunuz bizi efendim?
3: Yok, ben de seviyorum. Severek takip ediyoruz, dinliyoruz. Daha önce de katılmıştım o açıdan.
0: İtiraz ediyorum Hakim Bey. Kızınız kaç yaşında?
3: 6 yaşında.
0: Maşallah. Allah başını zaten yaz sınırından dolayı kendisini bağlayamıyoruz. Yaz sınırımız çok eskiden 18'di belki hatırlarsınız bilmiyorum. Sonra biz onu 25'e çektik. Aleyhine tekki bağlanmasın diye. Kızınızın bir 21 yılı daha var. Pardon 19.
3: Evet.
0: Evet. Yanaklarından öpüyoruz. Yasaklıyorum. Var mı yasakladığınız bir şey? Şunu yasaklıyorum dediğiniz bir şey.
3: Yok aslında yani.
0: Tamam, kapatıyorum o zaman.
3: Size iyi yayınlar diliyorum.
0: Ay dur kız dur, şaka yapıyorum. Elif sen avukatsın ya, senin bir sürü şey yasaklıyor olman lazım. Bir sürü vaka düşüyordur önüne, dava düşüyordur.
3: Yani düşüyor tabii ama şu an hiç aklıma da gelmedi yani. Düşünme
0: evde bir şeyi biraz yasaklasın. Evde bir şeyi yasaklıyorum. Kocanıza bir şeyi yasaklayın mesela.
3: Kocama bir şeyi yasaklasam neyi yasaklarım? Düşünüyorum.
0: Bunu dinleyicilere de soralım. Hanımlar, kocanıza neyi yasaklarsınız? Özellikle benim öz karım yazsın. Neyi yasaklardınız efendim kocanıza?
3: Şeyi yasaklarım. Genelde böyle gece oturup telefon oynuyor. Gece oturmasını yasaklardım.
0: Ya bu kadınlar niye erkeklerin telefonla oynamasına uyuz oluyor? Ben anlayamıyorum.
3: Hayır, gece oturup telefonla oynamasına.
0: Ne oluyor? Gece olunca daha mı çok şeytan geliyor? Ne oluyor yani? Ne dur ya?
3: Siz de gececilerdensiniz herhalde.
0: Yok değilim. Ben telefonla uğraşmayı artık sevemiyorum. Çünkü bakamıyorum ekrana, böyle gözler yoruluyor. Benim de kulaklar gitmiş, gözler yoruluyor. İyice bittim valla. Prenses konuşuyor orada. Konuşabilirse telefonu verin, bir merhaba diyeyim.
3: Tamam, veriyorum.
0: Konuşabiliyor mu? Var mı böyle bir şey, meziyeti?
3: Seninle konuşmak istiyorum.
0: Hanımefendi merhaba.
4: Merhaba.
0: Nasılsın?
4: İyi.
0: Sesin çok güzel geliyor.
4: Nasılsınız?
0: Ben de çok iyiyim, çok teşekkür ederim. Keşke direkt sen arasaydın, anneni araya sokmasaydın. Seninle konuşmak çok güzel. Bizi sürekli aramanı istiyorum.
4: Ben eskiden iki kere, birinde babam birinde annem aramıştı. Kendine mesaj atmıştı, o zaman görmemiştiniz.
0: Hay Allah da beni ne etmeye. Şöyle yapalım isterseniz. Hanımefendi isminiz neydi bu arada?
4: Beren.
0: Beren Hanım, bundan sonra sizin direkt bağlanıp mesajları direkt sizin atmanızı istiyorum ve okumadığımız günlerde de kendimizi cezalandıracağız. Şevval özellikle not al.
2: Tamam.
0: Beren Hanım'ın mesajlarını okuyalım lütfen.
4: Tamam.
5: Tamam, tabii ki.
0: Beren Hanım, yasaklayacak olsanız neyi yasaklardınız evde? Yani anne şunu yapma, baba şunu yapma dediğiniz bir şey var mı?
4: Ben de babamın geçe oturup telefon oynamasını yasaklardım.
0: Çünkü senin elinden alıyor telefonu, sen oyun oynayamıyorsun tabii, ondan dolayı herhalde. Öyle mi? Yani siz telefonla oynayamadığınız için mi yasaklıyorsunuz Beren Hanım?
4: Ya onun için değil. Gece biz uyuyoruz. Hı. Ben babama bacaklarıma masaj yapması için babam masaj yapar mısın gel diyorum.
0: Ne diyor?
4: Babam bazen bilgisayar oynuyor. Bazen telefon oynadığı için yapmıyor. Ama yaptığı zamanlarda oluyor.
0: İnsan babasını seçemiyor gerçekten Beren. Senin aynı fikirdeyim. Ama senden rica ediyorum, akşam baban eve geldiğinde yanaklarından öpüp selamımı iletir misin? Fatih abimin selamı var der misin?
4: Alır derim.
0: Çok tatlısın. Sana sticker gönderiyorum. Her yere yapıştır.
4: Tamam.
0: Özellikle babanın bacaklarına yapıştır. Yapıştır çek, yapıştır çek. Anlaştık mı Beren Hanımcığım? Peki. O zaman sizden bir şey rica edeceğim. Onu söyleyeyim ve ben reklamlara gideyim. Olur mu? Olur. Herhalde. Şöyle demenizi istiyorum Beren Hanım. Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Reklamlardan sonra devam edecek. Bunu demenizi istiyorum. Buyurun.
4: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Reklamlardan sonra devam ediyor.
0: Alkışlarla oynuyoruz. Beren görüşürüz. Hoşça kal. Beren.
4: Gittim.
0: Tamam hadi görüşürüz baba.
4: Beren. Beren.
0: Ne diyor, hala bir şey diyor.
5: Ne konuşuyor?
0: Beren kapatıyorum.
4: Benim adım Beren değil. Deren normalde.
0: Ne adı ne?
5: Deren.
0: He benim Deren. De. Yarım saattir Beren diyorum, bozmadı beni bile bak. Deren görüşürüz.
4: Hoşça kal.
0: Hoşça kal. Nasıl bir veda tonuydu, duydun mu?
5: Çok tatlıydı.
0: Hoşça kal. Reklamlardan sonra diğer Derenleri bekliyoruz. Ayrılmayın.

0: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hedeyi Sigorta, her anında daima yanında.

0: aziz.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar

Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Abi Muhammed Salah'la ilgili bir şaka yapmayacak mısın diyor. Allah Allah. Arkadaşlar biz ne zaman gündemle ilgili bir şaka yaptık lütfen ya. Salah Salah konuşmayalım. yok Muhammed Salah gelmiş. Büyük şeymiş, ne derler ona, transfermiş. Ben çok futbolla ilgim yok. Tebrik ediyoruz Trabzonspor yöneticilerini, Trabzonsporluları. Yani parayı veren düdüğü çalıyor sevgili dinleyiciler. Yani burada Muhammed Salah düdüğe benzettik. Biraz yanlış oldu ama hakikaten büyük şey. Büyük ne derler ona? Futbolcu. Tebrik ederiz kendisini. Türkiye'ye doğru bir tercih olmuş diye düşünüyorum. Kim geldi? Adil geldi. Adilciğim merhaba, iyi akşamlar.
1: Merhabalar, iyi akşamlar Fatih Bey.
0: Nasılsınız efendim?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim. Bizler de çok iyi. Son telefonsunuz bu arada. Bu bizim için çok kıymetli. Bir fotoğraf çekinelim.
1: Tabii abi.
0: Sizin için de uygunsa. Şevval sen şöyle gel.
2: Geleyim mi?
0: Adil abi sen de şöyle gel.
2: Ben evet, sağdan daha güzel çıkıyorum.
0: Sağ sen sağa gel o zaman. Tamam. Sağa gel. Şu kadınların da şu fotoğraf şeyi beni delirtiyor ya. Adil abi iyi mi böyle?
1: Abi şu an güzel, evet. Biraz evet. Daha yan duruyorum.
0: Tamam. Elini indir abi, elini öyle yapma. Şöyle duralım çünkü yanlış anlaşılır. Güzel. Çok teşekkür ederim Adil abiciğim.
1: Eyvallah, ben teşekkür ederim.
0: Biz her gün son telefonla fotoğraf çekiliriz çünkü. Bu bizim için kıymetli.
1: Abi çok memnun oldum. Bana da atarsanız paylaşmak isterim.
0: Adil abi ilaç üretimi yapıyormuş sevgili dinleyiciler kendisi. Kimyager misiniz efendim ilaç üretimi derken?
1: Zirai ilaç.
0: Ha, zirai ilaç. Yine kimyager evet. Olmak lazım. Evet. Yasa dışı mı üretiyoruz? Nasıl oluyor?
1: Yok. Hepsi yasal, tescilli.
0: Eyvallah. Şey mi bu, ağaçları böcek böcek sarıyor falan, onlar, evet. Onlara şey yapıyorsunuz.
1: Ya, aslında tam olarak ilaç değil, biraz besleme grubu bizimki, gübre grubu.
0: Gübre. Hmm, evet. Gübre mi üretiyorsunuz efendim?
1: Aynen, sıvı gübre.
0: Sıvı gübre de mi var?
1: Evet.
0: Bu biz mideyi bozunca sıvı gübre mi oluyor?
1: Yok öyle değil. Gübre deyince akla direkt o geliyor ama.
0: Gübre o değil mi abi ya? Yanlış biliyorsun. Cahili mi bağışlayın? Cehalet. Bunun adı cehalet. Ben böyle her konuda konuşurum. Kusura bakmayın.
1: Estağfurullah abi. Yani gübre besleme ürünü. Bitki besleme üzerine.
0: Şevval'e gübre nedir diye soracağım. Korkuyorum da yani.
2: Biliyorum.
0: Ha, biliyorsun.
2: Tabii.
0: Gübrenin içinde bir sürü element, molekül var ya, onlar tabii bitkiye faydalı oluyor tabii yani.
2: Arı sokmasına da faydalı.
0: Öyle mi? Gübre arı sokmasına faydalı mı Adil abi?
1: Ben hiç duymadım abi.
0: Uyduruyor muhtemelen.
2: Gerçekten öyle.
0: Gerçek mi?
2: Evet.
0: Siz yine de denemeyin efendim. İltihap kapar. Yapmayın öyle şeyler yapmayın.
1: Belki amonyak içerenler olabilir.
0: Olabilir. Adil abiciğim bir şey sorabilir miyim? Madem bu işlerde ustasınız.
1: Evet,
0: evinde böyle bitkisi böceklenene bir öneriniz var mı? Evinde mesela bitkin böceklendi. Ne yapayım? Mesela ben şunu yapıyordum. Faydasını da size soracağım neden faydalı diye. Suyun içine Arap sabunu birazcık damlatıyordum bir miktar. Onu böyle fıs fıs yapıyordum bitkilerin üzerine, yapraklarına falan.
1: Yani muhtemelen içerisinde kimyasal olduğu için etki etmiştir.
0: Hı-hı. Doğru bir şey mi yapıyorum?
1: Yani Arap sabunu hiç duymadım ama genelde o biraz işte öldürme grubuna girince bizim çok ilgi alanımız değil. Bizimki daha çok besleniyor.
0: Biz yaşatıyoruz yani. Efendim. Biz böcekleri yaşatarak. Böcekleri yaşatıp nasıl yapıyorsun beyler? Buradan uzaklaşalım beyler. Öyle mi yapıyorsun böcekleri?
1: Böcekleri değil abi de bitkileri yaşatmaya çalışıyoruz.
0: Ha, bitkileri yaşatma üzerine.
1: Aynen.
0: İlginç bir insansınız gerçekten Adil Beyciğim.
1: Bitkileri besleyelim, büyütelim, onun üzerine çaba sarf ediyoruz abi. Bitkileri
0: tamam da ben şunu anlayamadım abi. Var olan böceği nasıl uzaklaştırıyorsunuz?
1: Onlar işte ilaç grubu ilgileniyor onlarla.
0: He, tamam şimdi anladım. Peki.
1: Evet abi.
0: Yasaklıyorum bugünün mevzusu.
1: Abi pis insanları, yani daha doğrusu doğaya, çevreye zarar veren insanları komple yasaklamak istiyorum.
0: Gübreden konuştuk diye mi böyle dediniz yoksa?
1: Yok. Değil yani şöyle doğayı, kampı, balık tutmayı seven bir insan olarak.
0: Vay! Spin mi, LRF mi?
1: Abi LRF daha çok ağırlıklı.
0: Ben de çok seviyorum ya. LRF'ciyim ben de. LRF
1: evet,
0: canlı.
1: LRF.
0: Abi Allah'ın Konya'sında denizi bulamıyorsun tabii. Göle gidiyorsun tabii değil mi?
1: Tabii mecbur bizimki patlasın.

0: Ya benim Konya'da çok dostum var böyle. Onlarla konuşuyoruz işte balık malık muhabbetinde. Hep aynısını söylüyor. Ne yapalım oğlum, Konya'da deniz mi var? Göle gideceğiz diye. Bütün göllere gidiyorlar. Çok da güzel balıklar tutuyorlar oralarda tabii.
1: Doğru abi. Bizim işimiz daha çok tatlı su üzerine. Deniz balıkçılığı hiç yapmadım. Yapmaya çok isterim ama.
0: Konya'da biraz zor abi. Deniz biraz zor olur ama. Adil abi. Evet, rekorun abi. Kaç? Kaç kilo tuttun maksimum?
1: Yakın zamanda bir 4,5 kiloluk bir sazan çektim.
0: Maşallah.
1: Evet, rekorum şu ana kadar o.
0: Maşallah. Sazan ne biliyor musun?
2: Balık.
0: Kız onu demiyorum yani, şeklini tipini gördün mü daha önce?
2: Şaşırmış gibi bir balık olabilir mi?
1: Size de fotoğrafını atmıştım abi aslında ama hala duruyorum bilmiyorum.
0: Adil abi, Adil abi sabitler misin? Fotoğrafını atmışsa geçmişte duruyor, durur bakacağım ona. Tabii. Şaşırmış balık dedi ya.
1: Doğru söylüyor.
0: Zaten. Yakalandığı için diyor galiba. Ya şaşırmış lan bu. Lan bu yemek elidir mi ya? Gibi bir şey herhalde. Adil abi, LRF'yi açıklayalım bilmeyenler için. Sevgili dinleyiciler, LRF çok hassas bir oltadır. Balık böyle gelip yemi kokladığında bile elinizde hissedersiniz. LRF o. Daha böyle orta boy balıklar, küçük balıklar. Spin onun bir büyüğü. Bir de şey var, surf casting mi diyorlar? Ne diyorlar? O var işte, büyük kamışlar var. Bir de onlar var. Bu iş birazcık pahalıya patladı bana yalnız. Yaklaşık 6 aydır bir 50 bin lira harcamışım efendim. Çok para. Balıkçılığa girmeyenler girmesin.
1: Evet. Kesinlikle girmesin.
0: Evet.
2: Ben LRF'yi ne zannettim biliyor musunuz?
0: Ne zannettin?
2: Lüfer balığı. Saltma.
0: Olmuyor ki. Lüref oluyor o zaman.
2: Evet. Ben de ona şaşırdım.
0: Yok değil.
2: Bir harf konuşuklu
0: LRF oltanın cinsinin adı. Daha hassas.
2: Siper.
0: Siper değil, spin.
2: Spin.
0: Spin de Adil abi açıklasın hadi. Adil abi açıkla spini.
1: Spin orta siklet grubu için daha böyle kilolu balıkları çekebilmek için, daha uzak mesafelere atış yapabilmek için uygulanan.
0: Dur bakayım ne anladı abi, bekle bir saniye. Ne anladın şey var?
2: İri yarı balık.
0: İri yarı balıkları
2: tutmak için. Yakalamak için.
0: Doğru.
1: Evet, evet. İri balık.
0: Fena değil, fena değil abi. Şevval daha çok salatasında işin. Hani siz balığı tutun ben salatayı yaparım tarafında galiba.
2: Evet.
0: Adil abi çok teşekkür ederiz aradığın için. Son
1: abi
0: telefon.
1: Ben teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim aradığınız için.
0: Tuttuğun balıklar çok olsun inşallah.
1: İnşallah beraber de balığa gitmeyi çok isterim.
0: Ulan ederim. Ne güzel olur. Beni Konya'ya davet etseniz oğlum, organizasyon yapın. Ben oltamı alır gelirim ya.
1: Ne zaman istersen. Sen geldiğin zaman alo'da, her zaman biz müsait hazırız.
0: Ya senin. Var ya, Konya'da bir gün balık tutmak nasip olur mu be? İnşallah diyelim mi? Bir Konya yayını olduğunda bana hatırlatın. Oradaki balıkçıları organize edelim. Gölde balığa gidelim.
1: Olur. Çok güzel olur.
0: Ben okeyim babacığım.
1: Tamam. Ben okeyim. De hazırım her zaman.
0: Adil Kaçmaz Konya'dan aradı. Eski balıkçılardan. Hobi olarak da ilaç üretimi yapıyor.
1: Gübre.
0: Gübre üretim, pardon. Adil abi görüşürüz. Hoşça kal. Var ol.
1: Abi görüşmek üzere. İyi akşamlar.
0: Eyvallah. Ya bu Şevval gerçekten çok ciddi sorunları var kızımızın. Ben bunu ne zaman çalsam bir sağ bir sol oynuyor.
2: Saçlarım dans ediyor.
0: Dans ediyor. Hani Gülşah da ona eşlik ediyor. Gülşah da deli.

0: Keltoş, o balık bahisine girmeyecektik. Kaderimiz bir diyor. Ne para verdim diyor şu şeyleri diyor. Kredi kartına 9 taksit. Balık müthiş bir zevk, müthiş. Kısa bir ara, aradan sonra neden kefal balığı tutmalıyız? Veda için burada olacağız efendim, ayrılmayın.
1: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlem

0: yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK
1: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
1: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında gedik poşetli bütün pilicin kilosu 79 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
3: E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
4: Ekspertize. Dino Bile. 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
5: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
6: Yalan söylüyor. Yok öyle bir şey. Programın sonuna geldik. Şu kadına söyleyin şunu düzelsin kurmalıyım. Her gün uyarıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Yalnız bırakmadınız kıymetli dinleyiciler. Ve veda zamanı. Vedalar zordur. Ama bizimki kolay oluyor. Burada program bitti diye bir şey ver jingle'a basıyorum bitiyor bu kadar. Bize 2 saat ayırdılar bitiriyoruz. Bizim Serdar var 22'de ona da 2 saat ayırdılar o da 24'te bitecek. Tadını çıkarın efendim. Seval'cim teşekkür ederiz.
7: Ben teşekkür ederim.
6: Gülşah'cım sana da teşekkür ederiz. Gel gel mikrofona gel kız gel. Hatıra kalsın.
8: Ben de çok teşekkür ederim.
6: Çok güleçsin ya başından beri bakıyorum böyle çok güleçsin. Böyle eve icra gelse ona bile gülebilecek bir şeyim var yani. Hani Gülşah evi boşaltalım. Ay hemen 2 dakika verin bana. Ay öyle bir havam var.
7: Öyle biri.
6: Maşallah. İkiniz kendisiyle de konuşuyorum. Lütfen bölmezsen Gülşah Hanımcığım. Siz de gazeteci mevzusunuz galiba değil
8: evet,
6: mi?
8: Evet gazeteci.
6: Güzel mevzu. Eyvallah. Gazetecilik. Bak gazetecilik diyor ama düzeltiyor beni. Gazetecilik diyor kendisi. Hangisini tercih ediyorsunuz? Gazetecilik mi gazetecilik mi?
8: Gazetecilik.
6: Gazetecilik. Evet. Peki. Gülşah Hanım çok teşekkür ederiz.
8: Ben teşekkür ederim.
6: Şevacığım var ol. Gülşah'ın sesi olur. İyice içine kaçtı şimdi. Duymuyorlar. Şöyle konuşmaya başladım. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Gülşah şimdi ben size taklit edeyim sevgili dinleyiciler. Böyle geliyor gidiyor mesela. Gülşah teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.
7: Bir sivrisinek videosu var ya.
6: Ne okudun? Gazetecik mi okudun? Gazetecik. Geliyor gidiyor. Sevgili dinleyiciler bir kampanyamız var Uğur'dan. Ankastre ocağınızı ve Ankastre fırınınızı alırsanız tam 9170 lira değerinde bir davlumbaz hediye kazanıyorsunuz. Üstelik davlumbazınızı istediğiniz renkte seçebilirsiniz efendim. Beyaz, gri, siyah ama gidip saçma sapan bir renk seçerseniz mağazada der ki kanka bu bizde yok. Ama tercih size ait. Şunu seçiyorum, bunu seçiyorum artık neyi seçiyorsanız. Ve anlaşmalı bankalarda da 9 aya varan taksit fırsatı var bunu da kaçırmayınız efendim.

0: Birimiz Mustafa hocamız da geldi ama ameliyat vardı bugün geç kaldım diyor. Yok yazma demiş efendim, Ankara'dan sevgiler hocam, yok yazıldım bile. Yazıldın. Yani profesör olmanız yok yazılmayacağınız anlamına gelmez. Türkiye'nin en genç profesörü Mustafa hocamız, canımız ciğerimiz, çok severiz. Mustafa Akkaya. Yarın bir aksilik olmazsa sabahına buradayız. Sabaha kadar buradayız. 7'de. Sosyal medyada beni bulabilirsiniz. Nasıl? Fatih Yıldırım com.tr. Radyonuzda Alem FM com. Şunu kaldıralım. Gözlüğümü takayım çıkmadan. Ayakkabılarımı da giyeyim bu arada. Ayakkabılar çık halde yayın yaparım ben. Şu önü de kapatayım azıcık. Evet, artık dışarı çıkma halim. Oldu. Ayakkabıları çıkardım ben bugün. Niye ayakkabılarımı çıkardıysam artık sıktı. Demek ki bugün çok yengenizin de boyun fıtığı konusunda sorunları vardı. Kızcağız MR çekildi bugün. Birazcık kocası olarak onun yanındaydım. Gerçekten Allah herkese benim gibi koca versin. Yani o kadar çok ilgilendim ki. İnanır mısın, elimle tost yedirdim, çay içirdim. Ona da buradan geçmiş olsun dileklerimi
1: çok
0: göndereyim.
1: Geçmiş olsun.
0: Ara ara nüks ediyor. Doktor dedi ki bugün benim yanımda ağır kaldırmamanız lazım dedi. Ağır kaldırıyor musunuz dedi. Bizimki yalan söyledi ya. Hayır dedi. Ben ne dedim peki doktora biliyor musun?
1: Ne dedin?
0: Efendim damacana kaldırdı dedim. Döndü bana baktı. Yalan söylüyor diyor doktora benim. Dedim hocam niye yalan söyleyeyim, damacanayı kaldırdı. Sonra etikler. Da bak hocaya ya bunlar aile iç muhabbeti, hocaya niye söylüyorsun ki? Ne dedi sonra biliyor musun hocaya?
1: Ne dedi?
0: Kaldır dedim, kaldırmadı. Lan konu o mu yani? Kadın orada hastalara bakıyor, biz orada dedikodu yapıyoruz hocayla. Veda zamanı. Yarın görüşürüz inşallah, bir aksilik olmazsa. Ve unutmayın, yarın kalan ömrünüzün ilk günü. İyi akşamlar, saygılar.
2: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar, Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sundu.

destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: Kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma da...

0: saat 20. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
1: sigorta. Yeni saatte de
0: cümle alem burada.

0: 30 sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Reklam. Alem FM. Cümle alem burada.

0: tamam. Alem Efendi.
1: Birazdan.
0: Ben böyle kahrolurken sen oralı değilsin. Bu aşk bizim değil mi? Sen nasıl sevgilisin?
1: Birazdan.
2: Reklam.
3: Ekspertise Dino Bile.
2: Ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival.

Merhabalar, ben Asigöl. Şarkımız 2 yıl önce benim mırıldanmamla başladı. Sefo ve Derya Ulu sözlerini yazdılar. Aranjesini Can Atayılmaz ile birlikte bitirdik. Ne oldu böyle? Şimdi Alem FM'de. Alem FM'de. Alem FM. Cümle alem burada. Cümle alem burada.

0: saat 21. Modunu seç. Müziğini dinle.
1: Alem Portal.
2: Alem Portal, alemfm.com ve Alem FM uygulamasında.
3: Gel benimle çok çok uzaklara, hüzünlerimi bir parça aşkla değiştir. Gel benimle bilinmez duraklara, mevsimlerimi bir dalga yaza dönüştür.

0: çok
1: çok uzaklara hüzünlerimi bir parça aşkla değiştir. Gel benimle bilinmez duraklara mevsimlerimi bir dalga yaza dönüştür. Bırak dudaklarından benler okunsun. Bırak ellerim saçlarına dokunsun. Bırak kulaklarımda sesin olsun. Bırak ellerim saçlarına dokunsun. Söz veriyorum

0: Saat 22. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ve Serdar Yayındayız sunar.
1: Adım Serdar Gökalp. Virüs dağıldıktan sonra kurtulanlardan biriyim ve İstanbul'da yaşıyorum. Tüm frekanslardan yayın yapıyorum.

Her gün akşam saatlerinde yayında olacağım. Güneş batmaya başladığında. Eğer duyuyorsanız, eğer beni duyan birisi varsa, saklanacak yer sağlayabilirim. Güvenlik sağlayabilirim. Yiyecek içecek sağlayabilirim. Eğlence sağlayabilirim. Eğer beni duyan varsa, kim olursa, lütfen, yalnız değilsiniz.

0: Haydi.
1: Haydi. Hanımlar beyler, herkese iyi geceler. Ben Deniz Serdar Gökalp. Şarkıların en güzel yerine konuşan radyocumuz. Nasılsınız?

0: Serdar yayında.
1: Herkese iyi geceler sevgili dinleyenler. Mevzu başlar. Tarih 5 Ağustos.

Hemen ilk 22 mesajına bakıyorum. Bakayım kime geliyor bugünkü yayın. Evet, bakıyorum şöyle. Şarkının burasına çok gülüyorum.

Sizden esinlenerek yazıyorum. Bu geceki yayın cep telefonu şarjı yetmeyenlere gelsin demiş efendim. Şarjı yetmeyenlere. Olur Hüseyin, bir kontrol et bakayım. Telefonun şarjı yetmeyenlere gelebiliyor mu? Yine değişik değişik şeylere armağan ediyoruz. Bugünkü konuda bir enteresan, kendi hakkınızda bir soru soracağım size ve yazılanlarla hani siz yazı yazmayı kendinize siz yapın, şakaları bana bırakın sevgili dinleyenlerim. 536-901-8902. Şimdi Hüsü Show bir kontrol edecek. Hüsü Show. O şimdi kontrol edecek. Sonrasına bakacağız sevgili dinleyenler. 23 Şubat'ta gelmiş ya. Enteresan. Ne, ya cin şeylere bile daha önce armağan etmiş oluyoruz abi. Görüyor musun? Ben buna yapmışızdır diye dur bir dakika kapattım orayı. Bakayım şimdi hemen. Hemen bakıyorum. İkinciye bakıyorum. Dur bakıyorum. İyi geceler. Bu geceki yayın kampçılara gelsin. Sizi kamptan dinliyoruz. Merhaba efendim. Bak bakayım kampçılara gelebiliyor mu kampçılara? He?

Kampçılara gelebiliyormuş sevgili dinleyenler. O zaman başlıyor gecenin yayını, kampçılara geliyor değerli dinleyenlerim. Şimdi konuyu veriyorum, etrafında dolanıyoruz. En güzel katılım gösterenlere Sarıyer Kola'dan canlı yayında bir adet milli takım tişörtü hedaye sevgili dinleyenler. Milli takım tişörtü hedaye değerli dinleyenler. En güzel katılım gösterenlere. Hazır mıyız? En cins huylarımızı, en garip huylarımızı, en garip alışkanlıklarımızı, en cins alışkanlıklarımızı konuşuyoruz bu gece. 536-901-8902 536-901-8902 sevgili dinleyenlerim. En cins huylar, en garip hareketler, en falanlar, en filanlar. 536-901-8902 dediğim gibi en cins huy sahiplerine canlı yayında bir adet milli takım tişörtü hedaya sevgili dinleyenler. Buyurun yapıştırın bakalım, içimizdeki en cinsleri bulalım hadi. Hazır mıyız? Hadi bakayım. Serdar abi bir şarkı söylesin, o arada mesajlar bir toparlansın.

0: Sadece alafranga tuvalet kullanabiliyorum. Diğerlerini kullanırken komple soyunuyorum. Komple. Erkekleri hep yanlış anladığım için bekarım hala. Kendimi bazen Havavan sınıfındaki Hürrem gibi hissediyorum demiş efendim. Seni arayalım. Gıybet oradaymış ya. Hiç söylemiyorsunuz. Vallahi hiç söylemiyorsunuz ha. Dur bakalım hemen. Evet, dur bakalım. Alo, merhaba.
1: Alo.
0: Merhaba efendim, nasılsınız?
1: Merhabalar.
0: Merhabalar, nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Niye böyle kedi evden kaçmış kız gibisiniz şu an?
1: Yok. Ondan sesim bir tuhaf çıkıyor olabilir.
0: Uyuyor muydunuz?
1: Yok, uyumuyorum daha.
0: Ne yapıyordunuz? Bu ses niye böyle? Bir dakika dur, sessizlik. Biz her zaman güleriz. Ablanın derdini çözelim önce. Bir dakika.
1: Yok yok, hastayım gerçekten ondan.
0: He, geçmiş olsun. Ben onu duymadım efendim. Geçmiş olsun, tamamdır.
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Şimdi bölüm bölüm gidelim bak. Erkekleri hep yanlış anladığım için bekarım hala. Kendimi bazen Havavam sınıfındaki Hürrem gibi hissediyorum. Mesajı size mi ait hanımefendiciğim acaba?
1: Evet, biz.
0: Tamam,
1: bölüm. Bizzat bana ait.
0: Tamam, şimdi bölüm bölüm kelime kelime gidelim. Erkekleri, bu hangi erkekleri?
1: Hemen hemen hepsini kapsıyor.
0: Denediniz mi hepsini?
1: Anlamayı ben öyle düşünüyorum. Büyük çoğunluğu öyle.
0: Anladım.
1: Artık ben genelleme yapıyorum.
0: Anladım efendim, peki. Hep mesela, hep.
1: Yani benim gözümde şu an herkes aynı.
0: Hep ya, herkes aynı hep.
1: Evet.
0: Siz neredensiniz hanımefendi?
1: Ben İzmir'den.
0: İzmir'den, tamam. Yanlış. Hı hı. Kelime kelime gidiyoruz da yanlış.
1: Yani size göre.
0: Nasıl bana göre? Ben yazmadım ki abla, siz yazmışsınız bunu. Ben, görüyor musun? Paranoyak olmuş bana mı?
1: Size göre bana. Yanlış, bana göre doğru.
0: Ama siz yazmışsınız işte, yanlış anladığım için de, yani size göre yanlış aslında. Bize göre doğru, size göre yanlış.
1: Evet.
0: Yani.
1: Tamam, anladım. Siz bak, konudan konuya atlıyorsunuz.
0: Abla estağfurullah, bölüm bölüm gidiyorum. Bak şimdi şöyle bir olay var. Kendi yazdığını bile biz anlatıyoruz
1: bakın,
0: sana yani.
1: Sizi daha de yanlış anlıyorum galiba.
0: Hiç anlamamandan iyidir ya. Neyse tamam, yanlışı hiç anlamıyor olarak değiştiriyorum ben. Anladığım için onu hiç anlamıyor. İçin. Bekarım hala. Burayı bir komple alalım. Bekarım hala. Ne kadar mesela bu hala? Nedir bu hala? Hala.
1: Yani 34 yaşındayım diyeyim.
0: 34 yaşındasınız.
1: Evet.
0: Ve bekarsın. Öyle bir istek var mı efendim mesela? Böyle evleneyim diye istek var mı acaba?
1: Yani arada bir biri olsun istiyorum. Sonra işte böyle tanışınca bir yanlış anlamalar, bir şeyler oluyor. Sonra diyorum ki ben böyle iyiyim diyorum.
0: Bir dakikadır abla, ne olur ne olur bize, kimi nasıl yanlış anladın bize onu anlatsana ne olur. Hadi ne olur. Bize bir tanışmanı anlat, bir yanlış anlaşılmayı anlat. Bir dakika sevgili arkadaşlar, çekirdek.
1: Tamam.
0: Çekirdek,
1: tamam,
0: kahve,
1: sarıyer polalar. Geçen günkü olayı anlatayım o zaman.
0: Bir dakika bekler misiniz? Herkes hazır mı? Hazırım yazsın, abla anlatacak. Bir dakika ablacığım. Ne olur gözünü seveyim. Bunun bir saati olsun. Siz aslında şöyle mesela bayağı bir erkeği yanlış anladığınız için her gün size aynı saatte bağlansak, bize her gün aynı saatte başka bir erkek anlatsanız olmaz mı?
1: Yok, her gün biriyle tanışmıyorum dedim ya, arada bir geliyor böyle biri olsun istiyorum hayatımda şöyle.
0: Mesela evde otururken mi durdurken
1: sonra
0: basınca da bastın da bana, tamam. O bir daha kullanmayın öyle şeyler, bir daha kullanmayın. Ne alakası var onun yani? Allah Allah.
1: Bu da kutsal bir şey, öyle değil mi?
0: Tamam hanımefendiciğim, bakın ikinci keredir kesersem üçüncü de komple, yani keseceğim şey yayın
1: tamam.
0: Olmuyor benim.
1: Tamam, ben bak kötü bir şey demiyorum, siz kesiyorsunuz, ne anlıyorsunuz bilmiyorum.
0: Ablacığım bak, yanlış anlayan sensin, ihale bize kalıyor ya. Evet,
1: tamam,
0: anlat.
1: Ben yanlış anladığımı zaten kabul ettim değil mi başta?
0: Tamam, herkes hazırmış. Buyurun anlatın. Şey yapıyoruz, dinliyoruz sizi. Bir fon ister misiniz aşağıda?
1: Tamam.
0: Fon müziğiyle anlatın.
1: Yok, gerek yok.
0: Böyle istersiniz, tamam.
1: Şimdi, tamam, en son yaşadığım olayı anlatayım.
0: Bravo.
1: Şimdi geçen gün bir uygulama var, dil uygulaması.
0: Dil uygulaması mı?
1: Evet, yani işte Almanca öğrenmek istiyorum.
0: Ben çok
1: o
0: yanlış anlamışım, pardon.
1: Bir arkadaşım dedi ki... Arkadaşım dedi ki bir dil uygulaması var dedi. Oradan arkadaş bulursan en azından hani Almancanı geliştirirsin falan dedi.
0: Ya güzel ablam sen,
1: neyse,
0: bunları bir dakika dur bunları nasıl yiyorsun? Dil uygulamasındaki erkeklerin hepsi avcı. Hepsi hani hepsi şeydeki gibi, o skeçteki gibi. Sen, ben, gitmek, bize, kırmak, tuğ yumurta, are you disco? Bu. Bu yani. Evet, devam edin.
1: Ha, anladım. Neyse işte oradan işte biri yazdı. Benim de hoşuma gitti.
0: Nedir hoşunuza giden?
1: Biraz konuştuk. Beğendim yani.
0: Fotoğrafı gözüküyor mu dil uygulamasında?
1: Evet, görünüyor.
0: Allah Allah. Tamam, bana niye kızıyorsun abla? Evet, gözüküyor dil uygulamasında fotoğraf paylaşıyor adam. Evet.
1: Ya işte en azından profil fotoğrafından bahsediyorum ya.
0: Tamam efendim, biz de başka bir şey demedik işte, fotoğraf dedim
1: i̇şte...
0: ben.
1: İşte.
0: Tamam.
1: Böyle güzel güzel konuştuk, gayet seviyeli falan fistan. Şimdi bir hafta falan konuştuk, sonra WhatsApp'tan görüşmeye devam ettik.
0: Almanca mı konuşuyorsunuz?
1: Oradan, evet, Almancamı geliştirmek için Almanca konuştuk. O da Almanca biliyor ama Alman değil.
0: Evet.
1: Ondan sonra işte konuşuyoruz falan fistan. Sonra dedi ki birbirimize fotoğraf atalım, birbirimizi daha çok tanıyalım, görelim tarzında.

0: Tamam dedim, at önce, sen at dedim. Sonra fotoğrafını attı, evet. Gerçekten de yakışıklıydı yani, beğendim.
1: Tamam.
0: Sonra bana dedi ki sen ne dedi, fotoğrafını atar mısın? Benim sesim yankı yapıyor bu arada.
1: Bizlikleyle o. Hani banyoda mısınız, neredesiniz?
0: Yok.
1: Valla bizlikleyle o.
0: Ondan sonra
1: Evet.
0: sen de fotoğraf atar mısın dedi. Ben de bir fotoğrafımı attım. Baktı. Baktıktan sonra hemen mesaj attı. Ya benim uyumam
1: Anladım.
0: diye. Yani böyle bir şey yazdı. İşte benim uyumam lazım dedi. Ondan sonra bir şey daha yazdı. Yazmadı. Bir daha cevap yok. Ortadan yok oldu adam.
1: Ya güzel ablam, bu yanlış anlama değil ki, adam kaçmış ama doğru anlamışsınız yani, adam kaçmış.
0: Tamam, ben de öyle düşündüm.
1: Şey, nasıl olsa goy goy yapıyorsun, ne bileyim yani, internetten falan bir fotoğraf bulup Google'dan Google'dan anonim ya da yapay zekayı oluşturup atsaydın, nasıl olsa görüşmeyeceksin adamla, yani görüşecek misin ya da adamla?
0: Ben de dedim ki herhalde beğenmedi. Neyse dedim, ben de zaten oha oha bayılmadım. Tamam, beğendim, adam aşırı bakımlı. Ama bir erkeğe göre de aşırı aşırı bakımlı.
1: Ha, biraz şey yani, prenses
0: Ben de artık
1: erkek.
0: çok sinirlendim. Aynen, ben de çok sinirlendim. Sen dedim önce bir kendine bakar mısın diye yazdım, yazıştırdım, tamam mı? Dedim böyle erkek mi olur dedim.
1: Ne dedi?
0: Yüzünde dedim bir ton filtre var dedim bu arada. En azından ben kendi doğal halimi attım. Benim doğal halim bile senden daha güzeldi. Bir sürü yazdım yazdım.
1: Hani şey
0: Ondan
1: falan
0: sonra
1: yazdınız
0: cevap...
1: mı mesela, yani atıyorum tamamen, yani işte göbeğime kaş göz çizsem senden daha güzel olur. Ne biçim
0: Yok, o kadar ileri
1: adamsın
0: gitmedim.
1: sen filan
0: Ama
1: böyle.
0: ben de çok sinirlendim. Yani çok sinirlendim. Sonra
1: Evet.
0: neyse sabah oldu. Bu da okumadı dedim herhalde. Bir de engelledi ki çift tık olmadı.
1: Anladım.
0: Sonra sabah şey yapmış işte, okumuş. Ondan sonra bir sürü özür dilerim özür dilerim. Sen çok yanlış anladın. Aramızda bayağı saat farkı olduğu için ben de sabahtan işe gideceğim için dedi. Gerçekten dedi gözümü açamayacak haldeydim. Çok özür dilerim falan. Sen hani mükemmel birisin. Ayrıca beni beğendiğini söylemiştin. Hani beğenmediysen niye beni beğenmiş gibi numara yaptın falan dedi.
1: Bak şimdi adam
0: Zaten
1: yüksek
0: orada
1: ihtimalle,
0: artık toparlayamadık.
1: adam yüksek ihtimalle şöyle fotoğrafı görüp şöyle yaptı. İyiymiş ya, iyiymiş, yarın bakarım dedi. Yüksek ihtimalle.
0: Galiba bilmiyorum.
1: Yani yüksek ihtimalle öyle oldu. Neyse, hala konuşuyor musunuz
0: Ama
1: adamla?
0: ben o yok, ben o kadar yazdıktan sonra nasıl konuşayım? Bir sürü
1: Tamam.
0: şey söyledim ya, olmaz
1: Anladım
0: olmaz.
1: efendim. Sonra bu, ama bu yanlış anlaşılma değil ki. Bu sizin, yani siz agresyon içeri, agresifsiniz. Hayat size nasıl davrandı da bu kadar sinirlisiniz erkek milletine karşı, vallahi ben yani şaşkınlıklar içerisindeyim. Gelin sizi şu erkeklerle barıştıralım.
0: Ondan önce de bir tanesiyle tanışmıştım. Bir de onu anlatayım mı?
1: Hiç dinlemiyor beni, biliyor musun? Kafasına göre anlatıyor. Hiç beni dinlemiyor yani. Hiç. Ya boş ver Serdar ya. Ben başka bir şey daha var, onu da anlat. Anlat bakayım.
0: Tamam, geçenlerde bir tanesiyle tanıştık. Bu da aynı dil uygulaması üstünden. Bu da Almanya'da yaşayan biri.
1: Dil uygulamasına
0: Ben
1: bak
0: de
1: ya.
0: zaten dedim ki, hayır ben de dedim ki bak dedim ben sevgili aramıyorum. Ben sadece dilimi geliştirmek istiyorum. Hani niyetim bu.
1: Oradakilerin hepsi öyle hanımefendiciğim yani. Hepsi dil geliştirmeye giriyor hepsi. Niye, bunu niye belirtiyorsunuz? Oradaki herkes aman dilim gelişsin, bu kadar olsun falan diye giriyor yani. Bu hiç şey yapmayın, bir daha belirtmeyin
0: Galiba
1: yani.
0: bilmiyorum.
1: Evet.
0: Deneyim oldu benim için de işte.
1: Tamam, evet.
0: Ondan sonra işte neyse tanışacağız, konuşuyoruz. Kendinden bahsedermiştim. İşte ben şu yaştayım, şöyle şu işi yapıyorum falan filan. Üstten bir iki bir şey söyledim. Sen dedim kendinden bahset. Bir başladı işte benim kardeşim yok işte annem ilk çocuğunu doğum yaparken kardeşim öldü. Aslında şeyi bekliyorlarmış. Kız bekliyorlarmış. Yok diye tuhaf tuhaf şeylere
1: Bunları dil
0: girdi.
1: uygulamasından mı konuşuyorsunuz bunları?
0: Evet.
1: Peki şey
0: Sonra
1: mi?
0: sildim zaten
1: Almanca
0: uygulamayı.
1: mı peki bu dil uygulamasını?
0: Yani bir kısmı Almanca, bir kısmı artık Türkçe'ye döndü.
1: Yani siz bunları anlayabildiniz mesela, annem ilkinde kız bekliyormuş, kardeşim olmuş falan, bunları...
0: Ben çeviriden mi kıyıyorum? Ben de anlamıyorum. Ya acaba yanlış mı anladım? Çeviri mi yanlış çeviriyor dedim. Bu
1: Vallahi
0: girdi tuhaf tuhaf şeyler bahsediyor. İşte yok erkek bekliyormuşum, yok bebek ölmüş, yok şöyle olmuş. Tuhaf tuhaf şeylere girdi.
1: şimdi ablacığım, anlattığınız kadarıyla aklıma bir dil uygulama ismi geliyor ama

0: Zaten bir tane var galiba. Yani en azından benim bildiğim bir tane. Ben başka bilmiyorum.
1: Boş ver, sen daha fazla açılma. Sen bir tane yeter sana. Boş ver.
0: Sen... Zaten yetti, onu da sildim.
1: Onu da sildiniz. Aman Almanca bana haram dedin herhalde. Değil mi? Sildim yani kendi kendime. Anladım efendim. Peki. Ne olacak şimdi mesela, dili öğrenemiyorsun. Açılamadın engin ufuklara doğru. Ne olacak? Nasıl olacak?
0: İşte böyle devam edeceğim bakalım.
1: Bir inşallah birini bulursun, evlenirsin ama ya. Biz üzüldük senin adına yani.
0: Ay yok yok yok yok, evlenmek istemiyorum ama yani arada bir dedim ya, böyle bir depresyona girer gibi hayatımda birini istiyorum. Sonra böyle tanışınca böyle insanlarla diyorum ki ben böyle çok daha iyiyim.
1: Sen acaba birini mi istiyorsun yoksa Almanya'ya mı gitmek istiyorsun?
0: Ya Almanya'ya gitmek istesem niye birini isteyeyim?
1: Ne bileyim, belki davet, evlilik filan.
0: Hayır ya, öyle bir şey istemiyorum.
1: Öyle bir şey istemiyorsunuz.
0: A-a.
1: Anlıyorum efendim, peki tamam. Bizi haberdar edin ama, olur mu lütfen, gözünü seveyim bak. Ben seni merak ederim yani, ben çok böyle konu... Bazen ne oluyor biliyor musun? Hafta sonu aklıma geliyorsunuz. Hı-hı. Mesela siz de konuşmuşum mesela, bana diyorsun ki mesela yayında... Ya Serdar işte böyle böyle bir adam var, cuma günü görüşeceğim ben, bilmiyorum nasıl olacak diyorsun. Abi program geçiyor işte, perşembe oluyor, cuma oluyor, cumartesi. Ben mesela pazar günü böyle bir yerde oturuyorum, birdenbire aklıma geliyorsunuz mesela. Allah Allah, bir tane kadın bağlanmıştı, cuma günü bir adamla, acaba ne olacak filan diye. Böyle böyle şeyleri bana, sen şimdi benim hep hatırlamam, acaba kadına ne oldu, kadıncağız Almanca öğrenebildi mi, yeni bir dil uygulaması yani.
0: Ya ben böyle olursa nasıl öğreneceğim ki?
1: Ama yani amacın dil öğrenmek değil ki, sen çocuğun ilk çocuk olmadığını, ilk çocuğunu kaybettiklerini, annesinin kız istediğini falan, bunlar. Sen düşün şimdi, abi parasıyla de. Şimdi bak, parasıyla bir Almanca kursuna gitsen, parasıyla gittin oturdun sınıfa, hoca geldi, bilmeniz gereken bir şeyler var, ben ilk çocuk değilim, benden önceki çocuğu kaybetmişler. Ondan sonracığım, annem hep kız istemiş ama olmamış. Tamam, sen...
0: Ama işte konuşunca illa tanışmak istiyorsun. Yani en azından tanımak istiyorsun karşıdakini yani.
1: Ya tanıma bırak, hızlandırılmış Almanca kursu gibi direkt devam edin ya.
0: Direkt... O da bir şey mi şey diyor. Bugün diyor cumaya git, bir de 5 dakikada bir yazıyor. 5 dakikada bir yazıyor. Çoğunu görmezden geliyorum. Neredesin, hani niye cevap vermedin diye bir de hesap soruyor.
1: Çok yalnız o, yalnız ondan. Peki acaba dilde mi bir şey var? Siz İngilizceye mi yönelseniz?
0: Yok, ben Almanca öğrendim.
1: Vallahi bak, yani dilde mi bir şey var? İngilizce, Japonca falan, bunları mı denesen acaba yani? Japonca dedikodu da hiç çekilmez.
0: Korece öğrenebilir. Bu aralar popüler.
1: Hiç çekilmez yani. Japonca dedikodu da hiç çekilmez. Vallahi hiç çekilmez. İyi tamam, bize ara sıra yaz, olur mu? Ne olur bize, ben Alman dili de ben anlayacağım. Ben hatırlayacağım seni.
0: Tamam. Tamam o zaman.
1: Tamam, yaz bana. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin.
0: Görüşürüz. Sağ, İyi olun. Akşamlar. Sağ, İyi yayınlar.
1: Olun. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Var olun. Teşekkürler. Almanca gıybet sitesine girmiş. Konuşalı da anlamıyor. Bir de diyor ki şeyden, çeviriden bakıyorum diyor. Evet, en cins, en enteresan, en falan filan huyunuz sevgili dinleyenler nedir, en huyunuz? Yaz kış üstümü örtmeden uyuyamıyorum demiş efendim. Hoş geldin, benim de var böyle tanıdıklarım. Bazıları var böyle yazın, böyle kızgın demir gibi böyle yanında duruyor ya, o sıcaklık çarpıyor, biliyorsun onları.

Yumuşak yüzlüyüm. Bu uyumu çok sevmiyorum. Eyvah reis. Sarıyer kola kalmamış. Alacaksın. Sana zahmet.

Evde terlik veya ayakkabı varsa eşleri ters ya da yamuk durması sorun. Hemen düzeltirim. Güzel tabii ya. Abi iyi akşamlar. Sanırım benden başka yapan yoktur. Şöyle cins bir huyum var. Uyurken üzerime giydiğim atlet ya da tişörtü ters giyiyorum. Beyaz çoraptan başkasıyla giymem. İşlerim hep rast gitsin diye demiş. Gidiyor mu peki? Bitmiş kola kutularını yani alüminyum kutuları sıkmadan atamıyorum. Yemek yerken içecek içmiyorum. Çorabımı aynı ayakkabı gibi düz giymek. Başka türlü nasıl oluyor ya? Nasıl oluyor ki başka türlü?

Hanımefendi Almanya gitse daha iyi sanki. Tabii amaç dili öğrenmekse. Ben de dedim belki de Almanya görmek istiyor. Yok, niye gideyim Almanya'ya diyor. Ömer abi yazmış. Telefonda birini aradığım zaman o an telefona bakmazsa 10 kere de geri arasa telefona bakmam demiş efendim. Bu anne telefon kullanımıdır bu, biliyorsun, anne telefon kullanımı. Telefon çalar mesela, anne arıyordur. Tam böyle açarken o kapatır. Hemen saniyesinde geri dönersin, açmaz. Açmaz moruk ya, açmaz ya. Açmaz. Kapatır, bir daha ararsın yine açmaz. Bir daha ararsın yine açmaz. Bir daha ararsın yine açmaz. Sonra o canı isteyince arar seni de aradım açmadın der mesela ya. Yani o

Kapıyı 3 kere kilitliyorum. Kitlemeden çıkmıyorum. Bazen geri dönüp kontrol ediyorum. Sen yine iyi canım. Benim arkadaşım kapıyı kilitleyip ondan sonra bir de konuşuyor kapıyla. Sen yine iyisin yani. Sen daha bir adım kalmış delirmeye sen. Aa, iyisin yani. Televizyonun sesi tek sayıda kalınca içim daralıyor abi. 17 olamaz. 16 ya da 18. İçim daralıyor dünce. Yastığın soğuk tarafını bulmak için yastığı çeviriyorum. Sonra diğer taraf da ısınıyor. Çevirdiğim taraf daha da ısınıyor. Sıcak yastıkta yatamıyorum. Telefonumun şarjı %49 olunca şarja takıyorum. Benim için %10, %49'da başlıyor demiş efendim. Merdiven çıkarken son basamağı mutlaka sağ ayağımla basıyorum. Sol ayakla basınca hiçbir şey olmuyor ama yine de riske girmiyorum demiş efendim. Film izlerken ses 23'te falan kalamaz. Ya 22 ya 24. 23 bana şahsi bir hakaretmiş gibi geliyor demiş efendim. Marketlerde falan en arkadaki sütü alıyorum. Ön taraftakilere benden önce kimler dokunmuştur diye düşünüyorum demiş efendim. Sütler de kendi aralarında konuşuyorlar değil mi mesela bize? Geldi yine deli geldi bak yine. Bizi niye almıyor ya Allah Allah. Hayır en arkada mesela şey ezik büzük gün boyu 50 kere ellenen süt var. En arkaya attık onu bilerek hani şeyler düzgün olsun filan. Bak size bir şey söyleyeceğim. Bir gün bizim bu takıntı köşesini işliyoruz. Bu da zaten ona doğru gitmeye başladı artık. Bu bizde bir köşe biliyorsun takıntı köşesi bizde bir köşe. Sifonun ipi var ya hani ipi. Sifonla

alakalı 100 tane mesaj geldiyse inan ki bana 100 tanesi de şey dedi. Sifonun ipini hani o yukarıda bağlandığı en dipten çekiyorum, en dipten çekiyorum. Normal tutamacından tutup çekmek daha temiz. Çünkü hiç kimse, herkes oradan tutuyor diye tutamacından tutmuyor. Herkes en dibindeki o bağlanan yerden tutuyor, bilginiz olsun. Hanımlar beyler, yani herkes yukarıdan tutuyor, haberiniz olsun yani.

Evet, öyle büyük geniş merdivenlerde benim bana da demişlerdi öyle. Böyle yanlayarak çık. Hani basık arabalarla kasisten geçiyorlar ya, onlara da çok gülüyorum ya. Ya oğlum öyle araba mı kullanıyor? Araba dedim binersin gidersin bu. Kasis oluyor mesela, böyle direksiyon böyle geliyor, çapraz geliyor mesela, bir sağ yapıyor böyle, bir sol yapıyor böyle, sonra bir daha sağ yapıyor, bir daha sol yapıyor, bir daha sağ, bir daha sol, bir daha sağ, bir daha sol, garç, alt taraf yine de sürtüyor. Kim dedi o kadar alçalt arabayı diye? He? Eski sevgili o kadar alçak değil yani.

Alarmı 7'ye değil 6.58'e kuruyorum. 2 dakika erken kalkınca kendimi daha disiplinli hissediyorum demiş. Allah sağlık versin abi. Ya da abla yani bilmiyorum. Sana bir şey diyeyim mi? Bana gönderilen bazı mesajlar var. Bunu bana değil ya. Sağlık ocağına göndersen şu anda gelir ellerini bağlar götürürler seni. Şu anda. Evden çıktıktan 30 saniye sonra ütüyü çekeyim mi diye geri dönüp bakıyorum. Ütü yok evde ama demiş efendim. Tam deli mesajı değil mi? Ay ütü yok evde demiş. Buna tişört verdim, işaretliyorum bunu. Buna tişört verdim. Tehlikesiz deliyi severim abi. Tehlikesizi severim. Tehlikeli aman abi, benden uzak olsun. Aman. Buzdolabını açıyorum, bakıyorum, kapatıyorum. 5 dakika sonra tekrar açıyorum. Belki bu sefer kendi kendine pasta oluşmuştur diye mi kontrol ediyorum acaba demiş. Duyduğum en mantıklı yaklaşımlardan birisi. Ben de hep derim ya mesela. Gecenin bir yarısında açıp açıp buzdolabına bakıyoruz. Neden ki acaba falan diyor. Lan belki bir şey olsun diye bekliyoruz yani. Hani ekmek arası bir şey oluşsun orada. Kendi kendine. USB'yi ilk seferde takarsam çıkartıp bir daha takıyorum abi demiş. USB'yi ilk seferde takarsam çıkartıp bir daha takıyorum. Hmm, anladım. 536-901-8902 değerli dinleyenler. Radyomuzun WhatsApp numarası 536-901-8902. En garip huylarınız, en garip alışkanlıklarınız. Buyurun bakalım. Aa bir dakika dur, nerede bunu böyle harca? Bir dakika dur. Ya hiç kimse de söylemiyor ya Serdar. Buna daha sıra var diye. Bir dakika nerede? Şöyle. Sizi birazcık Hüseyin'in şarkılarından ayrı tutacağım. Şu anki listeyi ben yapıyorum. Yani şu an çaldıklarınızı ben yapıyorum. Sizi birazcık Hüseyin'in şarkılarından bir dönem ayrı tutacağım. Çünkü yeter artık, olmayan aşkın ızdırabını çekiyoruz. Hani bu Hüseyin kimin aşkını yaşıyorsa, hani ızdırabını yaşıyorsa bize de yaşatıyor. Sürüm sürüm süründük ya bir haftadır. Müdahale ediyorum, şu an ben çalıyorum. Yani birkaç böyle gideyim de.

0: kendimle sohbet ediyorum. Bunda bir sorun yok da dediklerine inanıyorsan sıkıntı. Hani kimisi var öyle bir hayal dünyası var. İnanıyor bir de onlara. Ondan sonra sıkıntı oluyor yani. Aman aman. Aman aman. Yani, aman aman aman aman. Evet. Dur bakalım şuradan. Biri daha yazmış ya. Yalnız kalınca kendi kendime konuşuyorum diye. Ne konuşuyorsunuz acaba? Bir arayayım ya dur. Bakayım ya merak ettim ne konuşuyorlar. Hani şeyse beğenilen bir şey tutulan bir şeyse ben de yapayım diyeceğim de bizde öyle olmuyor. Yani kendi kendine konuşana ya deli ya radyocu derler. Önünde mikrofon varsa radyocu. Ben hep söylüyorum ben yıllardır. Hani buraya gelmeden evde de yaparım bunları da deli derler. Siz olunca radyo programı oluyor. Yoksa evde de yaparım yani hiç utanmam ben hiç. Bazen şey oluyor böyle misafir falan geliyor böyle annemlerdeyken babamlardayken falan misafir geliyor. Hani mesela adam görmemiş beni işte en son ne zaman görmüş? 17 yaşında görmüş mesela en son beni. Giriyor mesela aile dostu falan. Dinliyoruz ya hep ya valla. Konu hiç radyodaki gibi değil anlasana ya. Geçen gün bağlanan kadından şeydi nereden aradı o? Muhabbete kaldığı yerden devam eden akraba benim için her zaman zulüm olmuştur sevgili dinleyen. Vallahi bak. Bu bazen böyle de, Allah'tan sizde yok. Bu benim genelde tanıdıklarda var. Ya Serdar 2016'da Şirince'den dönerken bir kadın aramıştı hani bir şey demişti o neydi o ya? 2016 Şirince'den dönen kadın aramıştı. Lan senin bu kadar hatırlıyor olmanı alkışlıyorum ben. Vallahi billahi yani çok. Hani korkulacak derecede bir takip. 25 senede seni görmeyen aile büyükleri falan. Hani seni hala 25 sene önceki çocuk zannedip böyle. Ne yapıyorsun hala burnunu karıştırıyor mu? Bu var ya bu. Bu koltuğun arkasına böyle burnunu karıştırıp hep silmiş. Bunu anası bir dövdü. Bir dövdü. Ne yapıyorsun dayı? Adam bir evlenmiş. Boyu kadar çocuğu var. Her şeyi de bilmesinler istersen ya. Yapma ya bu kadar. Sonra bir şey diyorsun diyor ki büyüklere de. Eskiden böyle değildi. Büyüklere hiç karşılık. Büyükler eskiden akıl delirmemişti ki. Büyükler. Alo.
1: Merhaba abi.
0: Merhaba abi. Nasılsınız?
1: Allah'a şükür abi. Çalışıyorum. İsteyin. Siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederim abi. Ben de iyiyim. Sağ ol, var ol. Eyvallah. Çok thank you. Çok very much.
1: Evet, abi.
0: Bakıyorum bir şey yapacağım ya. Konuşacağım mı kendin diye. Bakıyorum ama. Genelde ne konuşuyorsun vallahi mesela? Abi. Kendinle ne konuşuyorsun mesela genelde sayın abim?
1: Genelde kendi

0: Kendimle dertleşiyorum. Öyle kızdığım insanlar olduğu zaman
1: Bunu en son
0: kendi
1: ne zaman
0: kendime
1: yaptın?
0: konuşup kendi kendime çözüyorum.
1: Bunu en son,
0: Mesela
1: evet, bunu en son ne zaman yaptın?
0: dün yaptım.
1: Kim mesela, kim haklı çıktı kendi konuşmanda?
0: Eşim haklı çıktı abi.
1: Eşin mi haklı? Ha, senin eşin var. Eşin vardı,
0: Evet.
1: şey mi? Hayal ürünü mü eşi? Sen evli mi, değil misin? Nesin sen? Sen...
0: Yok abi, evliyim.
1: E tamam, evli. Madem, niye kendi kendine konuşuyorsun?
0: Abi ya şimdi eşimle konuşuyorum. Hep o haklı çıkıyor.
1: Evet.
0: Kendim haklı çıkmak için biraz konuşuyorum kendi kendime. Yine eşim haklı çıkıyor.
1: Kendi kendine konuşuyor, yine eşin haklı çıkıyor.
0: Evet
1: Temiz
0: abi.
1: moruk, temiz delirmişsin. Güzel olmuş ya, temiz.
0: Vallahi bir sorma ya.
1: Vallahi iyi delirmişsin ya. Ne iş
0: Saç,
1: yapıyorsunuz?
0: saçları bile döktük.
1: Ne iş
0: Ben
1: yapıyorsunuz?
0: kuryeyim abi.
1: Kurye.
0: Evet abi.
1: Anladım efendim. Ne genelde mesela, ne motosiklet kuryesi mi nesiniz? Ben bilemedim ne soru.
0: Araçlı abi, market.
1: Hani moruk, çok affedersin, tedirgin oldum biraz. Kendi kendine konuşup eşini haklı gören biriyle daha önce hiç tanışmamıştım ben. Vallahi ben hiç tanışmamıştım yani. Hiç. Ne kadarlık evlisiniz?
0: Vallahi iyi konu. 8 yıllık evliyim.
1: Çocuk var mı?
0: Var abi.
1: Anladım. Çocuk kimi haklı görüyor? Sizi mi, yengeyi mi?
0: O da eşim haklı görüyor genelde.
1: O da
0: O da
1: yenge,
0: kızım.
1: o da yengeyi haklı görüyor yani.
0: Evet.
1: Anladım abi. Tek çocuk mu var?
0: Yani biz genel olarak evet. Tek de bir tane yolda.
1: He, bir tane daha ya. Belki o senin, senden taraf olur belki.
0: İnşallah onu bekliyorum yani.
1: Neredendiniz abi siz?
0: Balıkesir.
1: Balıkesir. Aa, neresinden?
0: Merkez.
1: Adın ne?
0: Mahmut.
1: Tişört gönderiyorum sana.
0: Teşekkür ediyorum abi.
1: Rica ediyorum abi. Öpüyorum seni. Görüşürüz.
0: Abi çok teşekkür ederim. Geldiğin zaman gelirsen buralara, Kazlarlarına falan geliyormuşsun. Yardımcı olabilirim. Gezebiliriz beraber. Misafir etmek isterim.
1: Kaz Dağları'na gelince mesela ne gibi, mesela tanıdığın yabani hayvan mı var
0: Ben
1: mesela, ne?
0: yok abi. Orada Zeytinli var. Zeytinli biliyorsunuz. Orada oturuyorum ben.
1: Anladım
0: Yani
1: abi. Ha,
0: o
1: ev orada.
0: tarafta. Gelirsen evet, o Kaz Dağları'na çıkış yeri.
1: Abi teşekkür ederim de,
0: Her
1: biz
0: zaman
1: geldiğimiz
0: yardımcı
1: zaman,
0: olalım, misafir
1: biz
0: ederiz.
1: genelde nerede kör kuyular var oralarda geziyoruz abi yani. Pek böyle şehir içinde değiliz.
0: Tamam abi, biz de oralardayız.
1: Karşılaşmayalım inşallah. Hani bu
0: İnşallah.
1: kadar şeyden sonra ürktüm çünkü senden ya, bu kadar şeyden sonra ürktüm yani.
0: Yok abi, o kadar da korkutacak insan değilim ya.
1: İyi hadi, öpüyorum kardeşim seni, görüşürüz. Kolay gelsin.
0: Eyvallah abi, sağ olasın.
1: Haydi
0: Çok
1: bay
0: memnun
1: bay.
0: oldum.
1: Teşekkür
0: İnşallah.
1: ederim.
0: Bay bay.
1: Görüşürüz. Bay bay, sağ ol. Hüseyin abiye işaret koydum şey, tişört için, haberin olsun. Evet, dur bakayım şuradan. Ha, ne oldu? Ara mı? Ha tamam, saat başı arasıymış. Tamam, hemen ondan sonra geliyoruz. Ver ver Hüseyin, ver bakayım arayı.
2: Sarıyer Kola'nın sunduğu Serdar Gökalp'le Serdar yayında devam edecek.

0: abime tokat atmışlar.
1: Abine tokat mı atmışlar?
0: Evet.
1: Abisine tokat atmışlar. Cin gördüğünü iddia eden kadının abisi tokatlanmış. Böyle abinin yanakları al al mıydı mesela geldiğinde?
0: Yanağının yandığını söylüyor.
1: Evde mi yapmış bu abin, dayağı dışarıda mı yiyip geldi?
0: Evde, gece uyurken.
1: Evde. Bir dakika dur, bir saniye. Bu anı canlandırmak istiyorum dur. Melek.
2: Efendim abi.
1: Beni tokatladılar ya.
2: Ne oldu, kim vurdu? Abi yüzünün hali ne?
1: Kızarmış mı?
2: Evet, parmak izi var.
1: Parmak mı o, emin misin? Kalın bak bakayım.
3: Serdar Gökalp ile Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: elektrik mesela gittiğine inanmayız asla elektriği. Bizim evdeyken mesela elektrik gider, bizimkilerden birisi bir tanesi şey der mesela, kardeşim şey, abi baksana mahallede de gitmiş. Bakıyorum gitmiş kardeşim diyorum. Kapıyı açıyor, şeye bakıyor, otomatiğe basıyor falan. Binada da yok ya.
1: Serdar Gökalp'le Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

Evet, en garip huylarınıza bakıyoruz kendinize ait. Arabayı otoparkta bıraktıktan sonra otoparktan çıkana kadar 3-4 defa kilitleme tuşuna basıyorum. En son çok uzaklaştığım zaman da tekrar kilitleme tuşuna basıp emin olmam gerekiyor. Bazen dayanamayıp camı açıp tekrardan kilitleme tuşuna basıyorum.

Yatağa yatınca içimden birileriyle tartışıyorum demiş efendim. Etrafımda biri hapşırınca nefesimi tutup uzaklaşıyorum. Çantadaki şarj makinesini evin içinde arıyorum, çantada olduğunu unutup.

Arabayı park edince fan kapanmadan stop etmiyorum. Aa, niye, öyle bir şey mi varmış? Harbi mi? Şarkılara sen müdahale et Serdar, Hüseyin'e bırakma demiş. Evet, ben çalıyorum şu an, ben çalıyorum. Bundan sonra da birkaç ben çalacağım size. Hüseyin'i kenara alalım. Çocukları pistten alalım Hüseyin. Birkaç ben çalacağım. Sonra yine sana bırakırım.

kendi kendime konuşuyorum çok var içimizde. Ya konuşmanızın önemi yok. Konuşup inanıyorsanız problem. Yani şimdi ben burada neler görüyorum sevgili dinleyenler, yani 25 senenin üstü ben neleri görüyorum yani ben yani neleri görüyorum. Kimisi gülünecek, kimisi gülünmeyecek, korkulacak derecede. Yani neleri görüyorum, neleri anlatamam. Seninki de ne ki?

Gece uykuda konuşuyorum, her şeyi anlatıyorum. Çok eski bir hikayedir. Bir arkadaşımın ablası, kocası gece uykuda Rusça konuşuyor diye ablası Rusça öğrendi. Bu adam ne diyor acaba filan diye. Öyle insanlar var, ben hiç denk gelmedim. Böyle uykuda konuşuyor, bir de şey, ne sorsan cevap da veriyormuş. Doğru mu? Var mı öyle etrafınızda? Gece aynaya bakamıyorum. Aa, niye? Ütüsü olmayıp fişini çekmiş mi diye kontrol edene ben de güldüm. Peki, orijinal güldüm. İyi akşamlar. Ben de bu son yıllarda plakalardaki harfleri kullanarak kelimeler üretiyorum. Bayağı bağımlılık yaptı.

0: kaldıramıyorum. Telefon kulağımda konuşurken telefon arıyorum. Ya telefonla konuşurken yürüyenler vardı. Onların nesli tükendi galiba. Değil mi? Böyle telefon çaldı. Bir yerde oturuyorsun mesela. Hani telefon çalıyor, konuşuyor böyle. Konuşurken yürüyor. Hani gidiyordu böyle yürürken. Bizim bir tanıdığımız vardı. 7 mahalle öteden alıyorduk mesela. Telefon konuşması bitince bir daha bizi arıyordu mesela. Gittiniz mi oğlum, geri döneyim bile. O kadar uzaklaşıyorlardı. Şimdi çiğ köfteciye geldim, seni dinliyor. Seslensene dükkana. Şahmış adı. Merhaba Şah. Merhaba. Listeye hep sen müdahale et ne olur demiş efendim. Yeter, benim de artık bir haftadır içim şişti yani Hüseyin. Neyin aşkının acısını çekiyorsa Hüseyin. 10 sene Adem'in aşkıyla uğraştık. Bir 10 sene de bununla uğraşamam ben yani. Yeter, ben müdahale ettim yani.
1: Ne zaman zarhoş oldum da kaldıramıyorum onları. Angaranım.
0: Var abi, olmaz mı? Gece amcamın kızını sayıklarken ayıldım. Sabahına hastanelik oldum. İyi yayınlar. Niye, ne oldu ki? Amcanızın kızı sayıklarken sen ayılıyorsun, sabahına hastanelik oldun. No, vallahi anlamadım. Ne oldu? Ne demek istediniz? Bir gece uykudan zılgıt çekerek uyandığımı biliyorum. Galiba rüyaydı. O an kendimden çok korkmuştum.
1: Angaranın bağlarda büklüm büklüm yollar. Ne zaman zarhoş oldun?
0: Şaka maka, gerçekten ben artık konuşmayı geçtim. Vallahi kavga ediyorum kendimle. Sıyırmış olabilirim demiş. Zararsızsan sorun yok abicim. Kendi hayal dünyandaki şeylere inanmıyorsan, yani paranoyak olmadıysan sorun yok. Ama paranoyak olduysan özür dileyerek söylüyorum, başka insanlara da zararın oluyor.
1: Bağlarda büklüm büklüm yollar. Ne zaman zarhoş oldun, kaldıramıyorum onları.
0: Hanımla iki araba arkalı önlü gidiyoruz. Seni dinliyoruz. Benim için selam gönderir misin Serdar Beyciğim? Merhaba efendim, selamlar. Ama hanım kim tabii yani, bir de o var. Siz kimsiniz? İsim söyleseydiniz güzel olurdu sanki, değil mi? Daha iyi olmaz mıydı isim söyleseniz? Nasıl, eğleniyor muyuz? Kına gecem hoş geldiniz. Eğleniyor muyuz? Tam kına gecesi DJ olacak adamım vallahi.

İyi yayınlar. Bir sakıncası yoksa Adem'e ne oldu? Sakıncası var ya. Yok. Adem güncellendi işte. Güncelleme gelince böyle oldu. Hüseyin oldu Adem. Yıllar sonra USB girişini buldum Adem'in. Bir taktım şeyi USB'yi. Yeni şeyle, yeni işletim sistemiyle böyle oldu.

2'dir yazıyorum ama maalesef bakmıyorsunuz. Siliyorum, kolay gelsin. Silemezsiniz bize yazdığınızı. Kalır öyle. Hani hukuki süreçte falan lazım oluyor çünkü. Yani isterseniz deneyin yani silmeyi. Bir, ikincisi ne yazmışsınız? Ablacığım eşini sevdiğimi söyle, şarkıyı söyle. Yani ben niye söyleyeyim? Kocan yanında değil mi? Kendin söylesene. Hani kendin söyle. Bir de bir şarkı istemişsin. Yok, o şarkı yok yani. O yok. Radyocunun ömrü bu kadar biliyorsun. Hani istediğin şarkıyı çalmasan aman çok bozdu, değiştir abi ya. Aman çok. Çok yani çok yani. Çok yani. Sonra dur bakayım şöyle. Uzun zamandır işe gitmiyorduk. Sayende uykumuz daldı. Arada böyle olsun demiş efendim. Yok yok Hüseyin. Vallahi içimize öküz oturttu yani. Hani bir haftada öküz oturttu. Utanmasam serviste oynayasımız geldi demiş efendim. İşte budur ya şarkılar. Remix memix nedir öyle demiş efendim. Dur o zaman devam edeyim ya. Madem öyle. Al buyurun. Hadi hadi elleri göreyim. Kalk ayağa kalk.

Babama göre en gereksiz, en uyuz olunan hareketim onu dinlememmiş demiş efendim. Allah, babalar öyledir biraz, evet. Birazcık vardır yani.

Ertuğrul abi yazdı, bir dakika. Ertuğrul Fındık yazdı. Değerli yapımcımız. Ne yapıyor? Film mi çekiyoruz yine? Ertuğrul abi yazınca öyle ben de hemen şey, film çekiyormuşuz havasına giriyorum. Neymiş? Dur bakayım. Burak abi zorla Ertuğrul abiye beni dinletiyormuş. Böyle zorla dinletiyorsun deyince mesela Ertuğrul abi özelinde bazen mesela yazıyorlar mesela. Adam şey yazmış. Abi serviste 40 kişi var, zorla seni dinletiyorlar filan diye. Ulan demek ya 39 kişi doğru yolda demek ki bir kişi. Bir de zorla seni dinletiyor da şöyle oluyor mesela. El ayak bağlı, kulaklarda böyle huni, tamam mı? Oraya doğru radyoyu tutup da öyle yazmış. Burak zorla seni dinletiyor. Teşekkür ederim Burak abi. Teessüf ederim Ertuğrul abi. Ertuğrul abinin de bu saatlerde bak, bir Ertuğrul abiyle aramızda şöyle bir şey var. Hani bir ay boyunca peşindeyim mesela. Arıyorum abi, ne haber, iyi misin? İyiyim. Görüşelim mi? Oğlum bu saat bana geç, yani ben evdeyim filan diyor. Tabii ben normal, benim normal saatlerim insanlara anormal olduğu için hafta sonu arıyorum, yakalayamıyorum mesela. Gündüz ben uyuyor oluyorum, akşam o evde oluyor. Gündüz ben uyuyor oluyorum, akşam o evde oluyor. Kuruçeşme'de bir mekanda çay içiyorum, bir baktım Ertuğrul abi geçiyor önümden. Hani sanki sözleşmişiz gibi. Vallahi. Abi madem Burak abi dinletiyor, keşke yazsaydın da bir şarkı çalsaydım sana be. Bana bırakma ama şarkıyı yani. Onu söyleyeyim yani. Bana bırakma, bana bırakırsan ben, çünkü bak bu gece bunlardan gidiyorum Ertuğrul abi. Şöyle.

0: adamsın yazmış. Estağfurullah abi, sensin o. Selamlar sana da, Burak abiye de. Neredesiniz acaba? Yayın sonrası yetişebilir miyim diye düşündüm ama bilemedim. Alo, merhaba. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba. Merhaba, ürkme, Safak değilim, radyodan arıyorum.
1: Alo.
0: Alo, geliyor mu sesim? Bizde bir şey yok, ablada var sıkıntı. Gelmiyor mu sesim, gelmiyor. Alo. Alo. Köydeki akrabaya döndüm bak, görüyor musun? Alo. Allah Allah. Gitti. Dur bir dakika. Bir daha bir bakalım. Ha, şuradan. Hani bizde bir problem gözüküyor mu? Şöyle, yok, gözükmüyor. Gözükse zaten biz komple onu da duyamayız. Bizim sistemde sistematik bir şey yok. Ablada var genelde. Ablada var genelde derken sanki ablayı tanıyormuşuz da daha önce büyük problemler yaşamışız ama hiç yani karşı tarafta oluyor genelde demek ya. Daha doğrusu oluyor. Evet. Bakıyorum. Çalıyor mu? Ha, çalıyor. Şimdi yüksek ihtimal sapık zannetti, bizi açmıyor. Böyle de bir kaderim var. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba, duyuyor musunuz şu an?
1: Şu an duyuyorum.
0: Ha, tamamdır hanımefendiciğim, nasılsınız, iyi misiniz acaba?
1: Teşekkürler, iyiyim, siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Demin mesela teknik bir sorun mu oldu, başka bir sebepten mi anlamadınız beni, anlamadım ben.
1: Bir daha söyleyebilir misiniz?
0: Anladım, şu an anladım, boş ver demin. Dur, boş ver. Şimdi şu mesaj size mi ait? Serdar Bey, erkek arkadaşıma göre buluşacağımız yere ben gitmeden ona neredesin diye soramazmışım. Doğru mudur?
1: Evet. Evet.
0: Allah şifa versin.
1: Soramazmışım değil.
0: Neymiş?
1: Belki orayı yanlış yazmış olabilirim. Ben daha oraya gitmeden ona sen neredesin diye soruyormuşum.
0: He, bu erkek arkadaşınız mı diyor bunu?
1: Evet.
0: Trip atıyor yani size, doğru mu?
1: Evet.
0: Erkek arkadaşınız...
1: En cins olduğum konu buymuş.
0: Mesela güzel böyle havuçlu tarçınlı kek filan da yapmayı biliyor mu erkek arkadaşınız?
1: Bilmiyorum ki, soralım hemen.
0: Sorsana bir, adam yanında mı? Dur, yapıştırmayayım o zaman.
1: Hemen soruyorum. Havuçlu tarçınlı kek yapmayı biliyor musun?
2: Bilmiyorum.
1: Bilmiyormuş.
0: Bravo. Şimdi söyleyeceğim şeyi o duymasın, sadece siz bana cevap verin, tamam mı?
1: Tamam.
0: Çoraplarına bakar mısınız? Erkek arkadaşınızın çorapları ne renk?
1: Şu an ayağında çorap yok.
0: Daha beter. Neredesiniz? Neredesiniz? Nerede?
1: Dinlenme tesislerinde.
0: Dinlenme tesislerinde misiniz? Nerede, hangi iller arası, hangi iller arası? Hani bir de bir şey söyleyeceğim, yani yazın bu sıcağında dinlenme tesisi soğuğu hala var mı?
1: Yani burası çok sıcak.
0: Orası çok sıcak, siz arabadan inmediniz galiba.
1: Yok.
0: Hani ikiniz misiniz bir tek?
1: Evet.
0: Ay çok sıcak. Erkek arkadaşınızla konuşabilir miyim acaba?
1: Tabii ki de.
0: Tabii. Bir saniye. Ama siz duymayın, hoparlörü açmayın, sadece onunla konuşayım, olur mu?
1: Tamam. Peki, hemen veriyorum.
0: Evet, peki.
3: Efendim.
0: Merhaba beyefendi, nasılsınız?
3: Teşekkürler Serdar Bey, siz nasılsınız?
0: Sağ olun efendim, sizi duyup nasıl kötü oldu? Galiba ya tatil yolu dönüşü ya tatil yolu gidişindesiniz, doğru mu?
3: İkisinin arası diyelim.
0: Şöyle yapalım o zaman. Böyle devam edelim. Sizle niyeyse böyle konuşmak için. Nereden gelip nereye gidiyorsunuz ey yolcu?
3: Vallahi İstanbul'dan çıktık, Düzce'ye doğru gitmeye çalışıyoruz.
0: İstanbul'dan Düzce'ye doğru gitmeye çalışıyorsunuz.
3: Evet.
0: Niçin?
3: Efendim?
0: Neden?
3: Birkaç gün kafa dinleme diyelim.
0: İstanbul'dan Düzce'ye kafa dinlemeye.
3: Evet.
0: Anlıyorum. Kız arkadaşınıza gidiyorsunuz.
3: Doğrudur.
0: Kafayı başka bir yerde bıraktınız herhalde. Çünkü bu şartlar altında pek dinleyemezsiniz gittiğiniz yerde.
3: Yok, dinleriz yani. Niye dinlemiyorsun?
0: Yok abi? Yok, ben deme, ben bak 25 senenin üzerinde yapıyorum. Sesten artık merhaba deyişten anlayabiliyorum insanın kim ne olduğunu falan ya. Ben yani o abla size kafa dinletmez orada.
3: Dinletir.
0: O zaman ayrılacaksınız herhalde orada yani.
3: Yok canım, böyle bir şey yok. Niye ayrılalım? Estağfurullah.
0: Birdenbire söyledim değil mi daha? Şimdi lafı ağzından aldım, anladım. Peki, tamam.
3: Yok. Kesinlikle öyle bir şey yok Serdar Bey.
0: Kaç gün? 3-4 gün orada kalacaksınız değil mi?
3: Evet.
0: Hanımefendiye trip atıyormuşsunuz. Onlardan şikayetçi oluyor da. Hani mesela...
3: Aynen öyle.
0: Niye mesela? Nedir bu ilişkide sizi memnun etmeyen şey?
3: Örnek veriyorum. metrobüste indi. Orada bekli yani oradan alacağım, örnek veriyorum.
0: Evet.
3: Daha durağa iki durak var. Geldin mi, neredesin?
0: Durağa, ama bu kadınlarda bu var yani bu. Bekletmeyi severler, beklemeyi hiç sevmezler. Bunu profesyonel...
3: Aynen öyle. Ama, aynen öyle.
0: Ama şimdi sayın abim, bunu profesyonel bir erkek olarak biliyor olman lazım şimdi. Bunu ilk defa benden duymamış olman lazım.
3: Tamam baba, doğru söylüyorsun ya, daha durağa gelmemişsin, ben orada bekliyorum, geldin mi, neredesin? Hani sana bana mesaj veriyor, ben geldim seni bekliyorum gibi, alakası yok yani.
0: Ya hadi geç.
3: He, öyle mi yapalım?
0: He, sen bence oraya kavga etmeye gidiyorsun, biliyor musun? Ben hiç yani...
3: Vallahi baba doğru söylüyorsun, hep genelde öyle oluyor.
0: Hiç yani. Peki başka, mesela bu ilişkide mesela uyuz olduğun, tutulduğun başka bir şey var mı?
3: Vallahi hepsini es geçiyorum da bu huyunu es geçemiyorum.
0: Bunu geçemiyorsun.
3: Evet.
0: Peki devamlı niye metrobüs durağından ablayı siz alıyorsunuz?
3: İkimiz de farklı konumlarda, ilçelerde çalıştığımız için.
0: Hani direkt oraya gelsin yani, duraktan alma, direkt gelsin, böylelikle aşmış olursunuz bu konuyu.
3: Ama öyle olmuyor ki abi.
0: Ama ne yapayım abi, antidepresan mı yazayım şimdi ben sana şimdi? Bu, yani şimdi ya, yani ya sen gidip alma ya o kendi gelsin falan filan gibi şeyler yani.
3: Vallahi bilmiyorum baba, da orayı da aşamadık ama.
0: Sen bunu bir düşün. Peki hanımefendi araba kullanmayı biliyor mu?
3: Hiç bilmiyor, ehliyeti biliyor.
0: Sakın öğretme bizim selametimiz açısından, sakın sen. Tamam. Kendin yanmışsın, bizi yakma.
3: Peki tamam. Abi. Ne? Tamam abi.
0: Yalnız abi bir şey söyle, dizel motor gibisin, yavaş yavaş açıl. Bak şu anda gülmeye başladın, ilk aradığımızda tedirgin ettin beni. Ben hiç şu an vallahi ısındıkça açıldın yani. Kaç
3: yok
0: gün...
3: Serdar Bey, iyi geliyorsunuz, teşekkür ederim.
0: Eyvallah abi, kaç gün kalacaksınız orada?
3: 3 ya da 4 gün, bütçeye göre.
0: Bungalov mu?
3: Yok.
0: Aman abi, bu Sakarya, Safancı, Düzce tarafında bungalov tokatçıları çok, haberin olsun.
3: Evet abi, o yüzden iyice araştırıyorum.
0: Bilgin olsun ya. İkiniz gidiyorsunuz, orada kimse var mı?
3: Var.
0: Kim?
3: Bir arkadaşımız var.
0: Kim abi arkadaş? Affedersiniz ama.
3: Aileden.
0: Aileden bir arkadaş.
3: Evet.
0: Hayret, kızlar genelde kabul etmezler ama.
3: Niye kabul etmesin ki abi?
0: Ya etmez canım. Hangi kız, hangi erkeğin normal arkadaşını sevmiş? Onunla görüşme, bununla görüşme. O seni çok şey yapıyor falan.
3: Yok öyle değil yani. Orada o konaklayan bir aile dostumuz, arkadaşımız. He, o bize öyle yol gösterecek.
0: Anladım. Siz ne kadarlık bir ilişki içerisindesiniz efendim?
3: Bir sene fazla oldu.
0: Ha, bir seneden fazla. Daha yeni daha.
3: Yeni mi?
0: Daha yeni, sadece metrobüs beklemişsin. Daha yeni, bunun kuaför sırası var, tuvalete götürmesi var. Anladın mı abi?
3: Eyvah.
0: Yani var da var yani. Peki abi, isminiz nedir sizin?
3: Ben Kemal.
0: Tamam, ben Kemal. Sana zahmet, ablayı bir alayım. Teşekkürler, iyi yolculuklar.
3: Tabii ki Serdar Bey, teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. Var olun.
1: Alo.
0: Abla ne güzel, ben Kemal'i istediğin gibi eğitmişsin.
1: Öyle mi diyorsunuz?
0: Valla eğitmişsiniz yani Kemal Bey'i, eğitmişsiniz. Ne desem, bak ben mesela şöyle yap böyle yap diyor. Yok canım, olur mu öyle şey filan diyor yani hiç. Zannediyorum bu hayatta ilk defa sizi gördü kadın olarak ve sizden başka hiç kimsenin olmadığını düşünüyor herhalde. Herhalde yani. Yüksek ihtimal öyle. Erkek lisesi mezunu mu? Nereden buldunuz?
1: He? Yani o bende kalsın.
0: Ne oldu, tutuldun değil mi? Çünkü doğru söylüyorum, adam doğruları bilsin istemiyor. Değil mi?
1: Bende kalsın.
0: Bu ne naz, bu ne kapris. Efendim Düzce'ye gidiyormuşsunuz.
1: Evet.
0: Bu bence sizin seçiminiz değil.
1: Değil.
0: Değil değil mi? Çünkü yani şimdi bir kadın erkek ilişkisinde, şimdi bana kalsa mesela, şimdi Düzceliler kızmasın bana göre de Düzce. Ama kadın olursa Çeşme, Düzce ne? Çeşme değil mi?
1: Yo, o da değil aslında.
0: Ne dediniz mesela?
1: Kafa dinlemeci.
0: Hani mesela ne bir Bayburt'a da gidebilirdiniz çok sakin.
1: Nerede?
0: Bayburt.
1: Yok.
0: Vallahi oraya da gidiyor. Evet yani şey, çok oraya da gidebilirdiniz. Çok sakindir yani Bayburt.
1: Hiç gitmedim, bilmiyorum. Belki gitsem hasta olurum ama gitmediğim için yorum yapamıyorum.
0: Düzce'ye gitmiş miydiniz acaba efendim?
1: Geçtim.
0: Çok tatlı insanlar. Düzce'den geçtiniz sadece, öyle mi?
1: Geçtim.
0: Geçerken şey mi dediniz? Ulan bir gün sevgilim olursa Düzce'ye getirteceğim kendimi. Böyle mi dediniz?
1: Yok, hayır öyle demedim tabii ki.
0: Siz dinlenme tesisinde niye duruyorsunuz bu kadar uzun süre? Dinlenmediniz mi daha?
1: Sizinle konuşmak için.
0: Ya kapatınca yola devam edeceksiniz yani.
1: Tabii ki de.
0: Sıcak mı dinlenme tesisi?
1: Kaçak mı derken?
0: Sıcak mı? Aha Jason geldi. Elektrikli testereyle biri daldı içeriye.
1: O sen... Bir daha...
0: Dur dur bir yanlar aldı. Şurayı da kes. Gel. O ne o? Arkadaki ne o? O ses?
1: Motor sesi.
0: O nasıl motor? Yanınıza mı geldi?
1: Geçti.
0: Anladım. Peki erkek arkadaşınız nerede şu an? Yan tarafınızda mı tam? Oturuyor mu? Ne yapıyor yani? Arabada mısınız?
1: Yok, arabanın dışına çıktı o.
0: O arabanın dışına. Siz arabanın içindesiniz, doğru mu?
1: Evet.
0: Adam nefes almaya çıktı bak, görüyor musun? Adam.
1: Yok, ben rahat konuşayım diye çıktı.
0: E niye canım, özel bir şey konuşmayacağız ki? Zaten 7 cihan dinliyor bizi yani. Dışarı çıkıp dinliyor olabilir mi?
1: Olabilir.
0: Güzel adam bulmuşsun. İstediğin gibi eğitmişsin. Sakın bu kızı, sakın bunu kaçırma. E mi kızım? Tamam mı tamam. Kızım? Sakın kaçırma bak. Teyzen gibi olma.
1: Yok yok. Kaçırmaya niyetim yok zaten.
0: Tamam. O yılan halanı da dinleme. Tamam.
1: Kimi dinlemeyeyim?
0: Yılan hala, yılan hala. Yılan halanı dinleme. Halanız var mı?
1: Hepsi rahmetlik oldu.
0: Allah rahmet eylesin. Hala amin. Olması, hala olması için illa öz olmasına gerek yok. Etrafınızda hala dediğiniz biriler var, birileri vardır illaki diye düşünüyorum.
1: Hiç kimse yok.
0: Hiç kimse. Teyze dediğiniz birileri var mı?
1: O da yok.
0: Bravo. İşte demek ki seni zehirleyecek kimse yok hayatta.
1: Evet.
0: Anladım. Akrabalardan kim var?
1: Görüşmüyorum.
0: Allah, bence öbürküler de kendine seni görmemek için öldü süsü vermiş olabilir mi acaba?
1: Olabilir.
0: Bu ne lan, böyle Adams ailesi gibi aile mi olur? Tövbe estağfurullah. Siz ne iş yapıyorsunuz?
1: Ben gözlükçüyüm.
0: Gözlükçü müsünüz?
1: Hı-hı.
0: Bayağı bir düşündünüz söylerken. Hani şey mi, yasal değil herhalde.
1: Söylesem mi söylemesem mi diye düşündüm.
0: Gözlükçü ne bu? Artist gözlüğü mü? Güneş gözlüğü mü?
1: Hepsi var. Optik, güneş.
0: Nerede, Sirkeci'de misiniz?
1: Değil.
0: Kesin bak, bir boşluk oldu, yutkundu kesin Sirkeci'de.
1: Yok, değil değil.
0: Neredesiniz, İstanbul'da mısınız?
1: İstanbul.
0: Neresinde İstanbul'un?
1: Ya
0: korkma, korkma, gözlük istemeyeceğiz ya.
1: Yo, ben size hediye göndereyim.
0: Sağ olun, çok teşekkür ederiz efendim. Göndermiş kadar oldunuz, var olun, sağ olun, çok teşekkür ederim. Zaten bana gönderdiğiniz hiçbir şey bana ulaşmıyor. Bizim aynı radyoda çalıştığımız bazı arkadaşlar tarafı, neyse söylemeyeyim onu.
1: Kaç kişiyse hepinize gönderelim.
0: Ama şimdi ben durup dururken burada nasıl 60 kişi izleyeyim ben size?
1: Olsun, 60 kişiyse 60 kişiye göndeririz, ne olacak?
0: O zaman tam sayı 74.
1: Tamam, 74 olsun.
0: Yok yok, şaka yapıyoruz efendim. Hadi yolculuklar.
1: Teşekkürler.
0: Adamı iyice zehirleyin orada. Fikren zehirle. Zehirleyin şey değil, fiziki değil. Fikren zehirleyin adamı, tamam mı?
1: Tamam.
0: Dünyada senden başka kadın olmadığına inansın. Dünyanın en iyi insanı olduğuna inansın. Tamam mı?
1: Yani.
0: Hani öyle bir zehirle ki mesela senin dediğini yapmazsa günah işliyormuş gibi hissettir adama.
1: O kadar da değil ya.
0: Şu an yarısı zaten, orada da halledersin diğer yarısını.
1: Yok yok, o kadar değil.
0: Anlıyorum. Adamı da bu arada nasıl şey yaptınız, kandırdığınızı anladım yani, gözlük mözlük, tamam ben anladım ben.
1: Alakası yok.
0: Anladım anladım ben. Hadi görüşürüz.
1: Görüşürüz. Hadi, İyi akşamlar.
0: Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Büyülü gözlük vermiş adama. Adamla 5 dakika konuştuk. Son 1,5 dakikası gülebildi adam. Farkındasınız değil mi? Hiç ya. Yani.

Hanımlar beyler, mevzu bitiyor, ben gidiyor. He? Tamam mı?

0: Kolay Kar abi, Ankara'dan selamlar. Sizi biraz daha fazla dinleyebilmek için yolu uzatıyorum. Bence normal bir durum. Evde dinleyemiyorum çocuktan dolayı. Ve açtım baktım. 1, 2, 3, 4, 5. Radyonun ilk 5. sırasına komple Alem FM'i tık kaydetmiş. Thank you. Sağ ol. Twitter Serdar Gökalp, Instagram Serdar Gökalp, YouTube Serdar Gökalp, YouTube Serdar Gökalp. Radyonuz Alem FM, sosyal medyada alemfm.com olarak bulunabilir. Alemfm.com. Önce saat 16'da, sonra gece 22'de görüşünceye de kendinize çok ama çok iyi bakın. Ben gerisini hallederim. Uyandığınız her gün bir öncekinden güzel olsun inşallah. Haydi eyvallah.
1: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ile Serdar yayındayız sundu.

Sokakta bir bayramdı durakta bekleyişin. Sanki sonsuz bir ayrılıkta okula gidişin. Bilmezdin seni her sabah yolcu ettiğimi. Yüreğim yol boyu ardından ağlardı. Hatırlıyorum. Adın

atlar insan. Yüzüne bakmak istemez yaşamın. O kadar